Macarena Show. Eu vacilo, eu cantinho, eu sou especial mesmo.

Apaçık Radyo Müzikleri.

my ear. Tell me the sweet things that I long to hear. I

me, kiss me, baby, real, real slow.

0: Lütfen şu pila kitaba kor musunuz? Çabuk.
1: Radyo.
2: Radyo.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Söyleyeyim mi?
4: Söyle tabii.
1: Apaçık Radyo.

Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda. Hafta içi her sabah 10'da Apaçık Radyo'da.

0: Kadın erkek sorulmaz muhabbetin dilinde. Hakkın yarattığı her şey yerli yerinde. Bizim nazarımızda dişi erkek farkı yok. Eksiklik, noksanlık sizin görüşlerinizde.
1: Apaçık Radyo.

0: From Pacifica, this is Democracy Now!
1: Let us, therefore, throw off all petty jealousies and hatreds. Let us fill our hearts with love and tolerance, and join hands across this wide expanse of space, and make the dream and the hope of democracy a reality.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
3: Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış. Salı sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.
4: De la musique.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Yasemin Bolol Vural'a teşekkür ederiz.
5: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkurt.

0: Günaydın. Bu sabah sabahla Alma Magretta ile başladık. Ruanda dinleyerek. Ruanda'ya adanmış bir parçaydı bu. Bugün İtalya sularında gezeceğiz ama tabii sınırları biraz da esnettiğimiz bir gün olacak yine. Şimdi Afrika Unit grubuna kulak vereceğiz. Subokieda dinleyerek devam edeceğiz. Ardından Aldola Civala radyonuzda olacak. Nun voglio asci.
1: Notte su una terra di lavoro ed invenzione, fuochi che si spengono alla luce di un lampione, strade che costeggiano la nebbia e i capannoni, e i nostri profili d'umore subacqueo.

Sabahlık Casino Royale grubuyla devam ediyor. Ona da Ustmamo'yu bağlayacağız. İki parça üst üste dinleyeceğiz. Önce Resenza Truno dinleyeceğiz. Ardından Canto del Vuoto radyonuzda olacak.

sabahlık kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Fransız öpücüğü. Debout devant ses illusions,
1: une femme que plus rien ne dérange. 60'lardan bugüne Fransız müziği. Détenue de son abandon, son
0: ennui lui donne le change. Hazırlayan ve sunan Devrim Özkan.
1: Salı günleri 13'te Apaçık Radyo'da.

Azalian, Atif Burakatlar. Sadece 80'ler. Çarşamba günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Sabahlık devam ediyor.

Sabahlığın ikinci bölümünden günaydın. TTTP grubundan Reclaim dinleyerek başladık ikinci bölüme. Şimdi Casino Royale'den Sempre Più Vicino dinleyerek devam ediyoruz.

Ve sabahlığın sonuna geldik. Son parçamız Marcello Colman'dan gelecek. Asculo Santa dinleyeceğiz. Teknik masada Dila Yılmaz vardı. Ona teşekkür ederim. Böyle, görüşmek üzere.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Yasemin Bolol Vural'a teşekkür ederim.

0: Reklamlar.
1: Güneş, toprak, zeytin. Bazı şeylerin bir zamanı vardır. Olea Silisya'da yeni hasat yaklaşıyor. Bahçeden sofraya. oleasilisya.com.
0: Reklamlar bitti.
2: Apaçık Radyo.

0: Merhabalar, bugün 6 Ekim Salı. Yıl 2026, ay 10, gün 279, Hızır 154.
1: 1448 Hicri Rebiülahir 25, 1442 Rumi Eylül 23.
0: Günün tarihi. 57 yıl önce bugün, 6 Ekim 1969'da, kendi gazeteleri Cumhuriyet'te gazeteciliğe genç yaşta başlayan Doğan Nadi vefat etti.
1: 36 yıl önce bugün Profesör Doktor Bahriye Üçok evine gönderilen paketin infilakı ile vefat etmiştir.
0: Ve 103 yıl önce bugün 6 Ekim 1923'te Türk müziği bestecisi, müzisyen, tıp doktoru Selahattin İçli doğdu. İçli 2006 yılında yaşama veda etmişti.
1: Büyük saatli marif takvimi.

0: Herkese merhaba. Apaçık Radyo burası. apaçıkradyo.com.tr. Açık Gazete başladı. Ben Özdeş Özbay. Ömer Madra bildiğiniz üzere bu haftayı yok. Sudasin Meriç ile birlikte sunuyoruz. Bu haftaki Açık Gazete'yi teknik ekipte de Andrei Gritsku bulunuyor. Hepinize günaydın.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Evet, açılışta çaldığımız şarkı Suda. Bu hafta sen seçiyorsun. Anlatır mısın? Neden seçtin?
1: Rebellion by Arcade Fire'ı dinledik. Arcade Fire'ın basçısı ve gitarcısı 1982 yılında bugün doğdu. Onun için bu şarkıyı seçtik. Funeral albümünden dinledik az önceki şarkıyı. Albüm boyunca devam eden bir temayı bu şarkıda da görüyoruz. Bir çocuğun gözünden, isyankar bir çocuğun gözünden tüm albümü dinliyoruz. Bu şarkı da bu albümün en hit şarkıları, en kapak şarkısı dediğimiz sistemi diyebiliriz. Bir çocuğun gözünden anlatılıyor aslında bu şarkı. Çocuklara uykunun çok önemli, o kadar ki sudan bile daha önemli olduğu anlatısını reddeden, yetişkinlerin dünyasındaki kuralların yalan olduğunu söyleyen ve arkadaşlarını bunu ikna etmeye çalışan bir çocuk aslında bize konuşuyor şarkı boyunca. Şarkı sözü şu şekilde ilerliyor. Uyumak teslim olmaktır. Saat kaç olursa olsun uyumak teslim olmaktır. Kaldır o yorgun göz kapaklarını. Su içmezden daha kolay, daha hızlı öleceğimizi söylüyorlar uykusuz. Biliyoruz ki bu bir yalan. Siz anca kızlarınızı, oğullarınızı korkutun. Özellikle şu anda Fransa'da yaşanan genç ayaklanmalarına da ve de sistemi reddeden bir gençliğe onların şarkısıyla seslenmek ve günaydın demek şeklinde bir seçim yaptık.
0: Evet, enerjik bir şekilde açık. Benim de
1: Enerji.
0: aklımda nedense su uyur düşman uyumaz geldi, böyle suyla uyumamayı yan yana görünce, ama tabii alakası yok herhalde.
1: Yani çok o hedefle çıkıldığını sanmıyorum ama tamamen kendi yorumlarımızda
0: Evet.
1: kalmış bir gerçeklik. Yeni şarkılar bunu istediğimiz gibi yorumlayabiliriz. Daha hala yeniden yazılabilir anlamları.
0: Evet, böylelikle Rebellion by Arcade Fire'la başlamış olduk. Yani Arcade Fire'ın şarkısıyla başlamış olduk. Şimdi bugün oldukça yoğun bir gündemimiz var. İklim ve çevre haberleri ağırlıklı biraz olacak bugünkü Açık Gazete. Çünkü çok sayıda rapor ve önemli haber, özellikle COP31'e dair de açıklamalar geldi. Bunlara geniş bir şekilde yer vermeye çalışacağız. Ayrıca dün haberlerini duyurduğumuz, özellikle İngiltere'de Yeşiller Partisi'nde alınan karar, Siyonizm ırkçılıktır kararının etkileri İngiltere'de devam ediyor. Bunlara değinmeye çalışacağız. Sonra da biraz haber takibi yapacağız. İspanya'da, Fransa'da, çünkü eylemler devam ediyor. Ayrıca kitap yasakları gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Texas eyaletinde yapay zeka yardımıyla binlerce kitabın yasaklanmış olması gibi durumlar var. Bunlara değinip Türkiye haberleriyle devam edeceğiz. Ancak dün özel gündemden dolayı, yani Kuchudhari'nin hayatını kaybetmiş olmasından dolayı onun Vakainame programındaki bir ses kaydını da dinletmiştik. Bu sebeple tarihte bugünü yapamamıştık. Şimdi kısa bir tarihte bugünle başlayalım Suda.
1: Tamamdır. 1907 yılında, 6 Ekim 1907 yılında İstanbul'da ilk otomobil Beyoğlu'nda görülüyor. Paris'ten İstanbul'a 12 günde gelebiliyor bu otomobil ve seyrü seferde itimat, yani güven telkin etmediği gerekçesiyle Zaptiye Nezareti tarafından sokaklarda dolaşmaktan men ediliyor. Yani otomobil Paris'ten buraya gayet güvenle gelmiş olabiliyor ama İstanbul için güvenli sayılmıyor.
0: Evet, 1907'de güvenli olmayan Paris'ten gelen otomobil var. 2021 yılında bugünse Türkiye Büyük Millet Meclisi Paris İklim Anlaşması'nı sonunda onaylamış ve böylelikle Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne taraf 197 ülkeden 192'sini bir araya getiren Paris Anlaşması'na taraf olmuş. Ancak Türkiye, güncellemesi gereken ulusal katkı beyanında net sıfır tarihi olarak 2053 yılını belirlemişti ve 2038'e dek emisyonlarını da artırmaya devam edeceğini taahhüt etmişti ki bugünkü haberlerde bunlara dair de önemli gelişmeler var. Haberlere geçmeden önce iki de duyurumuz olacak. İlkini sen yapar mısın Suda?
1: Tabii Judith Butler ve Yıldız Tarın bir konferansı, webinar tarzı bir çevrimiçi konferansı olacak. Ailem Güven'de adı verilen operasyonların başlamasının birinci ayında düzenlenecek çevrimiçi etkinlikte Türkiye'de LGBTİ artılara yönelik baskıların seyri ve uluslararası dayanışmanın nasıl güçlendirilebileceği Judith Butler ve Kaos GL Genel Yayın Yönetmeni Yıldızların katılımıyla ele alınacak 12 Ekim'de. Türkiye saatiyle saat 5'te Zoom üzerinden gerçekleşecek. Etkinlikte hem Türkçe ve İngilizce simultane çeviri olacak. Katılım için önceden kayıt yaptırılması gerekiyor. Kayıt linki de Kaos GL hesabında bulunuyor olması gerekiyor.
0: Evet, belki bu cuma Yıldız ve Oğulcan da kendi programlarında tekrar bahsederler bu webinardan. Bir başka duyurumuzsa Asi Nehri ve Havzası'na yönelik 7 Ekim Çarşamba, yani yarın Asi Çevre Vizyon Planı Sivil Hareketi'nin 2 yıldır üzerinde çalıştığı Türkiye'nin ilk sivil çevre vizyon planının son çıktıları kamuoyuyla paylaşılıyor. Temiz su, temiz hava ve temiz bir gelecek için Asi Nehri'nin bugününü ve yarınını birlikte konuşmaya sizi davet ediyoruz demiş yapılan duyuruda, denmiş yapılan duyuruda. 6 Şubat depreminin ardından Asi Nehri ve Havzası hem derin bir ekolojik krizle hem de tarihi bir fırsatla karşı karşıya deniyor. Artan kirlilik, kuraklık, taşkınlar, yoğun inşaat yükü ve hava kirliliği havzanın başlıca sorunları arasında. Sivil toplum, bilim insanları ve belgeselciler olarak nehri ve havzayı korumak için bir araya geliyoruz. Etkinlikte bilimsel çalışmaların bulgusu paylaşılacak. Temiz su ve temiz hava için neler yapılabileceği birlikte konuşulacakmış. 7 Ekim Çarşamba günü saat 16'da belgesel gösterimiyle birlikte başlıyor. Ardından da bir toplantı, serbest kürsü ve soru cevap şeklinde devam edecekmiş bu etkinlik. Az evvel de belirttiğim gibi Asi Çevre Vizyon Planı Sivil Hareketi'nin sosyal medya platformundan da takip edilebilir bu duyurular. Evet, şimdi günün önemli haberlerinden bir tanesiyle başlıyoruz. Guardian gazetesi son derece önemli bir haber paylaştı, özel haber paylaştı. Dün ortak yazarlar Damien Carrington ve Ruth Michelson yaptılar. Ayrıca Ayça Aldatmaz da İstanbul muhabiri olarak bu habere destek olmuş. Çünkü haberin konusu Türkiye COP31'e başkanlık ev sahipliği yapacak olan, aynı zamanda da eş başkanı olan Türkiye'nin dünyanın en yüksek miktarda metan gazı salımlarından bir tanesine sahip olduğu ortaya çıkarıldı Guardian gazetesinin bu özel haberinde. Silivri'de geçiyor. Haber zaten Guardian diline özel bir şekilde başlamış. Silivri Belediyesi'nin çöp sahasında oradaki yurttaşlarla konuşuluyor. Kemalettin Özenç mesela haberin hemen açılışında yer alıyor. Bu çöplüğün kenarındaki kokudan, hemen orada yaşayan Kemalettin Özenç, koku hiç de hafif değil, insanı boğuyor diyor. Daha ilk satırlarında haberin, içeri girseniz bile bu kokudan kaçamıyorsunuz demiş. Ancak haberin esas noktası bu kötü kokular değil. Bu kötü kokunun da sebebi olan şey aslında metan deniyor. Özellikle uydu verilerinden faydalanmışlar, uydu gözlemlerinden faydalanmışlar. Biliyorsunuz son bir 10 yıl kadardır uydu verileriyle artık metan sızıntıları takip edilebiliyor ki Türkmenistan bu anlamıyla yine uydulardan elde edilen görüntülere göre eski bir altyapı sistemine sahip olan fosil yakıt ülkesi olarak dünyanın en fazla metan salımına sebep olan ülkesiydi. Şimdi çöp konusunda ise Türkiye birinci sıraya yükselmiş durumda. Silivri çöp sahasının Türkiye'deki en yüksek emisyonlu atık saha olduğu burada gözlemleniyor. Saatte 7,4 tonluk ortalama

0: gerçekleşen bu sızıntının etkisi 1,5 milyon adet yakıt, 1,5 milyonluk SUV denilen bu araçların ürettiği karbondioksit emisyonlarını eş değermiş. 1,5 aracın ürettiğine eş değer karbon emisyonu üretiyor saatte Silivri'deki çöplük. Bunun üzerine diyorlar bu süper emisyonlu çöp sahası denmiş. Ve bunun gibi Türkiye'de daha fazla süper emisyonlu çöp sahası da bulunduğu söyleniyor. Guardian gazetesinin analizinde Türkiye bir sonraki COP31'e de ev sahipliği yapacak denmiş. Üstelik de hatırlatma yapıyorlar. Yani Türkiye'nin bir de sıfır atık projesi var ki COP31'in 12 müzakere gününün bir tanesi tamamen sıfır atığa ayrılmıştı. Bu işte çöp bertaraf sistemleri demek, büyük oranda geri dönüşüm de diyorlar ve metan meselesi de bunun altında tabii. Türkiye'nin First Lady'si Emine Erdoğan deniyor Guardian gazetesinin haberinde. Ülkede ortaya çıkan devasa atık bulutlarına rağmen küresel sahnede sıfır atık ve metan emisyonlarının azaltılması konusunda önde gelen bir savunucu olmuş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Haziran ayında yaptığı bir konuşmada atık yönetiminin öncelikli konu olduğunu Türkiye için söylemişti diye hatırlatmışlar. Tesisin bu Silivri çöp sahasının müdürüyle de görüşmüş Guardian gazetesi. Ebu Bekir İkinci. O da diyor ki mevcut durum geçmişe kıyasla büyük bir gelişme diyor. Bu bizim Türkiye'den çok alışık olduğumuz bir açıklama ama Guardian tabii bundan hiç tatmin olmamış. Çünkü atık yönetiminin müdürü, tesisin müdürü demiş ki 1990'ları siz bilmiyorsunuz demiş. 1990'larda sokakların çöplerle dolup taştığını, 93'te bir çöp sahasında biriken metan gazının patlaması sonucu 32 kişinin hayatını kaybettiğini anlatmış. Guardian soru sorunca kendisine bu kadar büyük bir metan salımı var sizin tesisten deyince siz geçmişe bakın deyip bunları anlatmış. Bu büyük metan patlamasından sonra Erdoğan belediye başkanı olmuştu diye bahsetmiş Guardian gazetesine. Ondan sonra çok ileri gitti bu sistemler diye söylüyor. Çok güzel Türkiye'ye özgü bir yanıt vermiş. Buna kıyasla demiş dolayısıyla 90'lara kıyasla şu anki emisyonlarımız çok daha iyi durumda. Bu aslında çok iyi bir şey gelişme olarak böyle bahsediyor. Guardian gazetesi de diyor ki Silivri Türkiye'nin en büyük çöp depolama sahası ve her gün 10 bin ton atığı işliyor. İstanbul'un dış kesimlerinde şehrin diğer tarafında Şile'de bulunan bir başka çöp sahası ise yine devasa metan sızıntılarının bir başka kaynağı demiş. Orada da yani Şile'de de 4 ton her saat 4 ton metan atmosfere salınmakta. Bu da işte 800 bin SUV aracın yani büyük bu araçların
1: Jeep tarzı.
0: evet bunun sebep olduğu karbon emisyonlarına eşit miktardaymış. 800 bin ne araca. Bu şekilde UCLA ekibi, araştırma ekibi uydularla Türkiye'deki 10 çöp sahasını en yüksek emisyonlu 10 çöp sahasını belirlemiş. Silivri ve Şile bu şekilde ilk iki sırayı paylaşıyorlar. UCLA Stop Metan yani metanı durdur projesi lideri Kara Horowitz bu sahaların birçoğunda küresel bağlamda bile akıl almaz derecede yüksek metan emisyon oranları söz konusu diye açıklıyor. Daha sonra Guardian gazetesi bu sıfır atık projesinden de bahsediyor. COP31'in ev sahibi olarak sıfır atık ve metan emisyonlarının azaltılmasının eylem gündemindeki en büyük öncelik olduğunu belirtmiş. Türkiye bunu hatırlatıyorlar. Hatta Murat Kurum, Çevre Bakanı ve COP31 Başkanı Antalya'daki zirveye katılacak ülkelere bir mektup yazmış. 196 ülkeye ve şöyle belirtmiş. Metan emisyonlarının azaltılması kısa vadede sıcaklık artışını yavaşlatmak için en hızlı ve en etkili stratejiler arasında yer alıyor. Yani bu uzun zamandan beri biliyorsunuz tartışılıyor çünkü metan karbondioksite göre 80 kat kadar daha fazla ısı tutuyor ve o yüzden hızla azaltılması önemli bir gelişme öncelik olarak da görülüyor. Bu nedenle atık sektörü demiş Murat Kurum devletlere yazdığı mektupta iklim konusunda acil faydalar sağ

0: sağlamak için kritik bir fırsat sunuyor. Fakat Guardian gazetesi bu konuda bilgi almak üzere Çevre Bakanlığı ile iletişime geçmiş. Bu durumu sormuş. Yani sizin önceliğiniz bu. COP31'de metan azaltımı, Silivri'de ve Şile'de ve diğer çöp sahalarında olanlara ne diyorsunuz diye. Ne demiş bakanlık? Islık çalmış. Yani
1: Cevap
0: bakanlık
1: vermeyi reddetmiş
0: reddetmişler.
1: gözüküyor.
0: Evet. Bakanlık yanıt vermemiş Guardian gazetesine. İstanbul Belediyesi ile Silivri'deki metan emisyonlarının şey İstanbul Belediyesi de bu arada aynı şekilde tabii Silivri'deki atık tesisleri belediyeye bağlı. Onlar da sorularını reddetmiş aynı şekilde. Hatta bölgenin fotoğrafının çekilmesine de izin vermemiş. Belediyenin tavrı da bu şekilde olmuş. Türkiye Sıfır Atık Vakfı'nın onursal başkanı ve Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan. Onun kişisel projesi olarak geçiyor biliyorsunuz. Bundan da bahsediyor Guardian gazetesi. Haziran ayında bir sıfır atık forumunun açılışında yaptığı konuşmada dünyada bazı çöp depolama alanlarının atılmış gıdalarla dolup taşarken insanların açlıktan öldüğüne dikkat çekmiş Emine Erdoğan bu konuşmasında. Haziran ayında ve gıda atıklarının muazzam miktarda metan emisyonuna yol açtığına da dikkat çekmiş. Ancak Türkiye 2030 yılına kadar bu emisyonlarda %30'luk bir azalma hedefleyen küresel metan taahhüdünü imzalayan 159 ülke arasında yer almıyor diye de altını çizmiş Guardian gazetesi bu son derece önemli haberinde.
1: Demeçleri görüyoruz. Aksiyon çok da belirgin olmuyor
0: Evet,
1: diye
0: bu gerçekten
1: devam
0: bomba bir
1: edebiliriz.
0: haber. Türkiye'nin sadece katı atık 10 tane çöp tesisinden atmosfere salınan metan miktarına yönelik bir haber, bomba haber patlatmış durumda. Henüz bu konuda açıklama yok. Bakalım önümüzdeki günlerde açıklama yapmak durumunda kalacaklar gibi de duruyor tabii ki. Ama yani burada Silivri tesisinin müdürünün 1990'larda durum çok daha vahimdi demesi bence hiç kimseyi kesmeyecektir yani.
1: Yani karşılaştırmanın gerek olmadığı bir durum olmalı bu. Hani
0: Değil mi yani?
1: gibi
0: Evet.
1: orada evet böyle bir şeyler olmuş. Şimdi gelişmeye bakalım. Ama yani atık dediğimiz noktada Türkiye zaten şu sıralar çok başarılı bir planlama aslında ilerletmiyor. Sıfır atık projesinde olmamıza rağmen bu kadar ilerletmemiz, önde tutmamıza rağmen plastik kaynaklı emisyonlar ve de plastik ithalatı üzerine bir ünümüz var artık dünyada.
0: Evet.
1: Plastik üretiminde Avrupa'da ikinciymişiz. Dünyada da altıncı sırada yer alıyormuşuz. Kişi başı yıllık 48 kilo plastik atık üretimiyle dünya ve gelir grubu ortalamasının üzerindeymişiz. 2025'te Avrupa Birliği'nin plastik atık ihracatı 503 bin tona ulaşarak rekor kırıyor ve Türkiye'de bunun en büyük alıcısı konumunda. Bu üretimde plastik üretimi de dünya çapında sera gazı emisyonlarının %5,3'ünü oluşturuyor. Haziran 2025'te düzenlenen bir Birleşmiş Milletler 3. Okyanuslar Konferansı'nda 97 ülke plastik kirliliğini sona erdirme amacına uygun bir plastik anlaşmasının kritik unsurları konusunda dünya devletlerinin çoğunluğunun aynı görüşte olduğunu gösteren Nice çağrısını imzalıyor. İmzacılar arasında Türkiye yer almıyor.
0: Burada da yok Türkiye.
1: Burada da
0: Metan
1: yok.
0: taahhüdünde de yok. Bu Nice
1: Plastik
0: çağrısında
1: atıklarda
0: Okyanuslar
1: da
0: Konferansı. Evet, burada
1: yok
0: da yok.
1: ama sıfır atık.
0: Evet ama sıfır attık evet.
1: Ancak konferansa Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Baran katılmış. Bildiride plastiklerin hem üretimini hem de tüketimini içeren tüm yaşam döngüsünün ele alınması gerektiği
0: Ya
1: bildirilmiş.
0: bu arada Türkiye'nin son birkaç yıldır özellikle COP31 başkanlığı döneminde temel taktiği bu tarz uluslararası çevre ya da iklim konferanslarına eskiden hiç ilgi göstermezdi. Şimdi gözlemci olarak katılıyor ama altına imza atmıyor. Yani bu Nisan ayında Kolombiya'da gerçekleştirilen fosil yakıtlardan çıkış konferansına da Türkiye katıldı. Ama yani ayıp olur diye katıldı. Şimdi COP31'e ev sahipliği yapıyoruz, başkanlık yapacağız. Şimdi buna gitmemek olmaz. Ama orada
1: Piyade ziyaret yapalım
0: evet,
1: falan.
0: ama bu
1: Güzel oldu.
0: inisiyatifin bir parçası değil. Bu çağrıyı yapmıyor. Hatta tam tersi, kendisini zaten fosil yakıt üretimini artırıcı projeleri var.
1: Zaten ya çok yüksek rakamlardan bahsediyoruz. Zaten aslında biraz da eksikliğimiz var. Çünkü raporlama eksikliği zaten şu anda bahsettiğimiz haberde de Biyanet'in haberinde de bundan devruluyor. Türkiye'de bu bildiri de Nice çağrısında ülkelerin birinci plastik polimer üretim, ithalat ve ihracatının raporlanması isteniyor. Türkiye'de böyle bir raporlama söz konusu dahi değil. Üretim, tüketim, dışarı çıkan, içeri girenleri göremiyoruz. Çoğunlukla yurt dışı Avrupa kaynaklarından incelediğimiz de bir durum. Çukurova Üniversitesi'nden bir deniz biyoloğu Sedat Gündoğdu. Plastik ve
0: Programcımız aynı
1: mikroplastikler...
0: zamanda
1: Evet...
0: Sedat.
1: Ya, plastik ve mikroplastikler üzerine çalışmalarda bulunuyor ve bu plastik üretiminin birçok adımından emisyon çıktığını ve bir de üretimden sonraki safhaları olduğunu belirtiyor. Yani her adımda bir emisyon söz konusu. Çok büyük çok boyutlu bir sorun olduğunu söylüyor. İlk başta bu plastik mamul üretiminin sıkıntılı olduğunu belirtiyor. Ham madde üretildikten sonra bunların plastiğe dönüştürüldüğü, polimerleşme için petrokimya tesislerine aktarılması lazım bir süreçten bahsediyor. Yani bu lojistiğin de bir kalem olduğunu belirtiyor. Bu başta bahsettiğimiz plastik üretiminde Avrupa'da ikinci dünya genelinde ise altıncı sıraya yükseldiği bilgisi de PAGEV'in 2025 Türkiye Plastik Sektör İzleme raporuna dayanıyor. Bir rekordan bahsediyoruz diyebiliriz. Ama sıfır atık.
0: Evet, bu Biyanet'in haberindeki başlığı da çok güzel. Hayaller sıfır atık, hayatlar plastik atık diye bir başlık atmışlar Biyanet'te. Uzunca bir haber, okumanızı tavsiye edelim. Ama sonlarına doğru şöyle bir soru yöneltiyorlar Sedat Gündoğdu'ya. Peki Birleşmiş Milletler'in iklim zirvelerinde plastik ne kadar bu gündeme dahil ediliyor demiş. Sedat Gündoğdu da COP'larda plastikle ilgili bir gündemin olmadığını söylemiş. Yani bu COP zirvelerinde iklim krizi var ama plastikler doğrudan fosil yakıt üretimi olmasına rağmen. Tabii haberin içerisinde bu arada plastiklerin yasaklanması anlaşma girişiminden de bahsediyorlar. Yine Türkiye'nin de içerisinde yer almadığı ama günün sonunda başarısız olan, bu aslında geçtiğimiz yıl çünkü böyle bir anlaşmanın yapılmış olması lazımdı. Sonra gittikçe uzadı, ekstra konferanslar yapıldı ama bir plastik anlaşmasına varamadı devletler. Buna dair de bilgiler var ama günün sonunda COP'lar da zaten plastikle ilgili bir gündem olmuyor demiş Sedat Gündoğdu ve diyor ki bu sene sıfır atık mevzusunun dahil olması bir şekilde plastiğe değinilmek zorunda bırakacak. Ama yine de plastiğin dışındaki atık meselesi COP31'in gündeminde. Atık meselesi COP31 gündeminde ha. O da işte atık kaynaklı metan gazı emisyonları demiş. Metan gazı emisyonları COP31'in gündeminde olacak. Bu da çok ilginç. Diğer haberle aslında denk gelmiş durumda. Yani Guardian'ın Türkiye'de çöplüklerden metan gazı salımına dair yaptığı bomba haberle Sedat Gündoğan'ın plastikler üzerinden sıfır atık tartışmasında COP31'de metan gazı emisyonları tartışma konusu olacak diyor. Metan gazı emisyonuna değiniyorsanız bu demektir ki siz sadece atık depolama sahalarının saldığı metan gazı emisyonlarına yöneleceksiniz demiş. Bu cümleyle diğer haberinde denk gelmiş olması tabii bir yandan büyük bir tesadüf.
1: Gerçek.
0: Bu arada yine haberin sonlarına doğru çözüm nerede deniyor. Greenpeace'in bir raporuna da değinmişler. COP31 sürecinde Greenpeace de diyor ki plastik ve tekstil atıkların ithalatına yönelik istisnasız ve kalıcı bir yasak kararı alınmalı. Yeni petrokimya yatırımlarının derhal askıya alınması ve sektörel bir moratoryum ilan edilmesi gerekiyor. Plastik üretimin kaynağında azaltılmasına yönelik bağlayıcı hedeflerin ulusal iklim değişikliği eylem planlarına entegre edilmesi lazım ve Birleşmiş Milletler Küresel Plastik Anlaşması müzakerelerinde plastik üretimine katı sınırlar getirilmesini savunan bir pozisyon alınması lazım Türkiye'nin denmiş bu Biyanet'teki önemli haberde. Evet, şimdi kısa bir araya gidelim. Ardından Filistin, Dünya ve Türkiye haberleriyle devam ediyor olacağız.
2: Açık Gazete. These men have learned well.

0: Reklamlar.
1: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
0: Reklamlar bitti.
2: Kainatın tüm seslerine apaçık radyo.

0: Açık Gazete.
1: Evet, Apaçık Radyo'dasınız. Açık Gazete devam ediyor. Şimdi iklim ve çevre haberlerinden sonra Filistin'le devam edeceğiz. Filistin demişken tabii aslında İngiltere'de Yeşillerin kongresinde alınan, konferansında daha doğrusu alınan Siyonizm ırkçılıktır kararının yarattığı deprem. Bununla ilgili haberlerimiz var. İsrail hemen harekete geçti. Zaten dün bu kararın ardından aslında duyurulmuştu. Biz verme fırsatı bulamadık. Yeşillerin lideri Zek Polanski hakkında ülkeye giriş yasağı koydu. Zek Polanski bildiğiniz üzere bir Yahudi, Yeşiller Partisi'nin başkanı ve hafta sonu yapılan konferansta Siyonizm tartışması vardı ve Siyonizm ırkçılıktır kararı aldı. Yeşiller, Galler ve İngiliz Yeşiller Partisi'nin ortak konferansıydı bu. Ve sadece bu da değil, tek ülkeli çözüm yani iki devletli çözüme karşı da bir karar almış oldular. Daha gerçekçi bir aslında karar alınmış oldu. Zaten İsrail'in de iki devletli çözümü reddettiğini biliyoruz. Bunu hatta Haaretz gazetesi yazarı Gideon Levy de uzun zamandan beri söylüyor. Zaten tek devlet var burada, sadece Filistinlilerin hiçbir hakkı yok ve tanınması gereken bunlardır diyordu. Yeşiller Partisi de benzer şekilde tek devletli çözüm ama İsrail değil, Filistin devletinde Yahudilerin ve Filistinlilerin eşit haklar içerisinde bir arada yaşadıkları demokratik bir Filistin bu sorunu çözebilecektir kararı verilmişti. Bunun üzerine İsrail, Zek Polanski'nin ülkeye girişini yasakladığını duyurmuş. İsrail'in geri dönüş yasasına göre deniyor Middle East Eye'in haberinde, en az bir Yahudi büyük baba veya büyük anneye sahip olan kişiler ve eşleri İsrail devletine giriş yapma, burada ikamet etme ve vatandaşlık alma konusunda yasal haklara sahipken bu karardan dolayı Zek Polanski İsrail'e artık giremeyecekmiş. Bunun etkileri de çok büyük oldu. Economist gazetesi çok sert bir şekilde partinin ırkçıların eline geçtiğine, radikallerin, pardon, ekstremist diyorlar, radikallerin eline geçtiğine dair bir haber paylaştı. The Sun gazetesi ırkçılık kazandı Yeşiller Partisi'nde dedi. Guardian gazetesinin bazı yazarları dahi bu karara karşı çıktı. Şu anda da yoğun bir şekilde tartışılıyor. Ancak en önemli açıklamalardan bir tanesi Avrupa Yeşiller Partisi'nden geldi. Yani bütün Yeşiller, Avrupa'daki çeşitli Yeşiller Partisi'nin bir araya geldiği oluşum bir açıklama yaparak kınadı bu kararı. Avrupa Yeşiller Partisi yönetimi ve üye partilerimizden birkaçı diye resmi bir açıklama bu şekilde başlıyor. Bu konudaki derin endişelerimizi dile getirmek amacıyla Yeşiller yönetimi ile temasa geçmiş durumdayız. Dün oylanan Siyonizm ırkçılıktır başlıklı karar Avrupa Yeşilleri ve üye partilerin üzerinde mutabık kalınan tutumlara aykırıdır. Bu nedenle Avrupa Yeşilleri olarak bu karardan kesin bir şekilde uzak duruyoruz diyorlar. Filistinlilere karşı işlenen soykırımı ve mevcut İsrail hükümeti tarafından gerçekleştirilen insan hakları ihlallerini en şiddetli şekilde kınıyoruz ve İsrail hükümetine karşı Avrupa Birliği yaptırımları uygulanması çağrısında ısrarla bulunmaya devam ediyoruz. Aynı şekilde antisemitizmle mücadele ve insan hakları savunuculuğu da siyasi gündemimizin vazgeçilmez bir parçasıdır denmiş. Aslında bu kararı alan Galler ve İngiltere Yeşillerinin milletvekillerinin çoğunu da içeren birçok üyesi bu karara ve içeriğine karşı kamuoyu önünde seslerini yükseltmiş durumdalar. Endişelerini dile getiren paylaşımlar yapıyorlar diyor. Videolar ve kişisel açıklamalar yayınlandığını gördük. Kongrede üyelerin de zaten sadece %1'inden azı oy kullanmıştı diyerek delege sistemine de bir eleştiri getirmiş Avrupa Yeşilleri. Avrupa Yeşillerinin herhalde konferanslarında herkes doğrudan belki de katılıyordur, bilemiyorum. Dolayısıyla bu karara karşı olduklarını duyuran ve iki devletli bir kez daha çözümü savunduğunu Avrupa Yeşillerinin bunun altını çizen bir açıklama yapmış durumdalar. Dolayısıyla İngiltere siyaseti şu anda bu tartışmayla sarsılıyor. Yeşillerin aldığı bu cesur kararlar sarsılıyor diyebiliriz. Filistin'den bir başka, yani bu doğrudan şimdi Filistin'e geçecek olursak da Filistinli gazetecilerin, yani dünyada en fazla gazetecinin öldüğü savaş biliyorsunuz, Gazze Savaşı ve hatta soykırımı. İsrail Devleti'nin bir terörist listesi bulunduğu yazıyor. Common Dreams'ten Stephen Prager'ın haberi. Geçen hafta öldürülen İsrail Savunma Kuvvetleri geçen hafta öldürülen 170 Filistinli'nin yer aldığı bir liste yayınladı diye vermiş. Bu kişilerin medya çalışanı değil, terörist grupların üyeleri olduğu iddia edilmiş İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından. Çünkü en fazla gazeteci öldürülen yer denirken İsrail de diyor ki hayır, bunlar teröristler aslında. Filistinli siyasi analist Muhammed Şeha da bu listeyi incelemiş. Common Dreams'te bunun ayrıntıları var. Bu listeye baktığında büyük çoğunluğunun mümkün olan en özensiz ve yalan, sahtekarca belge bile olmadan bu listeye alındıklarını nitelendiren bir açıklaması var. Bu son 3 yılda bu şekilde 240 kadar gazeteci öldürülmüştü diyor. Sınır tanımayan gazetecilerin haberleri nedeniyle kasıtlı olarak hedef alındığı sonucuna varan açıklamaları vardı denmiş. Bu IDF'in, yani İsrail ordusunun basın dosyaları olarak adlandırılan veri tabanında bu iddia olayın tamamını yansıtmıyor denilmekte. Yani uluslararası gazetecilerin açıklamalarını. Masum gazeteciler olarak sunulan kişiler aslında Hamas, Filistin İslami Cihat ve diğer terör örgütlerinin askeri kanatlarında yer alan militanlar denmiş. Dolayısıyla da Şeha da işte bu listeyi değerlendirmiş. Listede yer alan kişilerin ezici çoğunluğu için IDF neredeyse hiç güvenilir kanıt sunmuyor diyor. Çoğunda ilgili sayfalar kelimenin tam anlamıyla boş denmiş. 59 vakada IDF'in, yani İsrail ordusunun, bir gazetecinin Hamas veya İslami Cihat üyesi olduğu iddiası için bu iddianın birden fazla istihbarat kaynağına dayandığı dışında hiçbir kanıt sunmamış. Yani bize böyle bilgi geldi diyormuş kanıt olarak, ama bunun kanıtını ortaya koymuyormuş. Ve bir tür bize güvenin demekle yetiniyorlar diyor, açıklamamıza güvenin diyormuş İsrail ordusu. 42 vakada dosyalarda yalnızca bağlamından koparılmış, tarihsiz ve ayrıntıları belirtilmemiş parçalar bulunuyor deniyor. Bunun da hiçbir şeyin kanıtı olmadığından bahsetmiş. Bu şekilde devam ediyor. Şeha da bütün bu listeye bu şekilde bakmış. Büyük çoğunluğunda en ufak bir kanıtı yok. Bu şekilde gazeteciler öldürüldü ama terör örgütü üyesi denmekte diye bir haber vardı. Filistin haberlerine burada son verip istersen İspanya'daki gelişmelere bakalım, öyle değil mi Suda? Önemli
0: Evet.
1: bir çünkü gelişme oldu dün.
0: Gerçekten bir politik beklenmedik galiba bir politik şey var, yenilik var. Bildiğiniz üzere İspanya'da yani ev krizi,
1: Konut krizi.
0: konut krizi yaşanıyordu son 2 haftadır ve de insanlar sokaktaydı. Kiracı olma halinin bu kadar fazla sıkıntı olmaması, ev sahipleriyle nin bu kadar yüksek güce sahip olmasını ve de bu krizi protesto ediyorlardı. Ve de Pedro Sanchez, İspanya'nın sosyalist başbakanı, konut krizini çözüm getirmeyi amaçlayan acil durum yasasının sağ partiler tarafından sabote edilmesinin ardından ilan ettiği erken genel seçimle bir kez daha siyasi geleceğini seçime bağlı Sanchez erken seçim ilan etti. Kısacası 29 Kasım'da erken
1: Evet,
0: genel
1: tarihi de.
0: seçim yapılacağını duyurdu. Bu dün sabah biz yayını bitirdikten sonra yapılan bir açıklama. Hükümetin sosyal, çevresel ve insani alanlardaki icatlarını savundu ve hatalar yaptıklarını da kabul etti. Ancak artık İspanyol halkının sözünü söylemesinin zamanı geldiğini belirtti. Artık sıra sizde diye bir konuşma yaparak bu duyuruyu yaptı.
1: Bu Sanchez'in bu aslında kararı önemli, çünkü Pedro Sanchez, yani bir tür sol koalisyon var İspanya'da, ama bir azınlık koalisyonu bu. Katalan milliyetçilerinden oluşan bir partinin de desteğini alıyor. Fakat parlamentoda konut krizine yönelik aslında hareketin çok da yeterli bulmadığı iki maddelik bir tedbir, bir yasa taslağı önerisi sunmuştu meclise. Sağ partiler tarafından reddedilmişti. Bunun üzerine öyle mi dedi Sanchez, o zaman 29 Kasım'da erken seçime gidiyoruz diyor. Çünkü bir tür aslında popülaritesine de güvendiği söyleniyor. Yani bu haberde de var. Özellikle Filistin meselesinde en net duran ülkelerden bir tanesiydi. Zaten sokağa çıkan eylemcilerin de ellerinde Filistin bayrakları var. Sağın aslında hükümeti konut krizinden dolayı eleştirmekten ziyade tedbirleri dahi reddetmiş olmasından dolayı aslında bu işin kendi yanına, avantajına olabileceğini de düşünüyor Sanchez. Popülaritesine güveniyormuş. Fakat aynı zamanda Sanchez hem akrabaları, eşi ve yakın çevresi, hem de partisinde yolsuzluk, son 2 yıldır yolsuzluk davalarıyla da gündeme geliyor. Bunun da halkın gözünde güvenilirliği sarstığından bahsedilmiş. Aslında ciddi bir de risk alıyor deniyor. Guardian gazetesi bir de son anketlere bakmış. Bu anketlerde sağ koalisyon görünüyor diyor, ama tabii yani 29 Kasım'a kadar da bir zaman var. Ne olur belli olmaz. Üstelik Halk Partisi, yani Merkez Sağ Parti ile Vox Partisi, yani aşırı sağcı partinin bir koalisyon kurma ihtimali var denmiş. Vox Partisi ilginçtir. Konut krizine dair, ya evet böyle bir sorun var diyor, ama hemen ardından göçmen istilasından söz etmiş. Kendi politikaları olan geri göç diyor. Re-immigration diye bir kavram kullanıyorlar, geri göç diye. Esas buna, 29 Kasım'a kadar buna odaklanacaklarını şimdiden ilan etmişler. Yani öyle pek konut kriziyle de ilgilenmeyecekler gibi duruyor. En azından Fox Partisi'nin gündeminde bu yok diye anlayabiliriz.
0: Buna rağmen şu anda oy oranı %18, yani %18'lere
1: Yükseliyormuş.
0: ulaşması bekleniyormuş o zamana kadar. Pedro Sanchez'in bir siyasi risk aldığı ve de bir yani stratejik ilerlediği düşünülmekte. Tabii ki de 29 Kasım aslında o kadar da uzak bir zaman değil, yani 1,5 ay kalmış. Göreceğiz. İlginç bir süreç bekliyor bizi diyebiliriz.
1: Evet.
0: Dünyanın farklı bir ucuna gidiyoruz şu anda. Yemen ordusu Babilmendeb Boğazı'nın kontrolünü yeniden ele geçirdi. Husilerle, İran destekli Husilerle bölgede bir çatışma ve bölge hakimiyeti kontrolü süreci devam ediyordu. Bu bir operasyon başlatıldı. Bu İran destekli Husilere karşı Fecel Yemen, Yemen Şafağı operasyonu başlatıldı. Çok da stratejik öneme sahip Babilmendeb ile Zubab Havalimanı'nın kontrolünün ele geçirildiğini bildirdi. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Albay Mecid Abdullah En-Nezili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Hükümet güçlerinin kuşatma manevrası gerçekleştirdiğini, Amerika güçleriyle Vatan Kalkanı güçlerinin Babilmendeb'in kontrolünü ele geçirmeyi başardığını ifade etti. Aynı zamanda bu Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunda yapılan açıklama da bu açıklamayı destekliyor. Yemen ordusunun başlattığı harekata 100 savaş uçağıyla hava desteği sağladığını belirtiyor. Ve de şu ana kadar 342 hedefi imha ettiklerini duyuruyor. Yani ortak bir Arap koalisyonunun da desteğiyle ele geçirilmiş bir alan diyebiliriz. Neden
1: Evet, bu şey, özür dilerim. Şimdi Babülmendeb Boğazı tabii Hürmüz Boğazı ile birlikte ele alınıyor sürekli olarak. Hürmüz Boğazı kapalı, biliyorsunuz. Buradan ticaret artık yapılamıyor. Dolayısıyla bir fosil yakıt krizi ve fosil yakıtların yukarı doğru, fiyatların yukarı doğru çıkmış olduğu bir durum var. Babülmendeb ise diğer bir boğaz, Arap Yarımadası'nın öteki ucu, Kızıldeniz'e bağlayan yer. Buraya da Yemen'in yani İran'a yakın hatta doğrudan İran tarafından desteklendiği söylenen Husilerin eline geçmiş olması bir kriz yaratmıştı. Çünkü İran Babül Mendeb'i de kapatmaktan söz ediyordu ama bunun için orada bir silahlı gücünün olması lazım. Son geçtiğimiz ay Husilerin saldırısında Boğaz'ın ok tarafının tabii ele geçirilmiş olması bu imkanı potansiyel olarak İran'a veriyordu. Şimdi bu sebeple Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'nin de desteğiyle Yemen ordusu harekete geçip bu bölgeyi yeniden aldıklarını duyurdular. Yani ticaret, yani tek kaygı bu arada fosil yakıt ticareti Suudi Arabistan'ın da diğer ülkelerinde buradaki kontrolü ele almışlar. Ama ilginç olan bu saldırı haberiyle Mekke İttifakı'nın devreye girdiği haberinin aynı güne denk gelmiş olması. Yakın zaman önce bir Mekke İttifakı yapılmıştı işte Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan arasında. Şimdi Türkiye'de Pakistan'da Suudi Arabistan'a asker gönderecekmiş. Sebepse işte bu az evvel gerçekleşen saldırılar sırasında Husiler Suudi Arabistan'a çeşitli saldırılarda bulunmuşlar. Dronlarla, roketlerle vesaire. Bunun üzerine işte aslında Mekke İttifakı devreye girdi deniyor. Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında kurulan Mekke İttifakı, Yemen'deki Husilerin son dönemde tırmandırdığı saldırılara karşı ortak savunma ve kolektif caydırıcılık tedbirleri kapsamında fiilen başlatıldı denmiş ve buraya da asker gönderilecekmiş. İlerleyen günlerde bunun etkisini göreceğiz. Şimdi ufak ufak dedim zaten aslında bayağı bir vaktimiz de geride kalmış ama Türkiye haberlerine geçeceğiz ama çok ilginç bir habere denk geldik sabah saatlerinde onu da vermeden olmaz. Common Dreams'te Brad Reed çok ilginç bir haber kaleme alıyor. Diyor ki Pan America dün yayınladığı yeni bir raporda Amerika'daki sansür uygulamalarından bahsetmiş. Biz şimdi Türkiye'de sansürden bahsediyoruz ama sosyal medya kanallarına erişim, bazı internet sitelerine T24 gibi erişim yasağı gibi bir şeyden bahsediyoruz. Amerika'da özellikle Texas eyaletinde kitap yasaklarından bahsediliyor. 2025-2026 öğretim yılında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki okullarda 7300'den fazla ayrı eseri kapsayan yaklaşık 12.000 kitap yasaklanmış. Sansürün böylesi bu çok ilginç özellikle Texas üzerinde de duruluyor. Kuruluş Pan America bu sayının şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sansür vakası olduğunu söylemiş. Texas eyaleti 8100'den fazla kitap yasayla ülke genelindeki toplamın yaklaşık 1/4'ünü oluşturuyormuş sansürün. Texas yine bir fosil yakıt eyaleti bildiğiniz üzere. Texas'taki kitap yasaklarındaki artışın sansür savunucularının küfürlü veya uygunsuz olarak gördüğü çok çeşitli kitapları yasaklayan ve 2025 yılında kabul edilen SB13 adlı bir eyalet yasasından kaynaklandığı belirtiliyor. Neler var diyecek olursanız, pardon, haberde şunun üzerinde durmuşlar. Bu kitapları kim belirliyor? Texas'ta özellikle 8100 hangi kitapları neye göre belirliyorlar? Yapay zeka belirliyormuş. Hadi bakalım yapay zekanın sansürde hangi kitapların sansürleneceğini Texas yönetimi yapay zekaya soruyormuş. Böylelikle kitap listelerini o oluşturuyor ne deniyor. Raporda Pan America'nın bazı durumlarda yapay zeka başka yerlerde yasaklanmış kitapların yasaklanmasını öneriyor. Öğreniyor ya
0: Algoritmaya
1: yapay zeka.
0: uyuyor.
1: Evet.
0: Daha ne yapsın?
1: Şu ülke yasaklıyor sen niye sen de yasakla diye yani yapay zeka onu da çıkarıyormuş. Bu durum sık sık yasaklanan kitaplar için bir kar topu etkisi yaratıyor deniyor. Kütüphaneciler ve hizmet ettikleri toplulukların uzmanlığı ise göz ardı ediliyor demiş. Ne tür kitaplar var derseniz özellikle cinsel içerikli tabii kitaplar yer alıyor. Mesela bir romandan söz ediliyor. Nepal'de işte bir cinsel köle seks işçisi olarak satılan bir genç kızın hikayesinin anlatıldığı bir roman Sold'muş adı da. Mesela bu kitap yasaklanmış. Böyle bir durumu anlatan roman yasaklanmış. Daha da ilginci Stephen King'in kitapları neredeyse tamamen yasaklanmış. Korku yazarı Stephen King. O da korkuttuğu için gençleri yasaklanmış. AI böyle önerilerde
0: Çocuklar
1: bulunuyormuş.
0: korkuyor, çocuklar korkuyor.
1: Tam olarak öyle olmuş yani. Peki
0: Evet.
1: artık 5 dakikaya kadar düşürdük kalan vakti. Buradan istersen Türkiye'ye geçelim. Dün gece ve sabah belediye operasyonlarına yönelik son dakika haberleri vardı. Onların özetiyle başlayıp oradan fon meselesine devam edelim istersen Suda. Şimdi dün Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen tutuklandı. Hatta sadece kendisi de değil 13 kişiye tutuklama ve 4 kişiye de adli kontrol kararı verildi. Elbette ki suç örgütüne üye olma ve rüşvet alma operasyonları kapsamında zaten gözaltına alınmışlardı. Birkaç aydan beri devam ediyor biliyorsunuz bu operasyonlar. Şimdi Belediye Başkanı Eyüp Sultan'ın da tutuklanmış durumda. Aynı şekilde Ataşehir Belediyesi'ne de operasyon vardı dün. Burada da 5 kişi tutuklanmış durumda. Yine aralarında Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş de bulunmakta diye 2 tane son dakika haberi vardı. Bunlarla başlamış olalım. Buradan da fon soruşturmasında çok önemli bir açıklama vardı, değil mi Suda? Ekonomist Sabri Öncü'nün bir kısaca ona bakabilir miyiz?
0: Evet, bu fonların tasfiye edilmesinden önceki süreci aslında dayanan bir bildiri, bir haber. Bu 131 ton fonun tasfiye edilmesinden önce bir gün içinde 650 hesap fonlardan çıkıyor. Toplam 227 milyar 126 milyon 806 bin lira çekiliyor fonlardan. Yani bu krizin patlamasından hemen önce çok ciddi bir
1: Bir gün
0: fon
1: önce.
0: çıkışı bir gün önce
1: Evet, bir gün önce.
0: ve de aslında içi boşaltılıyor belki de hani o kadarlık bir para tekrarlamak istiyorum. 227 milyar 126 milyon 806 bin lira şekilde ağız dolusu bir fiyat. Ekonomist Nazır Kapusuz da 16 Eylül ile 17 Eylül arasındaki sert düşüşe dikkat çekiyor bu açıklamanın içerisinde. Kapusuz fonlar hakkındaki tasfiye kararı alınmadan hemen önce çıkış yapan bu 650 hesabın kimlere ait olduğunun açıklanması gerektiğini savunuyor. Aynı zamanda parti içindeki fon ve hisse WhatsApp gruplarının bu işlemlerle bağlantısı bulunup bulunmadığını gündeme getirilmesini gerektiğini öne sürüyor. Böylesine yüksek miktarlarda para çeken kişilerin siyasi iktidarla bağlantılarının araştırılması gerektiğini de öne
1: Evet.
0: sürüyor. Çok ciddi bir fon çekişinden, para çekişinden bahsediyoruz. Bu da önemli bir detay oldu.
1: Evet, yani içeriden haber alındı mı diye bir soru
0: Evet.
1: işareti var bu durumda. Buradan bu belediyeler meselesinden biraz daha devam edecek olursak, dün İzmir'de yer yerinden oynadı. Çünkü Cemil Tugay İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı zaten CHP'den istifa etmişti. Yeni partiye de geçmediğini söylemişti. Ben bağımsız devam edeceğim diyordu. Aynı Mansur Yavaş gibi. Fakat yine Mansur Yavaş gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan da ziyaret etmişti. Ama Cemil Tugay'ın AKP'ye geçeceğine dair daha yoğun haberler gelmeye başladı. En son biraz da ağzından bunu kaçırdı diyebiliriz. Çünkü sık sık kendisine soruluyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 7 Ekim'de yapılacak AKP grup toplantısında Erdoğan'ın takacağı rozetle partiye katılacağı öne sürüldü dün. Tugay cephesinden iddiayı doğrulayan ya da açık biçimde yalanlayan bir açıklama gelmezken, son günlerde sosyal medya üzerinden verdiği yanıtlar tartışmayı artırdı deniyor. Çünkü Halk TV yazarı Sedat Kaya Tugay'ın kişisel siyasi geleceğim için değil ama İzmir'e karşı taşıdığım sorumluluk gereği evet bir kararın eşiğindeyim dediği hatırlatılıyor. Halk TV'de böyle evet bir kararın eşiğindeyim demiş olması tabii İzmir'i şu anda ayaklandırmış durumda. Tugay Instagram hesabından da kendisine vatandaşların sorduğu soruların bir kısmına yanıt vermiş. AKP'ye geçerse belediye çalışanlarının işten çıkarılıp çıkarılmayacağını soran bir vatandaşa dememiş ki ben AKP'ye geçmiyorum, ne ilgisi var? Demiş ki çalışan işinde gücünde olan hiç kimseye bir şey yapmadık. Bundan sonra da işini yapan hiç kimseye hiçbir şey olmaz diyerek işin AKP kısmını tamamen göz ardı etmiş. Dolayısıyla bunun üzerine de Dün İzmir'de vatandaşlar sokağa çıktılar. Daha önce Foça Belediye Başkanı Saniye Borafıcı ve Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız AKP'ye geçmişti. Şimdi de Cemil Tugay'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın AKP'ye geçecek olması üzerine İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri bir çağrı yapmış ve Alsancak'taki ÖSYM binası önünde yurttaşlar toplanmışlar, ancak polis müdahalesinin de olduğu söyleniyor. Yeni Parti İzmir Milletvekilleri ve İl Başkanı Çağatay Güç de eyleme destek vermiş. Emniyet ise yoğun bir katılım gösterdi deniyor. Bir basın açıklaması yapılmış polis müdahalesine rağmen. İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz okuyor. Yerel seçimlerin üzerinden henüz 2,5 yıl geçtiğini hatırlatan Yılmaz, seçmenlerin oylarıyla belirlenen belediye yönetimlerinin siyasi transferlerle yeniden şekillendirilmesi demokrasinin temel ilkeleri bakımından ciddi bir sorun yaratmaktadır, diyen böyle bir açıklamada bulunmuş. Bu arada süremizin sonuna gelmişiz ama hızlıca yeni partiden bir açıklama olduğunu da söyleyelim.
0: Belirtelim.
1: Evet.
0: Halk TV'de Deniz Bayramoğlu'nun sunduğu programa konuk olan Yeni Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat çok gerçekten konuşulacak iddialarda bulunuyor. İBB meclisindeki dengeleri değiştirmek için sistematik bir kurgunun işletildiğini savunuyor Karabat. CHP Meclis Grubu Başkan Vekili Gökhan Günaydın, belediyelere yönelik hamlelerin nihai hedefinin İBB meclisindeki çoğunluk sağlamak olduğu yönündeki tespitlerine katılıyor. Yani şunu söylüyor, iktidar ve savcılarla irtibatlı gibi gösteren bazı şahıslar meclis üyelerinin evlerine kadar gidiyor. Seni alabilirler, AK Parti'ye geçersen dosyan kapanır diyerek şantaj yapıyorlar diye bir duyuruda böyle bir şeyde bulunuyor. Böyle bir şey
1: Açıklama
0: yaşandığını
1: yapmış.
0: söylüyor, tehdit edildiğini söylüyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisindeki insanların elinde kanıt olduğunu söylüyor. Evlerine kadar
1: Evet,
0: gidip
1: yani
0: insanları test edildiğini söylüyor.
1: aslında şu bu son iki haber şunu gösteriyor. AKP İstanbul özelinde Üsküdar Belediyesi'nde yaptığı gibi belediye meclisinde olanlara baskı yapıp üye transfer edip İstanbul Belediyesi'ni almak istiyor. Cemil Tugay özelinde ise doğrudan transfer ederek İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde bu şekilde almak istiyor
0: Çok kısa bir
1: deniyor.
0: son dakika İzmir haberi de vermek gerekir. Belki bu kadar İzmir konuştuk. Bayraklı Belediyesi'ne operasyon düzenlendi
1: Öyle
0: sabah
1: mi? Bunu ben
0: saatlerinde.
1: görmemiştim. Haydi bakalım.
0: Biz yayına gelmeden hemen 5 dakika önce eski belediye başkanı da dahil 45 kişi gözaltında. 48 kişi hakkında operasyon açıldı. 45'i gözaltına alındı. 3 kişinin arama çalışmaları da devam ediyor diyerek kapatabiliriz.
1: Evet, şimdi Ahmet İnsel'e geçiyoruz.
2: Açık Gazete.
3: Apaçık Radyo.

0: gidilmeyen yol.
1: Edebiyat, sinema ve sanatta yaşanmamış hayatların izleri.
0: Hazırlayan ve sunan Aslı Kotaman.
1: Pazar 18'de Apaçık Radyo'da.
2: To create something that can be performed. I'm not going to imagine an opera on the Metropolitan, an opera stage, because I'm never going to be there. And I couldn't care less. And when people ask me, you know, what are your goals? I say, well, one of the beautiful things in my life is I don't have any goals. I take it day by day, and that's an improviser's lifestyle. And Steve Reich says to me, well, have you seen your analyst lately? And I say, well, you know, the reason I don't need an analyst is because I don't have your neurotic goals. God bless him. Cut that part.
3: Okay.
2: What the hell?
0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu.
4: Merhabalar Ahmet Bey, günaydın.
5: Günaydın Özdeş.
6: Ahmet Bey.
5: Günaydın.
4: Bu hafta Ömer Madra yok. Dolayısıyla o olmadan devam ediyoruz.
5: Su da gündemimize... var ama yanımızda değil mi?
4: Evet, su da var onun yerine. Gündemimizde neler var?
5: Önce Brezilya'daki pazar günü yapılan başkanlık seçimleri ve aynı zamanda parlamento ve senato seçimleri ve eyalet valileri seçimleri yapıldı Brezilya'da. Ve kamuoyu yoklamaları sağın, aşırı sağın hatta adayı Flavio Bolsonaro ile Lula'nın başa baş geleceğini öngörüyorlardı. Hatta hafif, çok az bir farkla Lula'nın birinci turda önde gelmesi bekleniyordu. Fakat gene başa baş diyebiliriz ama Bolsonaro Lula'nın önünde 2 puan farkla birinci bitirdi birinci turu, oyların %47'sini alarak. Lula oyların %45'ini aldı ve ikinci tur 22 hafta sonra yapılacak ve Bolsonaro'nun, yani Flavio Bolsonaro'nun babası biliyorsunuz Jair Bolsonaro 4 yıl cumhurbaşkanlığı yaptı ve seçimleri ikinci kez aday olduğunda seçimi Lula lehine kaybetti. Fakat seçimlerin sonuçlarını kabul etmeyip bunları zor yoluyla engellemeye çalışma suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ev hapsinde tutuluyor o zamandan beri, bir seneden beri. Oğlu senatör Flavio Bolsonaro aday oldu ve beklenenin ötesinde bir oy alarak birinci turu bitirdiğini söyleyebiliriz. Katılım oranı %79, bir önceki seçimden çok farklı değil, arada bir puan bir fark var. Lula'nın ümidi bu katılımın 1-2 puan artarak aradaki farkı kapatması. Diğer adaylar arasında bir tek Emekçiler Partisi'nden 1994 yılında ayrılan ve bir üçüncü parti, Avanti'yi kuran aday oyların %3'üne yakın aldığı için belki oradan Emekçiler Partisi'ne sempatizan bir seçmen kitlesi olur umuduyla ikinci turda Lula'nın aradaki farkı kapatması ümit ediliyor ama büyük bir olasılık değil bu. Geçen seçimlerde, yani Flavio Bolsonaro'nun babasının ikinci turda kaybettiği seçimlerde de aradaki fark Lula'nın lehine çok az olmuştu. Biri %49,5, biri %50,5 civarında oy evet. almışlardı. Dolayısıyla Brezilya'da aslında iki kamp, iki düşman neredeyse kampa bölünme halinde bir değişiklik yok aslında çok fazla. Yani arada bir iki puan fark var ama tabii Flavio Bolsonaro'nun sadece kendisinin seçilmesi değil, bir de aynı zamanda Senato'da, Temsilciler Meclisi'nde, eyalet valileri seviyesinde de sağın ve Bolsonaro'yla müttefiklerinin çok ilerlediğini görüyoruz. Esas belki de sorun, tehlike esas orada yatıyor. 27 eyalet valisinin seçiminde birinci turda 20'si seçildi. Bunun 12'si Bolsonaro ve müttefiklerinin adayları, 7'si solun adayı. Sao Paulo'da örneğin eyalet valisi Bolsonaro'nun eski bakanı olan, baba Bolsonaro'nun bakanı olan kişi oyların %62'ni alarak seçildi. Onun karşısında Lula'nın eski maliye bakanı Haddad sadece %36'da kaldı.
4: Sao Paulo daha önce de ama sanırım şeyin elinde değildi değil mi? Solun
5: evet.
4: Elinde değildi.
5: Hayır, şeyin elindeydi. Evet. Aynı gene
4: kişinin tabii.
5: Sağ kişi.
4: Çünkü şeyi hatırlıyorum. Olağanüstü hal falan ilan ediyordu suça karşı, işte yüksek oranda polis şiddetini falan da gündeme getiriyordu ama o şehir yani Sao Paulo'da çok ciddi bir şiddet ve suç gündemi de oldu hatırladım. Tabii
5: zaten
4: ki
5: bütün bu
4: güvenlik diyen de sağ.
5: Şiddet ve suç gündemi zaten anlaşıldığı kadarıyla Bolsonaro'nun kazanmasındaki 3-4 amilden bir tanesi.
4: Evet,
5: belki de
4: evet.
5: Birincisi. Rio Janeiro'da ikinci turda gene Bolsonaro'nun adayı önde. Senato'da Bolsonaro'nun Liberal Partisi ve müttefikleri çoğunluğu kazandılar. Dolayısıyla Senato Başkanı Flavio Bolsonaro'nun kampanyasını yürüten senatör olacak. Ve bu senatoda çoğunluğu elde etmesi sağın aynı zamanda yüksek mahkeme üyelerine yönelik görevden alma kararlarını da gündeme getirecek gibi gözüküyor önümüzdeki dönemde. Diğer taraftan 4 yıllık Lula yönetimine bakıldığında aslında bilançosu kötü değil. Yani işsizliğin %5,4'e düştüğü, gene bu son 4 yıl zarfında 14 milyon kişinin daha yoksulluk seviyesinin üzerine gelirinin çıktığı, Amazon ormanlarının yıkımının hızının neredeyse yarı yarıya azaldığı bir bilanço var. Ama biraz evvel Özdeş senin söylediğin gibi çok ciddi bir güvenlik sorunu var. Özellikle büyük kentlerde çok ciddi bir özellikle de uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı çetelerin hakim olduğu birçok mahalle, bölge söz konusu. Sokak güvenliği, sıradan güvenlik sorunu çok ciddi bir sorun Brezilya'da ve Bolsonaro'nun da programının ilk maddesi güvenlik politikasının katılaştırılması. Bunun yanında bütçenin daralmasını öngörüyor, vergilerin azaltılmasını öngörüyor. Kendisi Rio de Janeiro'da paramiliter güçlerle ilişkisi ortaya çıkmış bir kişi Flavio Bolsonaro'nun.
4: Evet.
5: Ama hem de aynı zamanda hakkında bir soruşturma da başlatıldı. Kamu kaynağının usulsüz sahiplenilmesi, kullanılması iddiasıyla. Ama diğer taraftan bu iddiaları inceleyecek olan yüksek mahkemenin üyelerinden bir tanesi de Brezilya'nın en büyük banka skandallarından biri olan Master Bankası skandalında yüksek mahkeme hakiminin, yüksek mahkemenin hakimlerinden birinin Master Bankası'nın eski sahibiyle yürütülen soruşturmalarla ilgili haberleştiği ortaya çıktı. Ve bu tabii aynı zamanda Bolsonaro'nun, baba Bolsonaro'nun tutuklanmasına ve hapis cezasına verilmesine oy veren hakimlerden biri olduğu için de Lula ile bağlantısı iddia edilerek önümüzdeki dönemde büyük ölçüde yüksek mahkeme üyelerine yönelik bir kampanyanın malzemesi haline geldi. Genel olarak ifade edersem Lula'dan ziyade seçimi Lula'nın kaybetmesinin nedeni Lula'nın tabii ki 82 yaşına gelmiş olması, tabii ki 3 dönem başkanlık yani 12 yıl başkanlık yaptı sonuçta bir ara vererek ama 12 yıl başkanlık yapmış olmasının getirdiği bir yıpranma var. 82 yaşında olmasının getirdiği, biri 47 yaşında Flavio Bolsonaro. Ama esas anlatışılan Lula'dan ziyade Emekçiler Partisi'nden bir bıkkınlık söz konusu seçmende. Yolsuzluklara karışmış olması, bir dizi Emekçiler Partisi yöneticisi hakkında yolsuzluk soruşturmaları, istifa etmek zorunda kalmaları gibi bir dizi sorun Brezilya'da maalesef sağın, Trump'ın dolaylı desteğiyle, Javier Milei'nin açık desteğiyle sağın Temsilciler Meclisi'nde en büyük en büyük grubu oluşturması, Senato'da çoğunluğu kazanması, eyalet valilerinin belki de 27 eyalet valisinin belki de çoğunluğunu elinde tutması sonucunu doğuracak. Bu tabii bütün Güney Amerika'da, Latin Amerika'da şey dışında, Uruguay ve Meksika dışında inanılmaz bir sağ, aşırı sağ yönelişin dalgalarının Brezilya'da ulaştığını gösteriyor aynı zamanda.
4: Bu Bolsonaro'nun, Flavio Bolsonaro'nun özellikle Amazonlardaki sonuçlarına bakmıştım ben de. Amazon bölgesinde ne olmuş diye. Mesela ormansızlaşmanın en yoğun olduğu 10 Amazon belediyesinin 8'ini Bolsonaro kazanmış. Bu çok ilginç bir durum gerçekten. Yerli halklar için çok kötü bir haber tabii. Yani bir yandan çünkü haberde, benim okuduğum haberde, News Monga Bay sitesinde Bolsonaro destekçilerinin suç örgütleriyle olan ilişkisine bir yandan değiniyor. Yani çünkü bir yandan suçla mücadele edeceğiz diyen kişi, yerlilerin topraklarında tam tersi bir ilişki var. Hatta mesela Altamira Belediyesi'nde Lula yönetimi 500 kadar illegal çiftlik işte açıklayıp bunları kara listeye aldığı söylenmişti. Bu belediyede, Altamira'da %63 ile Bolsonaro kazanmış mesela.
5: Evet,
4: şu an.
5: Evet. Yani Emekçiler Partisi'nin veya Lula'nın, artık ikisi birbirine tam birbirinden ayırmak mümkün değil, yegane yoğun biçimde desteğini koruduğu bölge Kuzeydoğu bölgesi, Nordest. Zaten oradan gelen sonuçlar en geç geldiği için Bolsonaro'nun birinci turda seçileceği ortaya çıkmıştı ilk sonuçlar açıklandığında. Hı hı. Nordest'ten gelen sonuçlarla aradaki farkı kapattı, kısmen kapattı Lula. Bir tek o bölge var. Yoğun biçimde Lula'nın ve Emekçiler Partisi'nin çoğunluğu elinde tuttuğu yegane bölge orası kaldı. Nordest bölgesi kaldı. En yoksul bölge aynı zamanda, ama Amazon'da dediğiniz gibi, Amazon bölgesinde, gerçi seçmen sayısı düşük Amazon bölgesinin, ama Amazon bölgesinde bile bütün bu yapılanlara, Amazon ormanlarının ortadan yıkılmasına, ağaçsızlandırılmasına engelleyen politikalarına rağmen Emekçiler Partisi ve Lula'nın desteği maalesef çok azalmış durumda.
4: Evet. Ve
5: iki
4: tehlikeli.
5: Hafta sonra bakacağız Bolsonaro, Lula seçimi, oy vermeyen seçmenlerin mobilize olmasını ümit ederek çağrı yaptı pazar akşamı. Oy vermeyen seçmenlere çağrı yaptı ama katılım öyle çok kötü bir katılım değil. %79'un biraz üstünde. Yani dolayısıyla çok büyük bir şey payı yok. Oy vermeyen seçmenin mobilizasyon imkanı çok fazla yok. 30 milyon seçmenin oy vermediğini biliyoruz. Bunların içinde 2-3 milyonunu mobilize ederse belki aradaki farkı kapatırım diye düşünüyor olabilir. Bosna Hersek'te de seçimler yapıldı. Bosna Hersek bambaşka bir dünya. 3,4 milyon seçmenin olduğu Bu Bosna Hersek'in devletinin

0: Son seçimlerde katılım %50 idi. Bu sefer katılım %41'e düşmüş durumda. Bu başlı başına sistemin artık seçmenler nezdinde bir bıkkınlık ve yılgınlık getirdiğinin işareti. Ve Dayton Anlaşması, 1995'teki Dayton Anlaşması'nın 31. yılına girdik. 5-10 yıl sonunda ortadan kalkması gereken, değiştirilmesi gereken bir sistem artık süreklilik arz ediyor ama aynı zamanda inanılmaz bir karmaşa. Üç kurucu halk var biliyorsunuz Bosna Hersek Devleti'nde. Boşnaklar, Sırplar ve Hırvatlar. Bu etnik kotalara dayalı bir sistem ve üst üste yığılı bir milföy gibi üst üste yığılı idari mekanizmalar var. Bir üçlü başkanlık sistemi var biliyorsunuz. 8 ayda bir üç başkandan biri başkanlığı devralıyor 4 yıl boyunca. Biri Sırp, biri Boşnak, biri de Hırvat başkanlar. İki bölgeden oluşuyor Bosna Hersek. Bir tarafta Bosna Hersek Federasyonu var. Hırvatlar ve Boşnakların olduğu. Diğer tarafta Sırpska Cumhuriyeti var. Sırpların büyük çoğunluğu oluşturduğu. Bu iki bölgenin kendi meclisleri var. Ortak devletin bir meclisi var. Bir de Bosna Hersek Federasyonu'nda, yani Bosna ve Hersek antitesinde diyelim. Bir de 10 kanton var. 10 kantonun da kendi hükümetleri var. Şöyle diyeyim, Bosna Hersek Federasyonu'nun 10 kantonunun meclisleri var, hükümetleri var. Dolayısıyla bu hükümetlerin bakanları var. Yani Bosna Hersek Federasyonu antitesinde 10 tane Milli Eğitim Bakanı var. 10 kantonun Milli Eğitim Bakanı var. 10 kantonun bakanları var. Sırp Cumhuriyeti, Sırpska Cumhuriyeti'nde merkezi devlet var. Böyle kantonlar yok. Kantonlar etnik temelli esas kantonlar. Ve bütün bunları topladığınızda 3,5 milyonluk Bosna Hersek devletinde 150'den fazla çeşitli seviyelerde bakan var. 600 veya 700 sayısını hem doğru düz tespit etmek mümkün değil. Milletvekili var. Ve bütün bu seçilenlere, memurlara verilen ücretler Bosna Hersek gayri safi milli hasılasının %20'sini oluşturuyor. Artık gerisini siz
1: Yani bu sistemlerin zaten bu tarz böyle etnisiteye dayanan hatta oraları hapseden zaten
0: evet,
1: insanları böyle
0: hapseden.
1: daha bütüncül bir ne bileyim bir sosyal demokrat bir projeye sahip olsanız bile bunun imkanları yok. Yani ülke çapında böyle bir program yapacağım deseniz çünkü etnisiteye bölünmüş. Benzer bir uygulama Lübnan. İşte orada da sistemin çökmüş olduğundan söz ediliyor zaten. Ama bu nedense 90'larda özellikle birkaç yerde uygulanan bu etnisiteye dayalı tırnak içerisinde demokrasiler işte şu anda yeni bir kriz ve hatta sorunları da etnik sorunları da aslında çözmeyi bırakın daha
0: Evet.
1: kalıcı hale de getirmiş gibi duruyor.
0: Evet, bir de şöyle bir şey var. 2009'da biliyorsunuz bu Bosna Hersek'te oy vermek için ya Boşnak ya Hırvat ya da Sırp olarak kaydolmak lazım Bosna Hersek vatandaşlarının. Yahudi, Roman veyahut diğer kimliği sahip yurttaşlar oy veremiyorlar.
1: Evet.
0: Dolayısıyla 2009'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde açılan bir dava var Bosna Hersek'teki bu sisteme karşı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu üç kimlik dışında kimlik tanımayan ve dolayısıyla ayrımcılık, bunun büyük bir ayrımcılık ve hak ihlali olduğunu ilan eden kararını 2009'dan beri uygulanması lazım ve uygulanmıyor Bosna Hersek'te. Zaten Avrupa Birliği ile üyelik görüşmelerinin tıkayan en önemli nedenlerden bir tanesi de bu. Bosna Hersek'in. Şimdi sonuç ne oldu derseniz, Sırp ve Hırvat milliyetçi partilerinin yükselişi diye özetleyebilirim. Tek tek bütün bu meclislerin seçim sonuçlarını vermek mümkün değil. Başkanlık sisteminde üçlü başkanlıkta İzzet Begoviç'in oğlu Bekir Begoviç seçilemedi. Deniz Bir

0: Berikovic, bir önceki başkan, Boşnakların temsilcisi seçildi. Ama İzzet Begoviç'in partisi mecliste %31 çoğunluk, %31 ile en büyük grubu oluşturuyor. Önemli gelişme Hırvat başkanın değişmesi. Filipović seçildi ve bu Hırvat başkan bir önceki başkanın savunduğu artık etnik ilkeden değil eşit yurttaşlığa dayalı bir sivil devlet oluşmasını savunan Hırvat liderin yerine Hırvatların da ayrı bir bölge oluşturmasını savunan bir lider seçildi. Yani tam tersi yönde biraz evvel senin söylediğinden özdeş. Dolayısıyla Sırp ve Hırvat milliyetçi partilerinin yükselişi söz konusu. Bu da gelecek açısından, sosyal barış açısından tabii endişe verici. İsterseniz bitirmeden önce hızla Fransa'daki durumdan da bahsedelim.
1: Çok iyi olur.
0: Fransa'da birkaç hafta önce lise öğrencilerinin, liselerin binalarının özellikle yazın yaşanan çok büyük sıcaklıklarda çok sıkıntılar çekilmişti. Binaların eskiliği, uyumsuzluğu,
1: Kalabalıklığı.
0: sınıfların kalabalık olması, hasta veyahut yeniden eğitime tabi olan öğretmenlerin yerine vekil öğretmen gelmesinde sıkıntıların olması, eksiklerin olması gibi bir dizi memnuniyetsizlikle başlayan lise öğrencilerinin hareketlerine son hafta üniversite öğrencileri de dahil oldular. Ve lise işgalleri 600 civarında lise kapalı durumda. 3600 lise ve ortaokulun 600'ü kapalı durumda pazartesi dün akşam itibariyle. Üniversiteler de harekete geçmiş durumdalar. 11 üniversite işgal altında. 3-4 üniversite işgal öncesi işgali engellemek için üniversiteyi kapattı. Ve polisin bu lise öğrencilerinin işgallerine ve eylemlerine karşı uyguladığı şiddet politikası işi iyice alevlendirmiş durumda. Bir öğrenci elini kaybetti, bir öğrenci gözünü kaybetti. 6 bin civarında lise öğrencisi gözaltına alındı ama bırakıldı. Çok %85'i 18 yaşından küçük. Çoğu gözaltından bırakılmış durumda. Bu arada tabii 400-500 civarında polisin de yaralandığını biliyoruz. İçişleri Bakanlığı mecbur kalarak 10 polisin aşırı şiddet eylemini inceleyecek iç müfettiş atadı. Bu şiddet kullanımını kullanan polis, aşırı şiddeti kullanan polisleri incelemek için. Bugün öğretim elemanları sendikasıyla, öğretmenler sendikalarıyla birlikte bütün konfederasyonların dahil olduğu, hatta bazı yerlerde diğer işçi sendikalarının temsilcilerinin de dahil olduğu, üniversite öğrencilerinin ve lise öğrencilerinin bütün Fransa'da çeşitli şehirlerde yürüyüşleri var ve dün üniversite öğrencileriyle lise öğrencileri pazar akşamı hazırladıkları bir ortak 10 maddelik talepler listesini ortaya açıkladılar. Ve ilk defa bu sefer hükümetin bir reform politikasına yönelik reforma karşı bir direnişten ziyade büyük bir çalışma ve yaşamak eğitim koşullarının kötülüğünü ortaya döken ve değişimi talep eden bir yapısal değişim politikası talebi var. Bugün çok büyük bir eylemlik günü olacak Fransa'da öğleden sonra. Gelecek hafta bunun sonuçlarını değerlendiririz.
1: Evet. Peki,
0: Peki.
1: Fransa'da da İspanya'da da zaten benzer şekilde eylemler sürüyor. Orada biliyorsunuz erken seçim kararı da alındı.
0: Evet, onu
1: Bu
0: söyleyecektim. Birdenbire 27 Aralık'ta, pardon 27
1: Kasım
0: Kasım'da
1: 29 Kasım.
0: erken Mayıs'ta olacak seçimleri erken seçim kararı aldı Başbakan Pedro Sanchez beklenmedik bir şekilde. Orada da Başbakan Pedro Sanchez'in bu kararı almasında kiraların ve konut sorununu çözmeye yönelik hükümet projesinin mecliste reddedilmesine karşı onu müttefiklerinin de karşı oy kullanmasına tepki olarak bir erken seçim kararı aldı. Göreceğiz bunun doğru mu yanlış bir karar olduğunu.
1: Peki. Çok
0: Peki,
1: teşekkürler Ahmet Bey.
0: oldu. İyi günler herkese.
1: Haftaya görüşmek üzere.
2: Görüşürüz.
3: Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete.
4: Kurbağa sesi gibi
5: karşı yamaçta yankılanan
4: ve susmayan
6: Apaçık Radyo.
7: Reklamlar.
8: Merhaba, ben Özel Sesin Okul. Ana sınıf öğrencisi. Ben bir hayvan olsaydım beni nazikçe sevmelerini isterdim. Hayvanlara zarar vermemeliyiz çünkü o zaman onların canını yakmış oluruz. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.
7: Reklamlar bitti.
9: Apaçık Radyo.
10: Açık Gazete.

0: Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
2: Günaydın Ömer Bey.
3: Günaydın herkese, Ümit Yalçın.
4: Günaydın Vedat Milor.
1: Bugün Açık Bilinç'te ekonomi üzerine 4-5 bölümlük yeni bir seriye başlayacağız herhalde, değil mi? Lütfen siz açıklamasını yapar mısınız?
2: Evet, tabii. Bugün ekonomi odaklı yeni bir seriye başlıyoruz ve aslında ilk programda da değişik bir format izleyeceğiz. İki konuğumuz var. Doktor Ümit Yalçın ve Doktor Vedat Milor, hoş geldiniz ikiniz de, merhabalar.
3: Hoş bulduk.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
2: Şimdi Vedat Milor Boğaziçi Üniversitesi'nden ekonomi bölümünden mezun. Ümit Yalçın ise yine Boğaziçi Üniversitesi'nden edebiyat bölümünden mezun. Fakat iki konuğumuzun ikisinin de doktorası daha farklı alanlarda. İkisi de ekonomi üzerine yıllardır düşünüyorlar, işte bu konularda kafa yoruyorlar filan, takip ediyorlar ama sonuçta Ümit Yalçın felsefe doktorası yapmış durumda Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'de. Vedat Milor ise yine Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'de sosyoloji doktorası yapmış durumda. Ümit Yalçın'la Vedat Milor birbirlerini zaten yani Boğaziçi Üniversitesi'nden de tanıyorlar ama asıl Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'de yaklaşık aynı zamanlarda bulunmuş durumdalar ve oradan eski arkadaşlar. Biz de ekonomiyle ilgili aslında daha önce programlar yaptık ve işte çeşitli ekonomistler bir takım şeylerden bahsettiler filan, hem Açık Bilinç'te hem Vakainame'de, ama bu sefer ekonomiye dair temel kavramları ele almak istiyoruz ve temel soruları sormak istiyoruz. Yani işte ekonomi doktorası yapan insanların genellikle varsaydıkları, kabul ettikleri ana akım ekonomi kuramının içinden bir takım soruları masaya yatırmak istiyoruz. İşte örneğin bir bilim felsefecisinin ilk soracağı soru, ekonomi bilim midir ya da nasıl bir bilimdir olabilir. Şimdi ekonomi sosyal bilimler içinde yer alıyor. Dolayısıyla işte sosyalliğe dair, insanın bireyselliğine de dair bir takım varsayımlarla işe başlıyor. Bunlar nedir? Bunları da aslında merak ediyoruz. Yani meta kavramı nedir? İşte her şey alınıp satılabilir mi? İnsanın doğasına dair nasıl işte varsayımlarla başlanıyor ekonomide filan? Böyle şeyleri konuşacağız. Ve iki konuğumuz olduğu için konuklarımız hem soruları soracaklar hem cevaplarını verecekler bu konularda. Böylece bir giriş yapmış olayım. Bu seri herhalde 4-5 bölümden oluşacak ve başka insanlar da konuk olacak. Onların arasında işte sosyologlar da olacağı gibi doğrudan ekonomistler de olacak. Şimdi isterseniz böylece başlayalım. Yani bu arada bir de şunu söyleyeyim. Yani İşte Vedat Milor'u başka bir kimliğiyle biz tanıyoruz Türkiye'de, işte yemekler hakkında yazdıkları, düşündükleri filan konusunda, ama aslında dünyanın en iyi üniversitelerinden birisi olan Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'de sosyoloji alanında doktora yapmış birisi Ümit Yalçın gibi. Dolayısıyla bugün böyle akademik işlerden daha ziyade konuşacağız ve ekonomiyle ilgili en temel kavramları ele almaya çalışacağız. Vedat, istersen senle başlayalım. Hangi soruyu önce öne çıkarsak ve Ümit'e sen ne sormak istiyorsun?
4: Yani şunu sormak istiyorum. Şimdi çok güzel özetledi. Berkeley'deyken de ortak iktisatçı arkadaşlarımız da vardı. Doktora yapan mesela izini kaybettik. Gökhan Çapoğlu, hatırlıyorum, Ümit de benim ortak arkadaşım.
3: Tabii, evet.
4: İzliyorsa bize bir mesaj atsa çok seviniriz. Belki programa konuk olur ileride. Çünkü değerli bir arkadaştır. Şimdi ben aslında ekonomiye devam etmedim. Şeye devam ettim. Yani doktoramız sosyolojide. Çünkü çok basit bir şeyi fark ettim belki. Dünyanın gidişatında güç, iktidar, power denen olay çok önemli. Yani toplumların şekillenmesinde, belli mecralara girmesinde, bir şeyleri yapıp yapamamasında falan, insan ilişkilerinde olduğu gibi. Ekonominin de bunun eseri yok ve ekonomi bir şey öyle varsayımlara dayanıyor ki ben bu varsayımları çok sorunlu buldum. Ne gibi varsayımlar? Mesela bir tanesi rasyonel. Yani herkesin rasyonel olduğunu her türlü davranışında, alışverişlerinde, parasını nasıl harcadığında, iş nasıl seçiyor, eş nasıl seçiyor neyse. Hem tam bilgi sahibi olduğunu varsayıyor hem de rasyonel ve neyi neden daha çok istediğini çok iyi biliyor insanlar. Yani bir nevi ordering yapabiliyorlar tercihler arasında. Sonra işte her şeyin metalaşma olayı var. Hemen hemen mesela çok şey bir örnek vermek gerekirse size desem ki ekstrem bir örnek vermek gerekirse ya mesela şimdi şey düşünüyorum da işte Ümit Yalçın'ın da çocuğu olmadan iki doktoralı şey evlendi insan. Büyük bir olasılıkla bu çocuk çok iyi para kazanabilir ama bunlar ne bileyim işte karı koca ikisi de şey solcu işte beyinleri yıkanmış falan tam kapitalist olamayacak çocuk değerlendiremeyecekler. Benim de çok param var. Mesela çocuğu satın alabilirim. Derim ki bu çocuğun şimdi şeyin bana ait şu kadar para veriyorum. Ben yetiştireceğim ama ilerideki çocuğun gelirinin ona göre bir anlaşma yapıyoruz mesela. %30'u benim fakat ben onu bir yatırım bankacısı olarak getireceğim. Goldman Sachs'ta çalışacak. Onlara kalsa belki sosyoloji profesörü olacak falan. Bu meta. Bu bize de aşırı geliyor ama bir iktisatçıyım çok normal bir şey. Daha aşırı örnekler de verebilirim. Sonra bir de mesela Pareto efficiency kavramı var optimalite. O da şeyde çok önemli yani varsayımları. Gelir yeniden bölüştüremiyorsun. Çünkü bölüştürdün lan. Öyle bir şeye gelmesi lazım ki gelir dağılımının optimuma. O optimumda birini daha diyelim alt kesimden birini evet daha iyi hale getirebilirsin gelir dönüşümüyle ama diğerini de örneğin Bill Gates ya da Elon Musk onları da biraz mahrum bırakırsan olmaz bu. O zaman optimum olmuyor. Bu felsefede de çok önemli. Daha sonra John Rawls falan gibi işte teorisyenler bundan çok önemli sonuçlar çıkarıyor falan. İktisadı da iyi biliyorlar. Bütün bunlar beni çok rahatsız etmişti. Ben bambaşka bir alana yönerdim. Daha çok gelişme iktisadıyla yakın devlet, güç, sınıf ilişkileri falan o konulara eğiliyordum. Onu da en iyi sosyolojide yapabileceğimi düşündüm ve yaptım. Tezim de çok başarılı oldu. İlgilenen varsa senin 90'ın en iyi tezi seçilmişti American Sociological Association tarafından. Türkçe'de de iletişim kitapları tarafından yayınlandı. 1990'da bitirdiğim test kitabın adı Devleti Geri Getirmek. Şimdi bunu söyledikten sonra tekrar konuya döneyim. Ben yani bu varsayımlar beni rahatsız etti. Fakat çok derine inmedim. Üstlerinde düşünmedim. Ümit'le konuşurduk. Ümit felsefeci olarak ve özellikle dil felsefesini iyi bilen analitik felsefenin temsilcilerinden biri olarak ki o konuda ders de veriyor. Bu konularda çok daha derin düşündü. O yüzden şunu sormak istiyorum Ümit'te. Bir yani gerçekten bilim olarak görüyor musun ekonomiyi? Çünkü bana bazen öyle geliyor ki bilim adı altında çok önemli değer yargıları içeriyor ekonomistler. Fakat bunları tartışmıyorlar bile. Hiç su yüzüne çıkmıyor. İkincisi bu varsayımlar, meta, rasyonellik, Pareto, optimum, Pareto efficiency. Bunlar gerçekten böyle şey diyelim yani Iron Law falan gibi su götürmez şekilde gayet güçlü, çok derine giden şeyler mi, kanunlar mı yoksa tartışılabilir mi? Lafı şimdi arkadaşım Profesör Ümit Yalçın'a bırakmak istiyorum.
3: Sağ ol Vedat. Şimdi ben senin değindiğin her şeye giremem çünkü hepsine girebilirsek, yani girersek çok uzun bir program olur bu. Ama bazılarını değineceğim ve biraz daha basitleştirerek anlatmaya çalışacağım. Ama önceden şunu söylemek istiyorum senin söylediklerin hakkında. Sen ekonomist olmanın, iktisatçı olmanın bir güç getirmeyeceğini düşündüğünü söyledin. Ama şu anda son 20-30 senede olanları gördüğümüzde aslında ekonomist, iktisatçı olmanın ve bu alanda teori üretmenin bir silah haline geldiği Ve aslında bayağı bazı insanlara
4: Pardon, güç getirmeyeceğini söylemedim. Ekonominin güç ilişkilerini göz ardı ettiğini
3: Ha,
4: bilin.
3: o doğru, tamam. Yani kesinlikle. Ama işte maalesef güç ilişkilerini saklayarak, göz ardı ederek çok güzel bir silah haline gelebiliyor.
4: Doğru.
3: Evet. Şimdi 45 seneden beri konuşuyoruz bu gibi konuları. Ben kısaca benim felsefi yaklaşımımdan bahsetmek istiyorum. Bilirsin, ana hatlarıyla analitik felsefe ekolünde yetiştim. Ama genelde bu analitik felsefe ile bağdaştırılan pozitivizmi benimsemedim. Kısacası metafiziği reddeden, felsefeyi itibari bilimlere benzetmeye çalışan, yani Türk İngilizcesiyle ampirik bilimlere benzetmeye çalışan pozitivist yaklaşımla benim bir alakam yok. Şimdi çok kısa bir şekilde özetlersem dinleyicilere, bu anlamda felsefe merak etmekle başlıyor. Bu merak bazı soruları tetikliyor. Ve akabinde de felsefi eğitim dediğimiz şey, bu bazı temel soruları sormak alışkanlığını işte oturtmak ve geliştirmek üzerine. Peki ne gibi sorular bunlar diyelim? İşte bu en başta bu ne demek? Benim en çok sorduğum soru bu ne demek? Bu niye böyle arkasından? Bunu nasıl açıklarım? Buna niçin inanayım? Bunu söyleyen ne gibi varsayımlar yapıyor senin değindiğin şey? Bunun gibi sorular. Şimdi ben felsefeyi böyle anlattığım zaman herhalde bazı arkadaşlar, mesela rahmetli İlber Ortaylı ile liseden bir iki sınıf büyük abim Celal Şengör burada olsalardı, belki sen felsefenin nedir bilmiyorsun derlerdi. Ama sağ olsunlar. Neyse, bu minvalde klasik temel felsefe alanları olan metafizik, bilgi teorisi veya epistemoloji, işte zihin felsefesi, ahlak falan gibi konulara ek olarak her şeyin de felsefesi olabiliyor. Örneğin biyoloji felsefesi, sanat felsefesi, işte hukuk felsefesi, hatta spor felsefesi. Biliyorsun, Türkiye'de Erman Toroğlu ile Cem Dizdar mesela spor felsefesi konusunda denemeler yapıyorlar. Şimdi bu gibi soruları iktisatla ilgili konularda sorduğumuz zaman da tabiri caizse iktisat felsefesi yapmaya başlıyoruz. Genelde ve bilhassa güncel olarak işte Batı dünyası diye bilinen ortamda iktisatçılar yaptıkları işi bir bilim olarak sunuyorlar. Sen de bunu dile getirdin. Hatta itibari, ampirik bir bilim olarak sunuyorlar. Ve bu iddiayı güçlendirmek için de yüksek oranda matematik zerk ediyorlar yaptıkları uğraşa. Çoğunlukla matematik modeller geliştirmekle iştigal ediyorlar. Fakat bunu yaparken kullandıkları bazı kavramların ve söyledikleri bazı şeylerin aslında iktisat dışından gelen bazı varsayımlara dayandığını düşünüyorum. Sen de öyle düşünüyorsun. İstersen senin de dile getirdiğin metal diyerek dile getirdiğin şeyi burada biraz da mizahi bir şekilde ifade edeyim. Sana şöyle bir soruyu sorayım. Vedat, işte ben mal mıyım? Tabii
4: Muhakkak
3: sen, evet, malsın oğlumcuysa, ama şimdi yani alınıp satılabilir bir eşya mıyım? Malsam niye malım? Değilsem niçin değilim? İşte buna kim karar veriyor? Biraz daha detayına inersek, vücudumun bazı kısımlarını, örneğin pazılarımı veya zihnimin melekelerini niçin işveren diyen kendine bir takım insanlara kiralayabiliyorum, ama bazı diğer kısımlarını, ne olduklarını boş ver, niye kiralayamıyorum? İktisat teorileri arasında bu konularda fikir ayrılığı var mı? Varsa bu fikir ayrılıkları nereden kaynaklanıyor? Bu gibi soruları sorduğun zaman işte kendini bir matematikle iştigal eden bilim olarak, itibari bir bilim olarak sunan iktisatın aslında bu sorulara bir takım metafizikli varsayımlar yaparak ancak cevap verebildiğini, ama bunları gizlediğini görüyorsun bence. Biliyorsun ya, işte felsefede metafiziğin ontoloji tabir edilen kısmı işte varlığın temel kategorilerini, temel yapı taşlarını tanımlamaya çalışır. Mesela bazı ontolojilere göre varlık, madde ve zihin diye iki ana kategoriye ayrılmıştır. Şimdi böyle bir ontolojik varsayımla mı karşı karşıyayız? Bazı ontolojilere göre varlık, mal olanlar veya mal olmayanlar diye iki kümeye mi ayrılıyor? Buna karşılık belki bazı iktisatçılara göre herkesin alnında mal damgası mı var? İşte bütün bunlar işte metafizik sorular ama bir bilim yapıyoruz diye bu gibi varsayımları pek gündeme getirmeden devam eden bir iştigal ile karşı karşıyayız. Şimdi başka bir örneğini vereyim bu tip bir varsayımın isterseniz. Ondan sonra sözü sana bırakacağım. Şimdi eşyanın vaziyetini tarif etmekle, işte dünyayı tanımlamakla bir icraat, amel, eylem önermek arasında fark vardır. Mesela ben desem ki şu anda piyasadaki para arzı şu kadar. Dolayısıyla faizler yükseliyor. Bu para arzını arttırmamız ve böylece faizleri düşürmemiz gerekli demekten değişik bir şey. Birincisi sadece vaziyeti tarif ediyor. İkincisi ise bir icraat öneriyor. Peki ama bir icraat önermek her zaman bir değer yargısı içerir. Bunu şöyle basit bir örnekle açayım. Şimdi ben size şu anda stüdyoya bir aslan girdi desem, bu bir vaziyet tarifi. Ben işte durumu anlatıyorum. Ama bu tarif, bu size verdiğim bilgi tek başına sizi bir icraata yönlendirmez. Ancak hayatınıza değer veriyorsanız, bu değer bu bilgiyle birleşince sizi kapıdan bacadan kaçmaya yönlendirebilir. Buna karşılık aslan tarafından hazmedilmenin sizi cennete götüreceğine inanan bir inancınız varsa ve cennete gitmeye değer veriyorsanız belki aksine gidip aslanın boynuna sarılacaksınız. Yani iktisat ilmi sadece dünyayı tarif etmiyor, aynı zamanda icraat öneriyor. Bu icraat önerilerinin ardında yatan değerler nelerdir ve nereden gelir? Bu da mesela çok önemli bir varsayım silsilesini ortaya çıkaran bir soru bence. Neyse, kısaca Güven'in düzenlediği bu iktisat dizisinde sahne alacak iktisatçı arkadaşlara işte benim sormak isteyeceğim soruların bazıları bunlar.
2: Evet, tamam. Peki ben de hemen bir şey ekleyeyim burada. Şimdi ana akım ekonominin bir temsilcisiymiş gibi düşündüğüm bir ekonomist Harvard Üniversitesi'nde ders veren Danny Roderick, senin de galiba liseden sınıf arkadaşın evet. Ümit. Onun Economic Rules diye, yani işte ekonomik kurallar diye bir kitabını okuyordum geçenlerde. Orada sanki şöyle bir şey dediğini anladım, doğru anladıysam. Yani tamamıyla birbirinin aynı olan iki olaya iki farklı ekonomist öyle bakabilir ve ki farklı modeller uygulamaya karar verebilirler ve aynı veri setinden farklı iki sonuç çıkartabilirler. Şimdi bu hani ne bileyim temel bilimlerde, fizikte falan hiç istenmeyecek bir şey ama ekonomide sürekli olan bir şeyse bu da ekonominin işte bilimselliğini belki yani sorgulanır bir hale getiriyor mu diyelim. Bir bunu söyleyecektim. Bir de şimdi Vedat açılışta Pareto efficiency diye bir kavramdan bahsetti. Bu nedir? Bunu da aslında bir kısaca anlatsak iyi olabilir. Çünkü duymamış olanlar belki vardır. Ya da Pareto optimalite ya da Pareto ilkesi diyelim.
3: Evet, Vedat sen...
4: Yok, onu ben sana bırakacağım çünkü John Rawls'u biliyorsun şeyde yani tamamen...
3: Yani yok, ben Rawls'u yani ciddi olarak incelemedim, onun için bilmiyorum da. Yani bu benim anladığım kadarıyla bu Pareto efficiency denen kavram şöyle bir akide. Yani nedir, yani ne gibi bir icraatta bulunalım, dünyayı nasıl değiştirelim diye bir soru gündeme geldiğinde... Herhangi bir insanın durumunu daha kötüye götürmeden diğer bazı insanların durumunu iyileştirebiliyorsanız bu Pareto efficiency oluyor. Ama herhangi birinin, herhangi bir bireyin durumunu, vaziyetini nasıl ölçüyorsanız bunu kötüleştirme sonucu veren bir hamle yapıyorsanız O zaman bu Pareto efektin sayılmıyor. Şimdi bunun önemi ne? Anladığım kadarıyla bunu sormak isterim bir takım iktisatçılara. Bu güncel iktisat teorilerinde sanki ahlaki bir değermiş ki gibi bir işlev görüyor. Yani normalde biz işte bir eşitlik, bir adalet gibi kavramları kullanarak ekonomi teorilerimizi gündeme getirmek isterken bunun yerine bu şekilde böyle ifade edilen sanki bir mekanizma, bir denge unsuru getiriliyor. Şimdi bu diğer ahlak teorilerine karşılaştırdığınız zaman statükocu bir yaklaşım. Yani siz yani benim anladığım kadarıyla herhangi bir vergi düzenlemesi yaptığınız zaman herhangi birisinin canını acıtan bir durum yaratıyorsanız bu Pareto efişin sayılmıyor galiba. Bu böyleyse statükoyu değiştirmek imkansız bir hale geliyor. Onun için bu böyle mi değil mi? Tam olarak bu nasıl kullanılıyor ekonomide? Bunlar ileride bence iktisatçılara sorulması gereken sorular.
2: Tamam,
3: Ama bir
2: konuğumuz olacak
3: evet.
2: iktisatçılara da bunu sorarız. Yani ben buradan söz vermiş olayım.
3: Evet, ama ben sana da bir şey sormak istiyorum. Sen işte tezinden bahsettin. En azından işte son 50, 60, 70 sene içinde dünyanın birçok ülkesinde işte kapitalist diyebileceğimiz bir iktisat düzeni içinde yaşıyoruz. İşte gerçi Yannis Varoufakis profesör ve eski Yunanistan Maliye Bakanı haklıysa artık bu düzenden çıktık. Teknolojik bir feodalizm çehresine büründü yaşadığımız dünya. Ama sen bu değişik kapitalist denilebilecek düzenlerin toplumsal, kültürel, bürokratik ve bazı diğer yapısal farklılıklar dolayısıyla işte birbirinden çok farklı biçimlerde tezahür ettiğini gösterdin tezinde ve inceledin. Özellikle Türkiye ve Fransa özelinde. Ama daha sonraları işte Dünya Bankası'nda danışman olarak çalıştığın dönemlerde Cezayir'de, Macaristan'da ve doğru hatırlıyorsam Kazakistan, değil mi?
4: Özbekistan.
3: Özbekistan, pardon, yaptığın çalışmalarda işte benzer konularda müşahedelerin oldu. Bu arada bilhassa senin Cezayir konusunda yazdığın raporu hala hatırlıyorum ve çok güzel öngörmüş ve özetlemiştin olacakları. Neyse, sen de biraz bu yapısal farklılıklar hakkında ve kapitalizmin nasıl değişik şekillerde tezahür ettiği konusunda bir şeyler söyleyebilir misin?
1: Evet,
4: Çok ben
1: birkaç dakikamız kaldığını da ben
4: o zaman
1: hatırlatayım lütfen.
2: tamam, böylece de bitiririz.
4: en can alıcı
2: Vedat, sen de söz.
4: tamam en can alıcı noktayı söyleyeyim. Dünya Bankası ve IMF'in bence şöyle özetleyebilirim rolünü yaptıklarını. Son zamanlarda çok moda olan sürdürülebilirlik kavramı var ya, sustainability, hakikaten
3: Evet.
4: aynı öyledir. Şey derdim ben ona, sustainable underdevelopment. Yani sürdürülebilir az gelişmişlik. Hastayı öldürmeden ama hafif komada tutmak devamlı politikaları. Bu neden oluyor benim şey yaptım. Çünkü batıda gelişmiş bir kapitalist model var. O modeli ondan bazı soyutlamalar yapıyorlar ki onlar da çok biraz tartışmak gerekir. Zamanımız yok. Fakat işte her şey özel sektörün elinde. Serbest pazar ekonomisi. Devlet sadece regüle eder. Sadece mali ve para politikası ilgilenir. Onun dışında her şey özel sektör yapar falan. Paraları konvertibl olur. Bunu empoze ediyorlar. Fakat baktım ben dedim ki böyle değil kazın ayağı. Yani birçok ülkede özellikle Doğu Asya, Çin, Japonya ve hatta Fransa, Batı'da da Çin, şey Kore tabii ki çok farklı olmuş devlet bir oyuncu. Bunlar çok geriden geliyor. Endüstri devrimi yapılmamış. 300 seneyi 30 seneye sığdırmışlar gelişmeyi ve muazzam. Nasıl yapmışlar? Çünkü burada çok önemli faktörler var. Devlet kapitalist sınıf ilişkileri farklı. Devletin düzenlenmesi çok farklı. Organizasyonu çok farklı. Bir endüstri politikası var. Devlet bir öncülük yapmış ve hükümet, devlet kesinlikle rant alamamış. O çok önemli orada. Yani birçok az gelişmiş ülkede olduğu gibi kendi menfaatini değil, gerçekten uzun erimli politikalar düzenlemiş. Onun için özel sektöre para akışını çok iyi kontrol etmiş ama performans standartları koymuş. rekabeti geliştirmiş ve demiş ki sana bu parayı veriyorum ucuz kredi abi, şunu bunu yapamazsan yardım etmem, hapse bile girersin, ki giren olmuş. Bunun gerisinde neler var, neler yatıyor tarihsel. Şunu gördüm, alttan bir baskı geliyor. Devamlı alternatif bir proje var. Yani sosyalist baskı, savaşta yenilme, o sırada sol partilerin güçlü olması, o yüzden kapitalizmi şeye zorlaması, reformlar yapmaya zorlaması, işverenin, şey sınıfın, burjuvazinin bölünmesi, farklı kesimlerin ortaya çıkması falan. Tezimde ben bunları işledim. Yani orada neoklasik iktisat ve onların gelişme üzerine söyledikleri bana çok yetersiz geldi. O zamandan sonra önemli gelişmeler oldu. Mesela bahsettiğiniz Danny Roderick de ki benim bir konferansıma yıllar önce gelmişti akademideyken. Doğu Avrupa'da geçiş dönemi üzerine bir konferanstı. Önemli çalışmaları vardır endüstri politikası konusunda falan. Tezim benim bunlardan bir şeydi. Bu konuda uzmanlaştım ve daha sonra çok çalışma yapıldı. Ben sahneden çıktıktan sonra zamanı geçirmedim değil mi Ömer Bey? Nasıl
1: Estağfurullah.
4: zamanı?
1: Galiba sürenin sonuna geldik yalnız.
2: Evet, böylece bitiriyoruz. Peki bu aslında güzel bir giriş oldu. Ekonomi konusunda çok temel soruları sorarak başlamış olduk. Dizinin kalanında bir takım, yani ekonomi doktorası yapmış, profesyonel olarak kendini ekonomist olarak tanımlayan insanlar da, konuklar da olacak. Onlara da bu soruları sormaya devam edeceğiz. Bugün Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'de doktoralarını yapmış Ümit Yalçın ve Vedat Milor konuğumuz oldu. Ekonomi serisine bir giriş yapmış olduk. İkinize de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
4: Biz
1: Çok
4: teşekkür
1: teşekkür
4: ediyoruz bu fırsatı
1: ederiz
4: verdiğiniz
1: Ümit Bey,
4: için.
1: Vedat Bey.
2: Peki, görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Açık Bilinç.

0: Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
1: Evet, az evvel Ömer Madra'nın sesini duydunuz çünkü daha önce yaptığımız bir Açık Bilinç kaydıydı bu. Bugünkü Açık Gazete'nin bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Ben Özdeş Özbay, Sudasim Meriç ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
2: Günaydın.
3: Günaydın.

0: beni barış içinde, çıkar düşünmeden sevebilir misin?
1: Apaçık Radyo.
2: Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.
3: Pazar günleri 13'te Apaçık Radyo'da.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
4: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
5: Sevgili Günlük, bugün radyomuzda ne var ne yok?
6: Herkese günaydın. Merhaba Didem.
5: Merhaba İlksen. 6 Ekim Salı. Herkese güzel bir gün dileyerek başlayalım. Güzel haberler aldığımız bir gün olsun diyelim. Ve bir müzik dinleyelim.
6: Evet. Liste sende.
5: Evet. Bebo Valdez ve Diego El Gigara'nın meşhur Lagrimas Negras albümünden aynı adlı parçayı dinleyeceğiz şimdi.

0: Bebo Valdez ve Diego El Gigala'ya kulak verdik. 1928 yılında bestelenmiş bir Küba şarkısıydı bu. Kara göz yaşlarıydı. Beni terk etsen de senin için dua etmeye devam ediyorum diyen böyle bir hüzünlü bir şarkı ama tabii Küba ritimleri devreye girince olay
1: Evet.
0: biraz değişiyor.
1: Evet, Lagrimas Negras sevgili günlükte açılışımızı yaptı. Şimdi günün notlarına geçiyoruz. Bizden sonra ahşaptan betona, mecidiyeden jetona var malumunuz. Bir salı klasiği Pınar Erkan bekliyor sizleri. Mitolojide yemeğin yerine şöylesine bir bakış atacak Pınar Hoca. Tanrıların yemekle ilişkisi, Ambrozya ve Nektarin'le Herkül'ün sınavın, Tanrıça Demeter ve başka şeyler. Pek çok konu arasında ahşaptan betona, mecidiyeden jetona kuşağına dahil oluyor. Saat 10.30'dan 11 arası dinleyebilirsiniz.
0: Evet, saat 11'de ise mikrofonu Levon Bağış ve Deniz Pak devralıyorlar. Adamıza kulak vereceğiz. Adaları, adalılığı, içimizdeki adalıları, ada olan her şeyi konuştuğumuz bu program bir yaşına girdi. Nice
1: Evet.
0: yaşlara diyelim. Bir özel yayınla Levon ve Deniz sohbet edecekler. Şimdiden yani bir yaşına girdi ama şimdiden efsane programlar arasına girmiş bu programa kulak verebilirsiniz. Saat 11'de Ada'nın birinci yaşını kutluyoruz.
1: Evet, nice yaşları diyelim adam ekibine. Frans Öpücü notu var önümüzde. Bu haftaki bölümünde 14 Eylül'de hayata veda eden söz yazarı, besteci, yorumcu, dansçı ve koreograf Katrin Ringer'e kulak vereceğiz. 1979'da partneri Fred Şişen'le kurduğu Les Rita Mitsuko grubuyla 1984 tarihli Marcia Baila isimli parça sayesinde şöhreti yakalamıştı Ringer. O günden bu yana da Fransız pop ve rock müziğinin en özgür ve çılgın figürlerinden birine dönüşmüştü. Biz de program boyunca onun renkli yaşam hikayesini ve 80'lerden günümüze kadar olan diskografisini gözden geçirerek bu sıra dışı sanatçıyı daha yakından tanımaya çalışacağız. Devrim Özkan'ın hazırlayıp sunduğum Fransız Öpücüğü'nde saat 1 ile 2 arası bugün.
0: Evet, saat 14'te ise Dünya Mirası Adalar programı bizi bekliyor. Derya Tolgay ve Nevin Sungur'un hazırladığı programın bugünkü başlığı Adaların Hayvanları. Birlikte yaşamın sorumluluğu kimde sorusunu masaya yatıracaklar. Avukat Doktor İrem Berksoy ile beraber köpek katliamına karşı sahiplendirme, atların akıbeti ve hukuki mücadeleyi konuşacaklar bugün saat 14'te Dünya Mirası Adalar programında.
1: 14.30'da yeni var Hande Hakkan hazırlayıp sunuyor. Tınılarıyla fark yaratan genç neslin müzik serüveninde bu hafta henüz 16 yaşında olan Alman piyanist ve besteci Justus Eichhorn'un Deutsche Grammophon etiketiyle yayınlanan ilk albümü The Source'dan bir seçki hazırlamış bize Hande. Weimar'ın yüzyıllara yayılan müzikal belleğinden yola çıkan Eichhorn The Source'da Bach'tan Liszt'e, Mendelssohn'dan Hindemith'e uzanan repertuarı kendi besteleri ve düzenlemeleriyle buluşturuyor. Evet, taptaze bir isim. 16 yaşında Alman piyanist ve besteci Justus Einhorn'un The Source albümü kulaklarımızda olacak saat 2.30 itibariyle.
0: Evet, böyle şeyleri görünce kendi 16 yaşımı düşünüyorum ve inanamıyorum yani müthiş bir.
1: Düşünme, düşünme.
0: Saat 15.30'da ise Dünyayı Çevirenler programı var. Didem Bayındır'ın hazırladığı programda bugün ve önümüzdeki hafta 20. yüzyıl İran şiirinin en güçlü ve özgün seslerinden Furu Ferruhzad'ı çevirmeni Makbule Aras Eyvazi ile konuşacağız. Furu'nun kısacık yaşamına şiir kitapları Tutsak, Duvar, İsyan ve Yeniden Doğuş üzerinden poetik yolculuğuna beden, mahremiyet, özgürlük, kadınlık ve varoluş meselelerinin şiirdeki ve hayatındaki dönüşümüne, şiirlerinde zaman ve ölüm düşüncesinin kazandığı boyuta ve Ev Karadır filmiyle şiirden sinemaya uzanan bakışına değinecek. Kadının kendi arzusunun, bedeninin, dilinin, sözünün öznesi olmasının anlamı üzerine düşüneceğiz. Bugün ve önümüzdeki hafta saat 15.30'da Dünyayı Çevirenler programında.
1: 16'da Onarım Çağı var. Suda Simmeriç, Tuna Emren ve Özdeş Özbay COP31 ve Halkların İklim Zirvesi'ne giden süreçte yayınlarını sürdürüyor. Bu hafta Tarım Orkan Sen Genel Başkanı Serap Baysal ve Genel Örgütlenme Sekreteri Bahadır Tamer'le sendikaların adil geçişteki rolünü, iklim krizinin yol açtığı ekolojik felaketlerin tarım orman emekçilerine etkilerini ve Halkların İklim Zirvesi ile Enerji Demokrasi Zirvesi'ne yönelik sendikanın hazırlıklarını konuşacağız. Tarım Orman Sen'den katılımcılarımızla onarım çağında yayınımız saat 4 sularında başlayacak.
0: Evet, saat 4.30'da ise mikrofonu diğer kamdan Damla Özüer ve Rauf Kösemen devralacaklar. Şöyle bir not bırakmışlar. Yaprak döker bir yanımız, bir yanımız Bahar Bahçe, Hasan Hüseyin'in bu dizeleriyle başlamışlar program tanıtımına. Diğer kamda bu hafta insanlar arasında giderek keskinleşen ve artık bir uçuruma dönüşen teknolojik, ekonomik ve toplumsal ayrışmalar üzerine konuşacağız saat 16.30'da.
1: Sonra Sanat Deli Orman Var yayında Dünyanın Cazı Kuşağı'nda saat 5'te 6 arası onun seçkisine kulak vereceğiz. Peşi sıra gezegenin geleceğinde Uygar Özesmi ve Büşra Yer gezegenden son haberleri bizlere aktarıp mikrofonu bana devredecekler. Açık dergi başlayacak zira saat 18.10 gibi. Bu akşam yayınımız epey yoğun. Oradan notlara geçmeden önce nefeslenmek üzere Didem'in listesine geri dönüyoruz. Barcelona Cipsi Balkan Orkestra seçmişsin Didem.
0: Evet, geçtiğimiz hafta onlar da buradalardı. Biraz şenlendirdiler buraları ve bu konserde de icra ettikleri bir parça var sırada. Lule Lule.

0: misin çiçek çiçek diye çağırıyor sevdiğini.
1: Evet, çok da güzeldi. Birlikte dinledik Balkan Cipsi Orkestra'yı. Şimdi notlarımıza geri dönelim. Akşam itibariyle neler var yayında ona bakalım. Açık dergide kalmıştık. Kent takvim var tabii ki. Dünden devamlı kültür ve sanat çevresinde olup biten, olup bitecek etkinliklerden seçmelerimizi duymayı sürdüreceksiniz. 6.30'a kadar geçecek sürede. 6.30'dan sonra ise konuklarımız var yayında. İstanbul Uluslararası Doğaçlama Tiyatro Festivali 6. kez düzenleniyor bu hafta. 7-10 Ekim tarihleri arasında Kadıköy'de İstanbul İmpro sahnesinde gerçekleşecek festivale Türkiye, Hollanda, İtalya ve Sırbistan'dan doğaçlama oyuncuları katılıyor. Açık Dergi'de işte bu vesileyle festivalden konuklarımız var. İstanbul İmpro ortak kurucusu, oyuncu ve sevgili dostumuz jingle'larımızdan da sesini
0: Bol
1: bildiğimiz
0: bol sesini
1: Koray Tarhan.
0: duyduğumuz.
1: Evet, konuklarımızdan birisi ve kendisiyle birlikte dünyaca ünlü bir doğaçlama ustası Marin Wizers'i konuk edeceğiz. Kendisinin atölyeleri de olacak. İstanbul İmpro'da queer perspektiften doğaçlamaya baktı. Tüm bunları değerlendireceğiz. Festivali de böylelikle duyurmuş olacağız. Koray ve Marin saat 6.30 sularında muhakkak bir kulak atmanızı tavsiye ediyorum.
0: Evet, saat 19'da ise Antroposen Sohbetler var. Utku Perktaş'ın hazırladığı programın bugünkü başlığı El Niño doğal pekiye karşılaştığı dünya sorusunu masaya yatıracak bu bölümde. El Niño'yu yalnızca bir iklim olayı olarak değil, biyoçeşitlilik açısından da bir ekolojik stres testi olarak ele almış Utku Perktaş. Kuşlardan tropikal ormanlara, böceklerden mercan resiflerine uzanan güncel çalışmalar üzerinden temel soru şu: doğaya iklim şoklarından sonra toparlanabileceği kadar bir yer ve zaman bırakabiliyor muyuz sorusunu masaya yatıracak bugün saat 19'da Antroposen Sohbetler programında.
1: Felsefe açıklarından kuşağında ise yapay zeka çağında akademi ve akademi dışı felsefenin gelişmelerden nasıl etkilendiğini ve gelecekte nasıl etkilenebileceğini konuşmaya devam edeceğiz. Yılmaz Murat Bilecan ve Ahmet Rıfat Ödül'ün konukları bir yandan akademinin içinde yer alan ama aynı zamanda akademi dışında felsefenin geniş kitlere ulaşması için hem sosyal medyada hem de sivil toplum örgütleri içinde aktif çaba gösteren Kurtul Gülenç olacak. İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Gülenç de iki bölümlük bir söyleşi kaydetti Yılmaz ve Ahmet. İlk kısmı bu akşam kapanış bölümünde Açık Dergi'de 7.30 ile 8 arası duyacağız.
0: Evet, saat 20'de ise Açık Şemsiye bizi bekliyor ve bu akşam sıra Hakan Gürbit'te. O da 6 Ekim 1999'da kaybettiğimiz Amelia Rodriguez'i anacak bugün. 27. yılında Fado efsanesi, müthiş bir ses olan Amelia Rodriguez dinleyeceğiz Açık Şemsiye'de bu akşam.
1: Sonra Gitaresk var. Murat Ermert oldukça yeni rock albümlerinden bir seçki sunacak bizlere 9'da 10 arası. Red Hot Chili Peppers'tan tanıdığınız Tom Morello. Demişim Rage Against the Machine demek lazım galiba.
0: Sanırım.
1: Evet, Morello 5. solo albümüyle oldukça politik söylemli parçalarıyla Gitaresk'e konuk olacak. Yanı sıra ünlü yıldız Keanu Reeves'in bas gitar çaldığı rock trio Dogstar 4. albümü Foo Fighters'ın kurucusu Dave Grohl'un kızı Violet Grohl'un ilk solo albümünde Gitaresk'te yer alacak kayıtlar arasında. Çok yeni çalışmalarıyla Amerikalı gruplar The Rocks'la A Perfect Circle ve İngiliz topluluk Nothing But Thieves'le devam edecek seçki. İngiliz grup Muse'un son dönemlerde yaptığı en iyi albüm olarak andırılan The Wow Signal'dan gelen parçalarda nihayete erecek Gitaresk bu akşam. Taptaze ve epey cayır cayır kayıtlarla dinleyicisini bekliyor.
0: Evet, saat 22'de ise biraz eski kayıtlar var aslında. Esintilerde malum Esintiler de 30 yılını geride bıraktı ve 30 yıllık arşivinden çeşitli programlar dinliyoruz. Esintilerde Seda Binbaşgil'in 20 yıl önce hazırladığı programlardan birine kulak vereceğiz bu akşam. Ve saat 23'te Gürültü ve Duman bizi bekliyor ve Miles Davis'in Electric Miles olarak anılan 1969-75 dönemine odaklandığımız bu seriye devam ediyoruz. Dark Magus, Agartha, Pangea ve benzeri albümleri üzerinden Miles'ın müziğinde kolektif doğaçlamanın ve ses dokusunun giderek

0: daha belirleyici hale geldiği, müziğin daha karanlık, yoğun ve soyut bir estetik yöne evrildiği dönemi dinlemeye devam edeceğiz bu gece saat 23'te Gürültü ve Duman'da.
1: Gece yarısı itibariyle egzotik yeraltı başlayacak. Tolga Özbey saat 1'e kadar geçecek sürede sizleri bekliyor. Birden sonra ise Deniz Banka var. Kespiç kuşağında bu bölümde eve dönüş hesaplarından yağmurda koşmaya, sokakların kime ne kadar açık olduğundan şehrin seslerine karışan bir düşünce yürüyüşüne çıkıyoruz demiş. Gregory Urman'dan Fodek'e uzanan seçkide bize bu sırada eşlik edecek. Evet, Kespiç gece yarısından sonra saat 1'de radyonuzda heyecanla bekliyoruz her hafta.
0: Evet, önemli bir duyurumuz var. Ondan sonra da müziğe bırakıp biz buradan ayrılalım. COP31'e ve halkların iklim zirvesine giderken Ömer Madra iklim krizini anlamak için bilinmesi gerekenleri 10 maddede anlatacak. Bugün YouTube kanalımızda ilk video yayınlanacak. Belki dinleyicilerimiz de bununla ilgili bir kısa video, shorts denilen o videolardan birini yayınladık. Bunu görmüşlerdir. Tamamı bugün YouTube kanalımızda. O yüzden YouTube kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Bu COP31'e giderken önemli bir seriye de başlıyoruz. Açık Dergi Portreler serisiyle başlamıştık YouTube maceramıza. Bu yeni seriyi de kaçırmayın diyelim.
1: Evet, sadece COP31 değil tabii ki, dinleyicilerimizin gayet iyi bildiği gibi alternatif yollara da bakıyoruz, tabii ki bakacağız. COP31'in yanı sıra halkların iklim zirvesi ve globalde iklim mücadelesi konusunda bilinmesi gerekenleri 10 maddede özetlemekte ancak Ömer Bey'in yapabileceği bir şeydi tabii ki.
0: Evet.
1: Evet, haftada iki video yayınlayacağız. Planlamamız bu şekilde. İlk bölüm bugün saat 2'de YouTube'da olacak. O yüzden hemen Apaçık Radyo'nun YouTube kanalına kendinizi abone edin ki ilk izleyenlerden biri de siz olun. Ömer Madra'nın evet, iklim takibi video serisini. Böyle heyecanlıyız.
0: Heyecanlıyız. Bu heyecanınıza ortak olmak da çok kolay. YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Yorumlar bırakın lütfen. Biz de bu yorumlarla daha bu kanalı da genişletelim, geliştirelim diye. Peki bugün de programın sonuna geldik. Radyomuz yine dop dolu bir gün bizi bekliyor. Teknik Masa'da Andrei Gritsku vardı. Ona çok teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için size çok teşekkür ederiz. Son bir parçamız var. 1940'lardan aslında bir Girit ezgisi bu, bir Rebetiko ezgisi, adalardan diyelim daha çok. Katsibela dinleyeceğiz ama çok genç bir sesin yorumuyla dinleyeceğiz. Daphne Kriteras'tan dinleyeceğiz. Katsibela ile kapatıyoruz programı. Yarın görüşmek üzere.
1: Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.

0: Şimdi ve burada.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da.
1: Apaçık Radyo katkılarıyla.
2: Reklamlar bitti.
4: Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают.
5: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine.
4: Ты любимая, знаю, спи.
5: Apaçık Radyo.
6: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Setenay Tuğrul, Murat Tuğrul, Lavinia Tuğrul ve Eftalya Tuğrul'a teşekkür ederiz.
7: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
6: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
8: Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. Apaçık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bugün biraz çok eski zamanlara gideceğim. Bu beslenme, yediğimiz içtiğimiz şeyler biraz mitolojik anlatılarla birlikte bu yeme içme ne kadar önemli. Bunu zaten biz de biliyoruz ama bazen de hani var ya böyle bazı arkadaşlarımız falan yemekten hoşlanmaz, yemek ritüellerinden hoşlanmaz. Halbuki hayattan keyif almak için ne kadar önemli bir şey bir yemeğin etrafında toplanmak, güzel bir sofra, birçok paylaşıma yol açan bir şey veya birçok paylaşımı keyifli hale getiren bir şey. Ve de tabii bu neden kaynaklanıyor? İnsanoğlunun hayatındaki hiçbir şeyi de yediğimiz içtiğimizden soyutlayamıyoruz aslına bakarsanız. Günümüzdeki örnekleri düşünürsek de doğumla ilgili ritüellerde o yeni doğan bebeğin boğazından akıtılacak ilk sıvıyı kim akıtacak özellikle seçilir diyor Ali Güveloğlu. Akıtacağı sıvı neyse günler öncesinden hazırlanır, özenle korunur, dualar ve iyi dileklerle bir seremoni gerçekleşir. Ebeveynler de çocuklarının iştahlı olmasını dilerler. Yani ondan sonra da hani anneanneler, babaanneler bakarsınız. Yeni jenerasyonda bir takım değişiklikler var ama habire çocuğa makarna, pilav yedirmeye çalışan anneanneler, babaanneler. Düğünlerde yemek dağıtılması çok eski bir gelenek. Olmazsa olmaz bir şey. Bir kır düğünü yapılıyorsa birçok aşçı hep birlikte yemekleri pişirir. Kapalı mekanda yapılıyorsa uzak mutfaklarda pişirilen yemekler çok hızlı bir şekilde gelir, dağıtılır. Yemekli iş toplantıları, evlerde yapılan pastalı börekli günler, cenaze yemekleri. Yani her adımımızda, hayatımızdaki bütün önemli olaylarda sofraların ve yemeklerin bir araya geldiği, birlikte planlandığını görüyoruz. Antik çağ insanı da bundan ayrı duracak değil. Çok temel bir ihtiyaç. Dolayısıyla da mitolojik hikayelerde muhakkak önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Sümer mitolojisinde tanrılar insan türünü yaratmak için topraktan yararlanacaklar. Sonra da tek tanrılı üç dinin kutsal kitaplarında da göreceğimiz bir özellik insanoğlunun topraktan gelen besinlerle var olduğu. Ancak bu şekilde hayatta kalabileceği. Yani mitoloji insanın yiyecek içecekle olan ilişkisini görmezden gelemeyecek kadar hayatın içinde yer alan bir şey. Tabii insan yaşantısını merkeze alan mitolojik anlatılar, yaratılış ve yok oluş temalarıyla ilgileniyor. Bunların içinde önemli hikayeler olduğunu görürsünüz. Her ulusun yaratılış öyküsünde mutlaka yemekle ilgili bir tema var. Sümer mitolojisinde Enlil tanrılara yiyecek sağlasın diye tahıl tanrıçası Aşnan'la sığır tanrı Lahar'ı yaratıyor. Fakat bu ikisi içip içip kavgaya tutuşmuşlar ve de görevlerini unutmuşlar, şaşırdınız mı? Tanrılar bunun üzerine görevini her zaman yerine getirecek ve kendilerine bol yiyecek sağlayacak bir tür yaratmaya karar veriyorlar ve insanoğlu ortaya çıkıyor. Buna da şaşırmamışsınızdır. Bu tanrıların bu yeme içme bitmek bilmeyen yeme içme ihtiyacı da beni her zaman güldürür. Şimdi o tahıl ve çobanlık bilgisiyle zenginliği de tabii bir kere insanoğlunu yarattıktan sonra onların eline verecek ister istemez. Çin'de çok uzun bir kuraklık dönemi olmuş. Sonra da tanrıça Guan Yin göğüslerini sıkarak yeryüzüne süt yollamış. Süt pirinç tarlalarına dolmuş ve insanoğlu süt dolu tarlalarda pirinç yetiştirip açlığını bastırmış. Maya ve Kuzey Amerika söylencelerinde tanrıların insanoğluna mısır armağan ettiğini biliyoruz. İsveç, Danimarka, Norveç'teki söylencelerden oluşan İskandinav mitolojisine göre başlangıçta her yer buz ve sisten ibaret. Ilık rüzgarlar esecek ve buzların bir kısmını eritecekler. O eriyen buzlar buluta dönüşecek. Buluttan da bir inek türüyecek. İşte bu inek geri kalan buzu ve kırağı yalarken bir heykeltıraş gibi insan formunda ilk tanrıyı yaratacak. Tanrı insanı ve insanın yiyeceğini yaratacak. Peşinden o İskandinav ve Germen mitolojisinin baş tanrısı Odin savaşçılarına evi Valhalla'da bitmek tükenmek bilmez sofralarda ziyafetler veriyordu. Onun konuklarına sunduğu böyle iri yağlı domuz şirimdir. Her sabah kesilip pişiriliyor fakat her gece yeniden ete bürünüyor. O Roman vatandaşlarımızın mitolojisinde de insanoğlunu beslemek Vatraşi adında çiftçi ve bahçıvanların görevi. Hint mitolojisinden izler taşıyan öyküler var. Bunlara göre de yaratılış temasında bir ağaç yer alıyor. Hem insanlar hem hayvanlar hem de onların yiyecekleri böyle kökleri derinlerde olan bir ağaçtan geliyor. Fin destanı Kalevala'da. Her şey suyun içinde başlıyor ve tanrıça Vainomen her türlü nebatı ve ağacı yetiştiriyor. Yine de henüz mutlu olmayan Ozan'ın isteği üzerine arpayı da yetiştiriyor ve kullansın diye emrine veriyor. Veya işte hizmetine mi veriyor diyeyim. Fin halkının tabii balığa ne kadar düşkün olduğunu, balıkçı yaşam tarzı, bütün bunları da gene destanda buluyoruz. Antik Batı mitolojisinde sadece insanlar beslenmiyor. Tanrılar da beslenmek zorunda. Ve ölümsüz tanrıların yiyip içtiği ambrosya, nektar var. Bunlar çok enteresandır. Antik çağ edebiyatında çok karşımıza çıkan unsurlar bunlar. Homeros destanlarında tanrılar ambrosya ve nektar yer. Ama sadece yemekle de kalmıyorlar. Sabun ya da parfüm gibi de kullanıyorlar. Hatta atlarını da ambrosya ile beslerlermiş. Bazen tanrılarla ölümlüler bir araya gelirse eğer Ölümlülerin payına et ve şarap düşüyor. Tanrılar yine ambrosya ve nektarla besleniyorlar. Hesiodos'un Diogonyas'ında Zeus sadece kendilerine sunulan nimetleri, Titanlara karşı savaşta Olimposların tarafını tutan yüz kollu devlerle de paylaşıyor. Ve genel bir inanış var. O inanışa göre de bunları ele geçirip yiyebilen kişi ölümsüzlüğe ulaşmış oluyor. Antik çağda ve günümüzde birçokları ambrosya ile kırmızı eti, nektarı ile şarabı eşleştirir ve aristokratik beslenme düzeninin tanrılarınkine eşdeğer olduğunu anlatan bir şey bu aynı zamanda. Yani ölümsüzlük dediğimiz şey de aslında yaralanmaktan kurtarıyor ambrosya. Bu böyle tatlı bal gibi bir içecek gibi bir şey, böyle hoş kokulu balımsı bir şey ve aslında ya, bunu yiyen içen hani ölümsüz olmak ne demek? Yaraları çabuk iyileşiyor, yaralanmıyor diyeyim. Dolayısıyla da çok önemli. Şimdi o yiyeceklerden kısmen de olsa tatma şansını yakalayan ölümlüler oluyor. Bunlardan biri Zeus'un oğlu Herkül. Herkül'ü Zeus ölümlüler arasından ayrıcalıklı bir yere koyabilmek için veya ölümlüler arasındaki yerini sağlama almak için uyurken eşi Hera'nın koynuna koymuş. Muazzam sinirleniyor buna Hera. Çünkü Hera'nın açıkta olan göğsünden bir yudum süt emiyor Herkül. Çok sinirleniyor Hera. Ve Zeus'un bu ölümlüden doğma çocuğunu da kabul etmiyor. Fakat Herkül'ün dillere destan bir gücü var. O Hera'nın memesindeki ambrosyalı sütten geldiğine inanılır. Bu böyle anlatılır. Bu tanrıların öfkeleri de biliyorsunuz çok büyük öfke oluyor. Öyle pek aklı başında öfke olmuyor ya bunlar. Çocuğu öldüresiye nefret duygularıyla. Dolayısıyla da beşiğine iki tane yılan göndermiş. Fakat Zeus'un ve Hera'nın gücünü taşıyan bir çocuk. Dolayısıyla yılanları kolayca alt ediyor. O gücünün de hep dediğim gibi Hera'nın ambrosyalı sütünden geldiği. Yetişkin bir adam olduğu zaman da Hera ondan intikam almaya devam edecek veya bu arzusu devam edecek. Kafasını karıştırıp kendi ailesini katletmeye kadar giden bir süreç var orada. Aslında derin bir sınavdan geçtiğini burada görüyorsunuz. İşte Herkül, özetlersek, kendisine verilen 12 zorlu görevin hepsini başarıyla tamamlamış. Fakat her işe, her defasında tekrar karışan Hera, yeni eşinin ona zehirli bir gömlek vermesini sağlıyor ve Herkül'ün ölümüne neden oluyor. Ondan sonra ne oluyor? Bir müzik arası verelim, devam edelim.

0: Efendim, Apaçık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ben de size Zeus'un Herkül'e ettiklerini anlatıyordum. Yani tabii çok karışık hikayeler bunlar. Şimdi Herkül ölüyor ya, Zeus da Tanrılar Meclisi'ni toplayacak ve Herkül'ü kendi aralarına katmaya ikna edecek. Ölümsüzlerin yaşadığı Olimpos'a çıkartacak. Aslında işte hikayenin buralarında anlatılmak istenen şey, tanrılar ellerindeki o değerli şeyi bir insanla paylaşırsa öyle onu kolay kolay vermiyorlar. Birçok sınavdan geçiriyorlar ölümlüleri ve ne yaptığını bu sınavlar sonucunda görmek istiyorlar. Ve Herkül hikayesinde de bu böyle olmuştur. Ölümsüzlüğü, ölümsüzlerin yiyip içtiği nektarla Ambrosia'yı ele geçiriyor Herkül. Mesela Aşil de vardı, Akilius veya tanrısal besinle beslenenlerden bir tanesi. Tanrıça Athena, Zeus'un uyarısıyla işte yitirdiği can dostu Patroklos'un yasını tutarken yemekten içmekten kesilmiş Akilius'u tanrı şarabı ve tanrı balıyla besliyor. Gidip ağzına akıtıyor çünkü bütün askerler yemeğe gitmiş, o böyle gemilerin önünde osurmuş kara kara düşünüyor filan. Ve metnin devamında da Aka askerlerinin uzun kargıları, göbekli kalkanları, tunç dizlikleriyle savaş düzenine girdiğini görür. Bütün bu hengamenin arasında Akilius, yetenekli tanrı Hephaistos'un kendisi için özene bezene hazırladığı silahları kuşanır ve de tabi Homeros'un anlattığına göre Akilius'un dişlerinde çatırtı, gözlerinde alev vardır diye bize Ali Güveloğlu aktarıyor, ben de size aktarıyorum. Öfkeye kapılmış bir savaşçı, fakat açlıkla baş edemiyor demek ki. Bu da enteresan. O Athena'nın içirdiği tanrı şarabıyla tanrı balı Akilius'un dinçleşmesini sağlamış veya onu dinç tutmuş. Öfkesini göstermesine, savaşa katılmasına olanak vermiş. Aslına bakılırsa o tanrısal besinle bahşedilen güç ve hayat teması bir Helen icadı değil, daha eskiye gidiyor, eski Mezopotamya mitolojisinde Inanna kocası Temmuz'u aramak için yeraltı dünyasına iniyor ve burada ölüler arasına karışıyor, fakat Enki'nin gönderdiği yaşam yiyeceğiyle, yaşam sıvısının üzerine serpilmesiyle yeniden hayata dönebiliyor. Şimdi o tanrılar da ambrosya ve nektarı insanlara vermiyorlar. Hadi diyelim ki insanlardan esirgiyorlar, fakat en nihayetinde insanoğlu da yiyip içmek mecburiyetinde. Onun için de tahıl tarımını yönetsin, insanlara öğretsin diye birisini görevlendirmişler. Milattan önce 6. yüzyılda Hesiodos, tanrıça Demeter'i canlıları doyuran tarlalar tanrıçası olarak isimlendiriyor. Zeus ve ölümlü Yason'la olan ilişkilerini de Homeros'tan öğreniyoruz. Milattan önce 5. yüzyıla tarihlenmiş ve Atina Müzesi'nde sergilenen bir rölyefte Tanrıça'nın ulağına altın bir başak verdiği görülür. O inanışa göre de Triptolemos, Hermes'in önderliği sayesinde en uzaktaki insanların bile yanına varabiliyor ve Tanrıça'nın armağanını insanlara ulaştırıyor. Demeter'in tarım, hatta tahılla ilişkisi, İsokrates'in milattan önce 386'da Atina hakkında verdiği bir söylev var. Orada açıkça anlatılır. Atika Ovası'nda Tanrıça'ya özel bir kült merkezi oluşturuyorlar. Yani bu konunun ne kadar önemli olduğunun birçok göstergesi var. Bunları da görüyoruz zaten. Şu o Demeter'le ilgili bir hikayelerden, hani kızı Persefone'nin kaçırılışı ve Tanrıça'nın onun peşine düşmesi hikayesi. Yeraltı dünyasını yöneten Tanrı Hades, Demeter'le Zeus'un kızı Persephone'ye aşık oluyor ve işte onu elde etmek için kaçıracak, yeraltı dünyasına götürecek. Kızın peşine düşüyor annesi tanrıça. Ha, bir sürü badire atlattıktan sonra Hades'in evine giriyor ve kızını alıyor. Fakat Persephone burada bir nar tanesi dişlemiş ve suyunu yutmuş. Bu her şeyi değiştirecek. Onun içinde yılın üçte birini Hades'in, üçte ikisini annesinin yanında geçirmesi için bir anlaşmaya varmışlar. Tanrıça kızından ayrıldığı zaman görevlerini yerine getirmeyi reddediyor. Böylece tarlalar ekim vermez ve doğa insanlara küser hale geliyor. Kızının yanında bulunduğu zamanlarda da doğayla ilgileniyor. Bolluk, bereket o zamanlarda geri geliyor. Mevsimsel döngüleri anlatan bir hikaye olduğunu anlamak için de hani böyle bunları biliyoruz zaten. Nar sonbaharı simgeleyen bir meyve ve işte kışın yaklaştığını haber veriyor. Dolayısıyla da Demeter doğayı öldürmeye başlayacak. Yine benzer anlatıları Mısır'da Isis ile Osiris arasında, Hitit mitolojisindeki kayıp tanrı Telipinu örneğinde de görebilirsiniz diyor Ali Güveloğlu. Bir de ateşin çalınma hikayesi var. Her şey çok meşakkatli olmak zorunda, tamam mı? Hiçbir şey öyle kolay olamaz. İnsanoğlu elindeki besini tüketmek için pişirmek mecburiyetinde ve titanlarla tanrılar arasındaki savaşta tarafsız kalıyor ve ceza almaktan kurtuluyor Prometheus'un tanrıların kardeşlerine yaptıklarını unutmadığını da hatırlayalım. İntikam almak için kil ve suyu karıştırıp insanoğlunu yaratacak. O kardeşi Epimetheus bir yaşam, işte ikisi birlikte bir yaşam alanı kuracaklar. Sonra da tanrıları aldatacak şekilde bir kurban töreni düzenleyecekler. Bir tarafta kurbanlık hayvanın etlerini yığmışlar, üstüne de derisini örtmüşler. Öteki tarafta kemiklerini yiyip üstünü hayvanın yağlarıyla kaplamışlar ve Zeus'a iki yığından birisini seçmesini söylüyorlar. Hangisini seçeceği çok önemli bir şey, çünkü insanoğlunun bundan sonra yapacağı kurbanlarda tanrılara hangi payı vereceği, kendisine hangi payı alacağı bu seçimle belirlenecek. Zeus'un gözü kemikleri kapatan yağlara takılmış ve o yığını seçmiş. Fakat yağlar kaldırılıp alttaki kemikler görününce çok öfkeleniyor ve ateşi insanoğlundan saklıyor. Ete sahip olsalar bile ateş olmadan onu yiyemeyecekler. Bunu da söylüyor zaten. Prometheus sonunda büyük bir cezaya çarptırılacağını bile bile Olimpos'tan ateşi çalıyor ve insanoğlu eti pişirerek yemeye başlıyor. O hikayenin bundan sonrası Prometheus'un Kafkas dağlarında bir kayaya bağlanarak işte cezalandırılması, Epimetheus'un aldatmacı olarak Pandora'nın hediye edilmesi falan, bunlar böyle devam ediyor tabii hikayeler. İnsanoğluysa ateşin ve etin tadını çıkarıyor herhalde o arada. Yani burada da ateşle tanrıların hükmüne karşı çıkma fikrinin bir araya gelmesi herhalde vurgulanması gereken bir şey. Sadece bu yüzden bütün inanış biçimlerinde cehennem ateşle temsil ediliyor. O paleolitik dönemde yaşam süren insanlar uzunca bir süre doğadan topladıkları besinleri pişirmeden tüketiyorlardı. Birçok meyve türünün evrim geçirmesine sebep olmuştur tabii bu. O tarım kültüründe de yer alacaklar. Çiğ olarak tüketilen meyve çekirdekleri o paleolitik dönem insanının bağırsaklarında fermente oluyor ve yeniden toprağa bırakıldığında daha farklı bir ürünün ortaya çıkmasını sağlıyor. Çok enteresan değil mi? Ve avlanma teknikleri geliştiriyorlar tabii. Bunlar sayesinde de daha yeterli protein elde edebilmek mümkün. Bunu sağlayabilen topluluklar o hayvanların uzun kemiklerinde bulunan ilik kısımlarını yağ kaynağı olarak tüketiyorlar. İşte bunu başaramayanlar da kabuklu kabuksuz demeden böcek, kurtçuk, işte ne bulurlarsa onu avlıyorlar. O insanların hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri Neolitik dönemde. 12 bin yıl önce, ama işte hani bakıyoruz ya Göbekli Tepe'de ne oluyor filan diye. İnsanoğlu kendisine akarsuların yakınında bir ev yapacak. O evinin yanındaki boş araziye bir önceki yıldan kalan buğday tanelerinin en iyilerini ekecek ve hemen yanı başına da bir ağıl yaparak doğada başıboş gezerken yakaladığı domuzları ya da koyunları koyacak. Böylece karnını doyurmak için çok uzaklara gitmesine sebep olmayacak. Daha kolaylaşacak. Daha kolaylaşacak falan diyoruz ama tabii yerleşik hayat hiçbir zaman daha kolay değil. Gezer, göçer hayatla kıyaslandığında bazen bazı şeylerin daha sıkıntılı olduğunu da, yani bu, yani böyle bazen falan diyorum da tabii çok tartışma götürecek, münazaraya dönüşecek çok da keyifli konular aslında bunlar. Ateş çok önemli, yemekleri pişirebilmek çok önemli. Nasıl bilim ve gelişim süreci tekerleğin işte bulunmasıyla başladı, ateşin kontrol altına alınmasıyla başladı. Çünkü yemeği pişirerek yiyen, dolayısıyla da besinlerden en üst seviyede fayda sağlamaya başlayan insanın midesi küçülecek ve beyni büyümeye başlayacak. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşça kalın.
1: Ahşaptan betona, Mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
2: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Setenay Tuğrul, Murat Tuğrul, Lavinia Tuğrul ve Eftalya Tuğrul'a teşekkür ederiz.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo. Radyo.
0: Radyo.
1: Apaçık.
0: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit. Salı akşamları 20'de Apaçık Radyo'da. Mint.
3: Gıcır cızır plaklar.
4: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Emcan.
5: Cuma geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
6: Apaçık Radyo.
7: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ünal Usta'ya teşekkür ederiz.
8: Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış.

0: Apaçık Radyo'nun adasına, adamıza hoş geldiniz. Adalılar, adasızlar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şeyi konuşacağız. Bakalım bugün kıyımıza neler vuracak. Ben Levon.
1: Ben Deniz. Herkese merhaba. Bugün enteresan bir yayın yapacağız. Tam 52. haftamız, biliyor musun Levon? Bir yılı doldurduk. İnanılmaz geliyor bana gerçekten. Seni de beni de tebrik ediyorum.
0: Günler yavaş, yıllar hızlı geçiyormuş yaşlandıkça. Öyle bir laf var. Gerçekten de ona döndü. Yaşarken günler gerçekten bazen zorlu, kederli, uzatmalı geçiyor. Ama yıllar hızlı geçiyor. Bir sene olduğunu gerçekten şu anda aklım almıyor.
1: Evet, Ferhan abinin tabiriyle bravo biz diyebilirim ben.
0: Bravo biz, evet.
1: Evet, tam o durumdayız. Geriye bakınca hakikaten nasıl oldu falan diye düşünüyor insan. Tam dediğin gibi zamanın izafi olduğunu bir şekilde bize gösteriyor. Bayağı birikmiş muhabbetlerimiz oluştu. Ciddi bir müzik programı haline dönüştü Ada.
0: Sayende.
1: Hep beraber katkılarımızla diyelim. Yani orada içinde meraklılık da var.
0: Bence bizim programın en büyük alameti, farikası, çağırdığımız konukların etinden, sütünden, her şeyinden sonuna kadar yararlanma kabiliyetimiz. Böyle iki programla gönderdiğimiz az oldu. Genellikle daha da fazla. Hatta ilk hatırlıyorsan ilk programın başlarında bizle aynı miktarda program yapan konuğumuz vardı epey bir zaman. Konuk demekten çok ev sahibi dememiz gerekiyordu. Ama gerçekten onlar sağ olsunlar, hiç bilmediğimiz dünyalara, hiç bilmediğimiz adalara yelken açmamızı sağladılar. Zaten de bu işi başlarken hayal ettiğimiz de buydu. Biz sadece adalardan, adalılardan, adalı olmaktan değil, adalılığı bir kavram olarak savunuyorduk ve konuşuyorduk. Böyle kendi adasını yaratan herkes bize de başka adalara yelken açma fırsatı verdi. O yüzden bu bir sene bizim için çok kıymetli geçti, en azından benim için.
1: Kesinlikle, benim için de öyle. En son Feryal Hanım bize hatta bir adasallık kavramını kattı.
0: Evet.
1: Tam bu noktada arttırdık yani. Müthiş.
0: Yani bizim dilimizin ucuna gelip ama bir türlü şey yapamadığımız, tanımlayamadığımız bir kavram olduğunu Feryal Hanım'dan öğrendik. Adasallık diye bir kavram varmış. Ki gerçekten de bunu duyduktan sonra biraz taşlar yerine oturdu.
1: Evet. Ben başka türlüsünü de bilmiyorum bu arada. Adada nereden bakacaksın? Denizden bakacaksın. Tabii ki adadan bakacaksın. Denizden geldiğin bir yer. Her zaman denizden bakacaksın konuya. İnsanlar öyle yapmıyorlarmış. Çok enteresan. Kendi dünyalarından, hatta anakaradan, hatta çok bilinen klişe standartlardan bakıyorlarmış. Bunu da öğrenmiş olduk. Adaları konuşurken de böyle yapıyorlarmış.
0: İşte bu ilk başta, herhalde ilk programdan itibaren en fazla söylediğim şey buydu. Defalarca da tekrarlamışızdır bu 52 hafta boyunca. Benim için adaya gelmek, adaya çıkmak, adada olmak özgürleştirici bir şeyken, adalı olmayan için adaya çıkmak böyle çok kısıtlayıcı bir şeymiş. Ben onu çok sonraları öğrendim. Ama gerçekten de bu yaşadığımız, hani son bir sene içinde tekrar konuşacak olursak, adalı olmanın özellikle biraz daha genç jenerasyonlar için nasıl müthiş bir şey olduğunu bu sene daha da fazla yaşayarak öğrendim. Benim oğlum 9,5 yaşını idrak etmekte, biliyorsun. Daha da fazla kendi ayakları üzerinde durmaya başladı. Hani kendisini artık bir birey olarak ifade de edebiliyor. Bu sene adada gerçekten onun ne kadar mutlu olduğunu, ne kadar iyi bir hayat sürdüğünü görmek beni çok mutlu etti. Hani benim çocukluğumda da neler hissettiğimi anlamama yaradı. Keşke babam hayatta olsaydı ona bir teşekkür edebilseydim diye çok düşündüm. Çünkü adayla kıyasladığın zaman İstanbul'daki ev, İstanbul'daki mahalle neredeyse bir yarı kapalı cezaevi bir çocuk için.
1: Tabii. Adada da bir dönem çocuklar arkadaş edinene kadar kendi dünyalarında kalırlar. O yeni gelen ekibi tanırız. Böyle bir ne yapacağım acaba, nasıl olacak falan diye bakarken sonra birden arkadaşlar edinmeye ve günün nasıl geçtiğini anlamamaya başlıyorlar. Çocukken tek başına olduğumda zaman inanılmaz yavaş akıyor. Herhalde 20'li yaşlara kadar da bu böyle gibi geliyor. Neredeyse zaman zaman saman alevi gibi parlayan parlak anlar olsa da bir şekilde böyle oluyor herhalde. Sonrasında rayına oturuyor gibi duruyor. Ama zaten oralı olan, arkadaşı olan, orası habitatı olan insanlar için muhteşem bir oyun alanı bir tarafıyla. Bu kendi adasını yaratmakla ilgili de bir durum. Herhalde İç Anadolu'da da bu böyle, Levan.
0: Büyük ihtimalle böyle. Yani onun dünyanın herhangi bir yerinde değiştiğini fark etmiyorum. Belki hani yaz da böyle bir özgürlük de kazandırıyor olabilir. Sadece adayla alakalı değil. Ben başka türlü bir yaz bilmediğim için biraz komik geliyor. Ben adayla alakalı konuştuğum zaman ailemle beraber ilk defa tatile, bir deniz tatiline 20'li yaşlarımda gittim. Ve çok manasız gelmişti. Arabayla denize gitmeye gitmek falan bana çok manasız gelmişti. Hani Bu biraz da bizim eksikliğimiz. Yani Adalıların da böyle bir eksikliği olabilir. O yüzden hani bu yazla alakalı olabilir. O yüzden de tam şu anda öyle yazın bittiği zamanlar, ki bu sene de yaz böyle birden bitti.
1: Birden bitti.
0: Yani bu şey için, bağlar için falan da çok büyük problemler yarattı sezonun başında. Bu sene iyi bir yıl olmasına rağmen böyle epey zor ısındı havalar. Gerçekten bir iki ayda yaz toplanıp gitti. Beril Ateş'in şahane bir posteri var. Yaz eskiden daha büyük bir mevsimdi diye. Çok seviyorum onu. Gerçekten böyle iki ayda bitti. Ve de şu anda tam bir kış havasıyla, yani sonbaharın bile ilerisinde bir yağmurla karşı karşıyayız. Balık sevenler için iyi haberler bunlar. Yağmur gördükçe balıkların daha lezzetleneceğine dair böyle bir batıl inanış vardır. Şimdi batıl dediğim diye kızacak bana balıkçılar, bu kesin böyledir falan diyecekler ama böyle bir inanış var. Bakalım sezon nasıl geçecek?
1: Evet, balık miktarları ne olacak tabii, onu da çok merak ediyoruz. Heyecanla bekliyoruz. Biraz arttığını söylüyorlar. Torikler gözükmeye başladı. Orkinoslar gözükmeye başladı.
0: Bu sene artık fazla İstanbul palamut yapmadı. Lüfer yapacak herhalde diye ümit ediyoruz. Yani böyle şeyle, ümit etmekten ziyade niyet ediyoruz. Akşamları duaya yatıyoruz ama böyle en sevdiğim muhabbetler başladı. Ada ve çevresinde ve hatta böyle benim İstanbul'daki bir dünya tanıdığımla. Böyle herkes birbirini fısıldayarak şey söylüyor. Abi adadan alıyorlarmış, Tuzla'dan çıkıyormuş, Boğaz'da başlamış, Sarayburnu'ndan çekmişler. Ne bu çektikleri? Lüfer. Böyle tabii bir gizli sevgili, adını da çok söylemeden hani herkesin zaten anladığı bir sır gibi birbirine böyle balık tutamayanlar bile böyle bir sanki olduğunu ve olacağına dair bir gelecek ümidiyle hep onu fısıldıyorlar birbirlerine, işte Yeniköy'den almışlar abi falan. İnşallah bekliyoruz biz de dört gözle lüferin çıkmasını.
1: Bizim bölgede önce çıkardı biliyorsun, Çanakkale'de. Buradan girerdi çünkü sonuçta. Burada o kadar çok görmedim açıkçası. O biraz böyle endişemi artırıyor. Fakat Marmara'daki orkinoslar böyle bütün tansiyonumuzu yerine oturttu yani, gerçekten. Şahane bir ritme bağladı. O kadar mutlu oldum ki böyle bir çok eski bir tanıdığı, çok yakın, çok sevdiğim bir insanı yeniden görmüşüm kadar çok sevindim.
0: Yani aynısını bu pandemi döneminde yunuslar da sağlamıştı ya, böyle evde kapalı kalmışken dünyanın daha devam ettiğine dair bir ümit vermişti. Orkinoslar da biraz böyle. Biraz da umuda ihtiyacımız olduğu zamanlardayız ya, güzel oluyor.
1: Evet, orkinosların köprünün altında takılıyor olmaları, balıkçıların onlara bir şeyler atıyor olması. Onların bir saati var galiba, değil mi? Sen denk geldin mi?
0: Yok, ben hiç denk gelmedim. Hiç denk gelmedim. O yüzden merak ediyorum. Gidip böyle köprü civarında gezmek lazım biraz.
1: Evet evet, köprüyü bir iki geçmek lazım değişik saatlerde. Hatta belki görene kadar yapmak lazım. Hala oluyor mu bilmiyorum. Birisi dalmış, suyun altında çekebilmiş onları. Çünkü kaçmıyorlarmış yani. Şeyde, köprünün ayaklarının altında şahane bir videolarını izlemiştim. Gerçekten böyle çok sevdiğim bir dostumu görmüş kadar mutlu oldum yani. Darısı lüferin başına diyoruz gerçekten hepimiz için.
0: Bekliyoruz bakalım.
1: Evet. Peki yazı küçük bir değerlendirelim ve sonra, bugün hiçbir plan yapmadan bu yayına girdik bu arada. Ben bir gribal enfeksiyon sonrası haliyle konuşuyorum. Levo'nun da feci bir yorgunluğu var ama büyük de bir coşkumuz var bir tarafıyla.
0: Tabii bağ bozumu dönemi en civcivli zamanımız. Ama aynı zamanda bağ bozumu ciddi bir, bu memleket için binlerce yıllık bir şenlik zamanı. Biraz aslında ondan konuşmak lazım. Şu anda Türkiye'deki en kıymetli ürünlerden bazılarının, işte başta üzüm olmak üzere, hasat edildiği zaman, yani bir bağcının tam bir yıl boyunca uğraştığı, çabaladığı, bütün emeğinin karşılığını alacağı zamana geldik. Hep böyle olmuş, hep kutlanılmış, hep bir şenlikle, bayramla kutlanılmış. Batı'da Dionysos şenlikleriyle kutlanılmış, Doğu'da Anahit adına yapılan bayramlarla kutlanılmış. Hristiyanlıktan sonra Meryem Ana'nın göğe çıkıp yortusuyla tam bağların bozulma zamanı aynı zamana getirilmiş. Düşünsenize şu anda içinde olduğumuz ayın ismi Eylül, Aylul, Aramice yani Süryanice'de üzüm ayından geliyor. Yani yaşadığımız aya bu kadar adını veren bir yerden bahsediyoruz. Yani bugünkü başkentimiz Ankara'nın ismi Engürü'den geliyor. Onun da kökeninin üzümden geldiği söyleniyor. Yani bu coğrafyada aslında üzümle bağ bozumuyla alakalı ciddi bir ilişkimiz var. Keşke biz bu dönemi gerçekten bir bağ bozumuyla, bir bağ bozumu şenliğiyle kutluyor olsak. Şimdi Yunan adalarındaki birçok insanın çok fazla böyle takip ettiği, hep böyle Ağustos'un sonuna denk gelen panayırlar da aslında bu bağ bozumuyla, bu eğlenceyle alakalı bir şey.
1: Bu Yunanistan'dakiler bağ bozumunun başladığı tarihi işaret ediyor genelde. Evet. Bittiği zamanı pek işaret etmez.
0: Evet, yani işte bağ bozumu bir şenlik dönemi, bir eğlence zamanıdır. Hani o meşhur, tam bağ bozumunu anlatmaz ama Sait Faik'in şiiri var ya. Hani sana nasıl etsem, nasıl anlatsam da kiraz mevsiminin para kazanmak değil, sevişmek vakti olduğunu demiş. Şimdi bu bağ bozumu için de biraz böyle. Yine galiba Emma Goldman'a atfediliyor ama onun söyleyip söylemediği çok kesin değil. Şey demiş ya, dans edemeyeceğim devrim benim devrimim değildir. Dans edemeyeceğimiz bağ bozumu da bizim bağ bozumumuz değildir o zaman diye düşünmek lazım. O yüzden biraz memleketle alakalı hikayelerde böyle, bu kadar eğlenmemiz gereken, mutlu olmamız gereken zamanlarda başka şeylerle uğraşıyor olmak çok can sıkıcı.
1: Evet, hakikaten öyle. Oraya da geleceğiz birazdan. O konuyu da konuşuruz herhalde mutlaka. Fakat ben mevsimi merak ediyorum. Bağlarda nasıldı? Genel olarak bir derece düşük geçmiş ortalaması. Bu yıl ya, o kadar böyle, sıcak böyle bir yıl değilmiş diye söylediler.
0: Ya şöyle, bağcılıkta mikroklima çok önemli bir şey. Yani biz o işte genel olarak ölçümler, hani evet doğru bir bilgi veriyor olsa da birçok şeyde olduğu gibi bağcılıkta da genellemeler genelde yanlıştır. Bazı yerlerde daha sıcaklar oldu, bazı yerlerde daha soğuklar oldu. Yani hiç ummadığımız yerlerde, mesela Tokat'ta iklimsel problemlerden ötürü çok az narinci üzümü var bu sene. Ama genel olarak baktığınızda Türkiye'de bu sene üzümün bol olduğu senelerden bir tanesi. Fakat sistem doğru kurulmadığı için, yani bağcı üzüm az olduğu zaman üzüm az olduğu için para kazanmıyor. Üzüm bol olduğu zaman ucuzladığı için para kazanmıyor. Böyle dönüp dolaşıyor, ne olursa olsun bağcı para kazanamıyor. Biz hani üzüm yemekten çok hala bağcıyı dövüyoruz gibi. Sen de Bozcaada'dan çok iyi bilirsin bunu. Birçok yerde bağcılar hala çok mutlu değil bu kadar bol üzüm olmasına rağmen bağlarda, dağlarda.
1: Evet, adada çok iyi üretici tanıyorum ki bu sene çavuş üzümlerinin tamamını satamadılar. Bir de çok narin bir üzüm. Yani çok hızlı bir şekilde organize edip eğer karşı kıyıya göndermezsen o üzüm elinde kalıyor bir anda. Ve 4-5 gün içinde de hakikaten elinde kalıyor. Yani öyle tonlarca üzümü de yiyebilecek durumda olmadığın için. Ve bu yine de insanlara çok daha az geçti, biliyor musun? Perakende olarak satış fiyatları son tüketici için nispeten pahalıydı. 150 liralar civarındaydı kilosu. Ama fabrikalar, üretimhaneler çok daha uygun fiyata alıyorlar gayet tabii. Son durumu bilmemekle beraber böyle küçük sıkıntıları hatırlıyorum yani bu yazdan. Ama ortalamanın üzerinde bir verimlilikle geçti.
0: Evet. Yani şöyle söyleyeyim, en azından işte Tokat'ı sarmazsak böyle çok majör felaketlerin, dolu felaketlerinin olmadığı, işte bir iki sene önce 2023'te mildew denilen bir hastalıktan dolayı neredeyse bağların, hele ki beyazların büyük oranda dalında kaldı, toplanamadı, yetişemediği yıllar olmuştu. Bu sene o bakımdan baktığımızda görece iyi bir yıl diyebiliriz.
1: Mildew bir çeşit mantar hastalığı değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, evet.
1: Suyun buharla hızlı buharlaşması, sıcaklıkla ilgili bir şey.
0: Sıcaklıkla
1: yani.
0: Değil. Aslında sıcaklık tek başına sıcaklıkla alakalı değil. Ömer Madra'dan replik çalarak, hani ısınmak ya da soğumakla alakalı değil, havaların acayip olmasıyla alakalı evet. bir durum.
1: Acayip ne kadar güzel bir kelime bu arada.
0: Acayip ve garayip. Bak bu ikisi evet, şahane evet. kelimeler.
1: Evet, hastasıyız. Çok seviyoruz gerçekten. Evet, zirai mevsimin böyle geçtiğini söyleyebiliyoruz. Turizm açısından yine aynı buruklukta geçti. İnsanlar ne yapacağını geç idrak edebildiler. Biraz mutsuz geldiler. Mutsuzluğun görüldüğü bir yıl idi. Bir şekilde tebdil-i mekanla o mutsuzluklarını kırdılar ve başka bir yine umutla birlikte geri döndüklerini söyleyebilirim.
0: Tabii şey yıl... de var ya, yani insanlar bir de bazen işte bazı şeyleri gereğinden fazla anlam ve beklenti yükledikleri zaman sonunda hayal kırıklığı oluyor. Yani bütün bir yılın kötü geçen her şeyini işte iki haftalık tatilinde ya da bir haftalık tatilinde telafi edeceğini zannettiğin zaman onu da olmayınca daha da mutsuz dönebiliyor insanlar.
1: Evet, bir de oraya dönme ihtimali yok yani. O kadar birisine söyledim. Ya dedim, bir giriş formu dolduruyorsunuz. Trafik cezası kesmiyorsunuz. Yani rahat edin, mutlu olduğunuz bir yere geldiniz falan diye. Çok hemen tabii insanlar kırılıyorlar, gülüyorlar öyle durumlarda. Gülmek yani aslında çok basit. Güldüğünde, iyi hissettiğinde mutlusun. Canını sıktığında da mutsuzsun. Çok basit yani. Zaman kadar izafi değil yani en azından. Zaman daha sert, daha aşırı gerçekçi bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Bugün çok parça seçtik. İstersen hemen bir tanesiyle başlayalım.
0: Lütfen.
1: Süngercileri konuşurken Stelio Berber'le konuştuğumuz yayınlarda bizim kadar program yaptı dediğimiz ilk ve haşmetli konuklarımızdan birisi olan sevgili Stelio'yla yaptığımız programda lafı geldi de sen çalalım dediğin için çalmıştık. Aslında Stelio'nun getirdiği bir kayıt değildi. Bir Ermeni müzisyen Meri Vartanyan. Meri Vartanyan'ın Amerika'da kaydettiği kayıtlardan bir tanesi. Çok az kaydına rastladığımız ama 1940'lı yılların, 50'li yılların Amerika'sındaki müthiş bir şarkıcıdan bahsediyoruz, Meri Vartanyan'dan. Onun çok çarpıcı bir kaydını çalmıştık o yayınlarda. Bence birinci doğum günümüzde, adanın doğum gününde bu parçayla başlamak iyi olur. Elmas Yüzük Parmakta, Aman Çifte Benler Yanakta, Şu New York'un içinde en hovarda yer benim diyor kayıtta. Çok güzel, orijinal bir kayıt. Dinlemeyen varsa hala bunu duyurmakla ilgili bir çabamız var. Yani bu parçayı hakikaten herkesle aynı bizim duyduğumuz duygularla birbirimize bakabilelim, dinleyebilelim, konuşabilelim istiyoruz. Vakit kaybetmeden bu parçayı dinleyelim diyorum.
0: Dinleyelim.

0: Çok güzel gerçekten.
1: Şahane bir parça. Kaşık çalıyor. Bu kayıtta da dinliyoruz. Kaşık çalarak şarkı söylemeyi çok severmiş. Konsantre oluyormuş bu şekilde. Meli Vartanyan ilk Fransa'ya gidiyorlar. Fransa'da bir süre kaldıktan sonra orada bir mandolin öğreniyor. Şarkılar öğreniyor. Ve Amerikalı birisiyle evlenip Amerika'ya gidiyor. Hasbelkader bir Amerika'ya gidiş. Orada gerçekten kelimenin gerçek manasıyla şakıyor. Şakıyarak var oluyor. Ve anladığım kadarıyla ikinci eşi bir müzisyen oluyor daha sonra. Ve orada bir mekan da işletiyorlar. Çok az kayıt yapmış. 10, 12 falan yani öyle bir sayılarda kayıt yapmış. İki elin parmakları kadar diyelim yaptığı kayıt. Bu parça da o kayıtlardan bir tanesi. Ne enteresan değil mi? Karşıdaki konakta diyor New York'ta. Çifte benler yanakta diyor. O yanaklara çifte benleri ayna karşısında uzun uğraşlarla konduruyorlar bu şekilde. Öyle bir anda olmuyor yani o çifte benler. Ya da kendiliğin Hüday Nabit çifte benler değiller yani onlar bu şekilde. Elmas yüzük parmakta diyor. Bir yatırım danışmanlığı tarafı da var şarkının yani.
0: Peki bu nerenin şarkısı?
1: Ben bunun şarkının tamamen özgün ve kendi şarkısı olduğunu tahmin ediyorum. Yani bestecinin, söz yazarının kim olduğunu da bilmemekle beraber bunu söylüyorum.
0: Yani İstanbul türküsü de olabilir ya da New York türküsü demek mi gerekiyor?
1: New York'laşmış bir İstanbul türküsü diyebiliriz. Yani New York usulüyle söylenen bir İstanbul türküsü. Muhtemelen sarmalar, yemekler onlar da değişiyordur değil mi? New York'ta kim bilir neler oluyor?
0: Yani şöyle unutmamak lazım. Hani yemek çok coğrafi bir şey ya. Hani bu coğrafi de sadece böyle itikatla falan alakalı bir şey değil. Malzemeyle de alakalı bir şey. Yani o tarihlerde New York'ta dolma yapmak için salamuru asma yaprağı bulabileceklerini pek zannetmiyorum.
1: Gene buluyorlardır. Onlar dikiyordur arka tarafta. Bir sardırıyordur. Veranda sarılıyordur. Bir şey yapıyordur yani. Mutlaka yapıyorlardır. Ama tabii bir güzel tokat yaprağını nereden bulacaklar?
0: Gurbetçilik zor zanaat.
1: Zor zanaat.
0: Biz bu programlarda bolca aslında yolu buradan geçmiş, burayı anlatan, burayla alakası olan, bazen de hiç burayla alakası olmadığı halde burayı anlatan çokça fazla şarkı dinledik, hikaye dinledik, hikayelerden konuştuk. Tabii ki mevzu ada olunca sadece yakın adalarımızı, kendi adalarımızı değil yani işte Prens Adaları'nı, Marmara Adası'nı, işte Paşa Limanı'nı ya da Avşe'yi anlatmadık. Tabii ki epey bir fazla adalara gittik. Üstelik bazen de epey uzaklara da gittik. Yani bu ada yolculuklarımız dünyanın en uzağındaki adalarına kadar gittik. Hatta böyle uğruna savaşılan işte Arjantin'le İngiltere'nin birbirine girdiği adaya da girdik. İşte Korsan Adaları'ndan da bahsettik. Bu yüzden hani kendimizi adalı olarak adalı

0: ettiğimiz zaman kendimizi sadece böyle bir lokale ufağa bir yere sıkıştırmaktan bahsetmiyoruz. Tam tersine dünyanın bütün adalarının bizim olduğunu iddia edip adalılar diye ayrıca bir kamp oluşturmaya çalışıyoruz efendim.
1: Svalbard Adası'na kadar gittik. Hakikaten Grönland'dan, İzlanda'dan, kuzeydeki o tuhaf, soğuk ve hakikaten yabancı hissettiğimiz adalarda bile hiç yabancısı hissetmedik kendimizi gerçekten. O tam senin dediğin gibi, adaya çıktığımda ben bir özgürlük hissi duyuyorum dediğin cümleyi aslında bu adalarda da yaşadık bir tarafıyla. Çok güzel bir film hatırlıyorum. Bilmiyorum hatırlar mısın sen de? Mutiny on the Bounty. Denizde isyan olarak çevrilmişti film. Bounty isyanı olarak diye de yıllarca verdiler. Ben bu filmi 1962 versiyonunu biliyorum ve defalarca izledim. Yeniden de çekildiğini de biliyorum. Galiba sonraki yıllarda
0: Ya
1: da
0: ben
1: oldu.
0: sonra çekilmiş halini seyrettim diye hatırlıyorum ama yani renkli halini seyrettim diye hatırlıyorum ama kim oynuyor, ne zaman oynuyor hatırlamıyorum ama mevzuyu biliyorum.
1: Evet, 1962 versiyonu da renklidir bu arada.
0: Öyle mi?
1: Evet, Marlon Brando ve Trevor Howard'ın oynadığı, Lewis Milestone'un yönettiği bir filmdir. Yani aslında tam bizim programımızın konusu bu film. Yani bir tarafıyla baktığında. Denizde isyan, evet, çok büyük bir gerginlik var. Tabii filmde o hikayenin taşlarını, bir hikayenin ne kadar mükemmel olabileceğiyle ilgili de sana muhteşem doneler veren bir film. Filmin anlatılabilir mi bilemedim. Çok da uzun zamandır izlememiş olduğum bir film. Ama çok net hatırlıyoruz tabii hikayeyi. İngiliz sömürgesi Jamaika'daki işçilere uygun fiyatlı, yani ucuza gelebilecek bir yemek arayışındalar. Ve bir ekmek ağacı diye bir çeşit iri dut mu diyelim, bir dut türü bir ağaç. Yani biyolojik olarak dutun akrabalarından bir tanesi. Hatta ağaçla da ilgili ekmek ağacı. Artocarpus altilis Latincesi ağacın. Ana vatanı Hint Okyanusu olan ve Büyük Okyanus'un, Pasifik Okyanusu'nun batısındaki adalardan gelen bir ağaç. Bu ağaç tropik bölgelerde yaygın olarak ekiliyor. Dutgiller familyasına aitmiş. Evet, doğru hatırlamışım ağacı. Nişastacı çok zengin bir meyvesi varmış bu bitkinin ve bu nedenle ekmek ağacı olarak da bilinirmiş. 18. yüzyılın sonlarına doğru Karayipler'deki Britanya kölelerini ucuz ve yüksek enerjili bir besin kaynağı bulmak üzere bu ağacı taşıma hikayesini anlatıyor aslında film. Jamaika'yı götürebilmek için Hint Okyanusu'ndan bu ağacın fidelerini alıyorlar. Aslında tohum almak üzere gidiyorlar fakat mevsimi kaçırınca kaptan ve tayfası kralın emriyle oraya gidiyorlar. Resmi bir gemi aslında bakarsan. Subaylar yani. Askeri bir gemi. Fakat mevsiminde oraya varamıyorlar. Tohumlarını alamıyorlar yani. Dolayısıyla fidan almayı kararlaştırıyor kaptan. Ve geri dönüş yolunda daha fazla fidan alabilmek için daha az erzak, katık falan gibi şeyler alıyor. Tayfa da kalabalık gemide. Ve bir noktada gemide su çok azalıyor. Kritik bir noktaya geliyor. Kaptan çok inanmış bir adam ve çok sadık bir adam. Hatta böyle keyfi de çok yerinde. Tayfadan da farklı bir standartta takıldığı için tayfadan koptuğu bir an oluyor ve gemicilerin iyaşesini fidanlara sulayarak şey yapmaya başlıyor. Ve adamlar deniz suyu içmesini öneriyor adamlarına ve gemide büyük bir isyan başlıyor. Bunlar tabii bu arada Tahiti'de gittikleri ada, o ekmek ağacını aramak üzere gittikleri adada müthiş bir varlıkla, zenginlikle oranın işte kaptan yardımcısı Marlon Brando, isyanın başındaki adam, oradaki prensesle sevgililik ilişkisi kuruyor ve çok keyfi yerinde bütün tayfa herkesin bir eşi oluyor orada. Orada bir süre, uzun da bir süre kalıyorlar. Ve bu isyanı geri dönüş yolunda başlatıyorlar, geriliyorlar. Ayrılmanın da verdiği gerginlikle iyaşelerde de bir sıkıntı çıkınca kaptanı alaşağı ediyorlar ve gemiyi ele geçiriyorlar. Ele geçirip yeniden o keyifli topraklara geri dönüyorlar. Fidanlar falan umrunda değil denizcilerin gayet tabii. O kaptanın umrunda. Çok enteresan bir hikaye gerçekten. Sonrasında geri dönüyorlar ve orada da geri bulacakları için, çünkü kaptan bir şekilde yaşıyor ve adam sonraki amacı bu denizcilerden yaptıkları isyanın intikamını almak üzere yaşamaya başlayan çok yüksek, dediğim gibi inanmışlıkta bir adam. Çok enteresan, kendini işine adayan, tuhaf, aşırı sert, izleyicinin hoşlanmadığı türden de bir adam bir tarafıyla. Fakat çok iyi oyunculuk. 1962 versiyonunu bütün dinleyicilerimize ve sana da tavsiye ediyorum eğer izlemediysen.
0: Ben de hani senden dinleyince galiba seyretmemiş de olabilirim. Benim Gemide isyan galiba başka bir şeydi bile. Kaptanı Filika'ya koyup bırakıyorlardı falan, öyle hatırlıyorum. Bakalım, merak ettim, seyretmek lazım.
1: Evet, çok enteresan. Geri dönüyorlar. Orada bulurlar diye Levon başka bir adaya taşınıyorlar. Daha böyle yol üzerinde olmayan, daha sote. Bunlar tabii denizci, yani kaptan yardımcısı falan bütün o takım. Gemiyi de ele geçirmişler. Ve İngiliz donanmasında da sonradan sıkıntı olmasın diye gemiyi de ateşe veriyorlar. Ve bunu ilginç bir mazeretle yapıyorlar. Diyorlar ki biz kendimizi cezalandırmak için bunu yapıyoruz. Bir daha buradan gitmemek için. Ama hepsi tabii ailelerini kurmuşlar. Oraya bir şekilde yerleşmek üzere alıcı gözle bakmışlar, girmişler. Ve orada gemilerini yakıyorlar. Gemiyi yaktık, yaktık gemileri lafı gerçekten vücut buluyor o adada. Gemileri yakıp oraya yerleşiyorlar. Hiçbir iz yok. Ve sonra orada yepyeni bir kendi dükalıklarını kuruyorlar yani. Bu şekilde devam ediyor. Ve filmin sonundaki spoiler'ı vermeyeyim ama kaptanın bir intikam alma süreci var. Çok ilginç bir hikaye. Hakikaten enteresan.
0: Güzelmiş. Bulalım, seyredelim efendim.
1: Bulalım, seyredelim gerçekten. Bu filmi bir şarkıyla bağlamak istiyorum. Aslında bugüne de ne kadar uygun bir hikaye. Eskiden mizah dergileri okuyorduk. Şimdi mahkeme ifadeleri okuyarak mizah dergisi takip ediyor gibi bir noktadayız. Çok mutluyuz. Sevgili arkadaşımız Deniz Göktaş salındı ve olması gerektiği gibi hayatına devam ediyor. 3 aylık bir pause hali var.
0: Benim tek bir şeyim var. Hayatımdaki üşengeçliklerin nasıl bir boyuta geldiğini göstermek için. Tahliyeyi duyunca böyle bir buruldum. Ne yalan söyleyeyim. Çünkü ben 3 aydır mektup yazacağım Deniz'e, yazmadım. İşte gerçekten inanılır gibi değil. İnanmadığımız tarafı da şu. Deniz'in tabii ki tahliye olmasına çok seviniyoruz. Ama hani bir gün bile yatmamış olması gerektiğini düşününce tahliye pek sevindirici olmaktan çıkıyor tabii ki.
1: Evet, yani bu konuyu konuşuyor olmak bile insana rahatsızlık veriyor hakikaten. Kimse bilhassa yani bir suç oluşmadığı sürece fikirleri için, düşünceleri için böyle cezalar çekmemeli diyoruz. Ve bu çok temel bir sorun hakikaten. Yani çok bunun yüzyıllar önce çözülüyor olması lazım.
0: Ve işin
1: yani
0: enteresan tarafı, yani esas bence kırılma noktası belki de memleketin bu durumda olmasının da sebeplerinden bir tanesi şu. Bazı şeyleri sadece doğru olduğu için savunmak gerekir ya. Yani Deniz Göktaş'ın söylediği hiçbir espriyi anlamamış olabilirsiniz. Esprilerinin hiçbirini anlamadığınız için de size hoş da gelmemiş olabilir. Fakat birisinin şaka yaptığı için gözaltına alınmasını tasvip etmiyor olmamız lazım ya. Hani bu herhangi bir fikir, taraf, ideoloji çok dışında bir şey ya bu. Biraz bunu konuşmamız lazım. Bu sadece hani her iki taraf için de, yani Türkiye'nin tüm şeyleri, tarafları hep hakkı, adaleti hep kendileri için talep ediyor. Belki de Türkiye'nin kurtuluşu bir gün kendimizden olmayanında, bizden olmayanında hakkı için sesimizi çıkarttığımız zaman gerçekleşecek.
1: Evet, Aziz Nesin diyor ya, Türkiye'de kazık kendisine girmedikçe kimseden ses beklemeyiniz diyor. Tam onun gibi bir hikaye. Yani Ferhan Şensoy'un çok tuhaf soruşturma oyununu hatırlıyorum mesela. Daha sonra Pardon diye de sinema filmi çekildi. Oyun daha görkemli ve haşmetliydi ekip bakımından da. Bu arada onu da söylemek lazım. İşte demin konuştuğumuz Bounty isyanı da aslında bunu dolaylı olarak anlatıyor. Şimdi çalacağımız parça da yani bunu aslında bir şekilde ifade ediyor. Hem de daha büyük bir pencereden ifade ediyor. Pek Deniz Göktaş'a da armağan edelim bu parçayı. Pek onun için de herhalde en uygun grup olur bu armağan için. Köleler ve Kilitler parçanın ismi. Tam bu muhabbette beşi bir yerde diyebileceğimiz bir şarkıdır. Dinleyelim isterseniz.
0: Dinleyelim. Onu.

0: Ne güzel şarkıdır ya.
1: Çok güzel şarkı, çok güzel
0: sözleri
1: şarkı.
0: De muhteşem.
1: Muhteşem. Yani şarkıda sözcülük konusunda hiç taraftar değilim. Çok böyle az sözün şarkılara yakıştığını düşünüyorum. Bu arada sen kendine de benzettin beni. Yani artık Ezgi'nin günlüğü fanlarından birisiyim ben de. Hani hakikaten
0: hastasıyım. Artık yani. Şey edebi olarak da müziğe yaklaşıyorum diyorsun.
1: Edebi teşekkür olarak da müziğe. Evet aynen. Pek de onlardan birisi zaten.
0: Ya şey müthiş değil mi sözde yani? Kilitler var kapıları kapatır. Sınırlar var insanları kuşatır. İşte o kilitler boğdu kaçakları. Müthiş.
1: Müthiş gerçekten. Tam konuştuğumuz gibi. Zamansız. Yani 1962'deki bu hikayede, o filmdeki Bond isyanı hikayesinden bugün Deniz Göktaş'ın yaşadığına, Ferhan abinin 1990'lı yıllardaki tiyatro oyunundan, eminim 1800'lü yıllarda da bunun türlü versiyonu yaşanıyordur. Ve galiba anlıyoruz ki yaşanacak gibi de duruyor yani. Bunu değiştirmek için elimizden geleni, kapımızın önünü süpürmeye devam ediyoruz biz. Bunu söyleyebiliriz. Şahane bir şarkı dinledik gerçekten. Adamızın birinci yılını konuşmaya da bir taraftan devam ediyoruz. Çok güzel konukları ağırladık. Çok güzel dünyalara daldık.
0: Birinci hakikaten... seneyi devriğimiz. Yani şöyle bir şey var. Gerçekten bu birçok konukla alakalı bir şeyler söyleyebilirim ama mesela daha ilk programlarda mesela ben kendi mesleğimle alakalı böyle bir aydınlanma yaşadım. Biz işte kara sakız üzümü yani kendi bağımın da olduğu kara sakız üzümü işte eski kaynaklarda Mavrupalya diye geçiyor. Ama Bozca'da da Mavrupalya diye geçmiyor. İşte bu üzümün Bayramiç'te bir yerden geldiği belli. Yani çok çok eski bağlar yok bunlar yeni gelmiş falan. Stelio ile yaptığımız programda o böyle oradaki üzümleri sayarken Gökçeada'nın Mavrupalya'sını saydı mesela.
1: Evet.
0: Yani bu benim için böyle şahane bir bilgiydi. Niyetlendik bu sene bağ bozumunda gidelim diye. Olmadı. Gideceğiz inşallah.
1: Gideceğiz. Mutlaka o listede gitmeden bırakmayız yani. Şey tuttuğunu koparan insanlar olarak bir şekilde gideceğiz. Evet. Çok şey öğrendik. Okul başladı yani tekrar bu sene. Apaçık Radyo'yu bir okul olarak göreceksek ki her zaman öyle görmüş bir insan olarak sen de direkt aynı sırada oturdum. Sıra arkadaşı olarak beraber bu seneki sezonumuzda bir şekilde başlamış olduk.
0: Tabii ki Apaçık Radyo'nun böyle fazlasıyla entelektüel bilgi verici programlarının yanında birisi yani bizimkisi biraz böyle sınıfın arkasında oturan şişman ve gözlüklü çocukla zayıf ve gözlüklü çocuk olarak böyle kenarda duranlar olacağız biraz. Ama umarım biz de payımıza düşeni alacağız.
1: Evet orada da yer değiştiriyoruz. Zayıf olan artık sensin. Şişman abi. Olan benim gibi duruyor.
0: Gözlük baki.
1: Gözlük baki zaten. Gözlüksüz olmuyor. Yaş itibariyle de olmuyor. Bu şekilde oluyor. Biz Açık Radyo'nun Balıkçılar Kahvesi gibiyiz. Gerçekten o limanda oturup arka planda bambaşka bir altyapı varken biz kahvede ileri geri konuşan... Gelene geçene laf atan. Tam da öyle aslında hakikaten. Konuklarımızla da o sıcaklıkta ve o yakınlıkta bir tarafıyla konuşuyoruz. Hakikaten herkes de bir şekilde ona ayak uyduruyor. Çok değerli akademisyenler.
0: Peki ben sana bir şey söyleyeyim.
1: İnsanları ağırladık.
0: Bütün bu program boyunca mesela en hoşuna giden, en garip... Öğrendiğim bilgi ne olmuştu?
1: Yani bu şeye benziyor ya hani hangi çocuğunu daha çok seviyorsun?
0: Yo, ben bir tek bir bilgi şey. İstiyorum yani tek bir şey yani bir anekdot, bir şarkı, bir müzik, bir anı.
1: Parlayan en garipsediğim değil ama Kalimnos Adası'ndan çıkan o Darlada Dirlada şarkısının ne kadar etkileyici olduğunu hala düşünüyorum. Yani tek başıma bir yere giderken de araba kullanırken hep aklıma geliyor yani o.
0: Yani neredeyse biraz öne çıktı. Üsküdar'a giderken gibi her dilde söylenmiş bir şarkı. Yani İtalyancası, Fransızcası, Rumcası, Türkçesi. Yani büyük ihtimal araştırsak başka dillerde de çıkacak. Evet, Darlada Dillada çok enteresanmış. Ya benim en çok böyle daha yakın son programlarda nitroglisilin içip patlayan ayyaşlarla alakalı bir şeyim var, derdim var. Yani bunu bir yerde görseniz, yani bunu bir yerde duysanız, bir filmde falan böyle bir sahne olsa dersin ki yani işte bu ya bu senaristler de artık işin suyunu çıkartmışlar. Yani. Gerçekten içen adamlar var ve bu hani birilerinin kulaktan kulağa anlattığı bir şehir efsanesi falan değil. Resmi zabıtlara geçmiş. Hem de bir kişi falan değil, birkaç kişinin olduğu bir garip hikaye. Çok eğlenmiştim ona.
1: Evet, çok sakıncalı ve çarpıcı bir hikaye yani. İnanılmaz bir hikaye. Bunun gibi bir sürü konu var aslında parlayan. Ama Kalimnos'ta bir süngerci reisinin, düşünsene yani kendi aralarında mırıldıkları bir şey bütün dünyaya mal oluyor. Çok çarpıcı gerçekten. Çok çok etkileyiciydi. Çok şey öğrendik hakikaten. Yektan'la o plak kayıt dehlizlerinde dolaşmak çok zevkliydi. Ve Ege Denizi'nin etrafından, oradan orijinli insanlarla üzerinden bu konuya bakabilmek çok çok enteresandı. Bundan 20 yıl önce böyle bir konuya bu boyutuyla bakamazdık herhalde. Bugünkü bilgi akışına borçluyuz yani biraz da bunu. Ve bu bilgileri tabii doğru rafine eden müthiş bir rafineridir Yektan'da. Bütün konuklarımız gibi bu arada.
0: Yektan'ın müthiş de bir koleksiyonu var tabii. O koleksiyon hani böyle inanılır gibi değil. Ne istersek yani bizim internette bulacağımızdan daha hızlı bir şekilde planı buluyor olması ve işte onun da mutlaka en eski kaydına ulaşmış olması hayranlık verici. Ama tabii hani ben şey diyorum, kızıyorsunuz, geriatrik müzik. Hani o müziğin bir şeyi, temposu ve cızırtısı var. Evet, ben de plak dinlemeyi seviyorum maalesef. Kafası analog kalmışlardan birisi olarak ama o denlisi biraz insanı zorluyor. Ama yine de şeyi dinleyelim. Yani bu Kalimnos'tan çıkan bu şarkıyı bence bir dinleyelim.
1: Değil mi? Bir kere daha evet. Dinleyelim. Hatta bunu finalde dinleyelim. Çok az vaktimiz kaldı. Bir 4-5 dakika daha toparlayalım. Bunu da en son final şarkımız olarak çalalım diyorum. Ben müzikal anlamda sana tam anlamıyla katılmıyorum. Çünkü mesela öğrendiğim çok çarpıcı, şimdi hatırlıyorum. Hakikaten bu hangi çocuğunu daha çok seviyorsun? Anneni mi babanı mı daha çok seviyorsun gibi bir soruya dönüşüyor bir tarafıyla. En çarpıcı, en etkilendiğin bilgi ya da programlardan kalan kırıntılar olarak baktığında. Şu çok enteresandı. Yani bizim kuşağımızdaki insanların hepsi, biz her şeyi yaşadık. İşte ev telefonundan, radyodan, iPod'a, iPad'e ve internetten, işte telsiz telefondan cep telefonlarına kadar her şeyi yaşadık diye bir durum var ya. Yektan bu tezi çürüttü programda. Bu tezin çürüyor olması benim inanılmaz hoşuma gitti. Yektan'ın dediği şey şuydu. Dedi ki bu sözü söyleyenler, bu yeni kuşakta bu sözü söyleyenler aslında bilmiyorlar ki her kuşakta bu söyleniyor bir tarafıyla. Ve dedi bu çok daha light bir geçiş. Düşünsene, hiç sesin kaydedilmediği bir ortamda bir anda ses kaydediyorsun. Tanrısal bir şeyi eline alıyorsun. Daha önce olmamış bir şey. Sesi kaydedebilme hali. Bu çok çarpıcı geliyor. Ve şöyle bir şey var Levon. O dönemde kayıt teknolojisinin tabii mekanik kayıt mikrofonlarla mekanik bir şekilde o sesi kaydettiğinde dinlemesi zor müzikler olarak duyuyorsun. Fakat bunu bir şekilde temizliyorlar artık. Temizlendiğinde de bugünün müzikleri kadar etkileyici müzikler olduğunu da görüyorsun bir tarafıyla. Çok iyi müzikler dinledik ya. Yani hani bir tarafıyla baktığında 78 devirde duyamayacağın türden muhteşem müzikler dinledik. Burada da şey geliyor aklıma. Erkan abinin, Erkan Oğur'un anlattığı bir şey. Dünyanın en eski notalarından birilerini buluyorlar Doğu Anadolu bölgesinde. Erkan Oğur'a da rica ediyorlar. Çalar mısınız diye. Tabii diyor, çalarım diyor. Bak dedi, sana çalayım. Bakalım dedi, ne düşünüyorsun? Bana çaldı o eski notaları. Yeni de çalmıştı o zaman. Bir 10-12 yıl önce olan bir hikayeden bahsediyorum. Bir baktık, süssüz Beethoven çalıyor Erkan Oğur. Hiç süsü olmayan bir Beethoven dinliyoruz. İşte, ve İsa'dan 3000 yıl önce, 4000 yıl önceden bahsediyorum. Yani yazıyla neredeyse 5000 yıla yakın, yazıyla denk gelebilecek türden bir nota yazımı. Bilinen en eski nota İsa'dan sonra 1200'lü yıllara ait olduğu biliniyor. Hampartsum'un ve diğer nota sistemlerinin biraz daha eskiye doğru gittiği biliniyor ama bu çok ilginç. Erkan Oğur ne dedi biliyor musun? Ya dedi, un var, su var, yumurta var. Her dönemde var bu. Bunu kim yoğuruyor? Yani kim yapıyor? Bunu ben buna yoruyorum dedi. Beethoven gibi adamlar evrendeki sesleri toplayıp yakalayıp radyo alıcısı vericisi gibi insanlar. Bunu bir şekilde yakalayıp bize sunuyorlar dedi. Bu bunun biraz süslü hali. Beethoven'ın bu notalardan haberi olmadığına eminiz çünkü bir tarafıyla baktığında. Ama aynı şeyi çalıyor. Çok çok enteresan gelmişti. Yani 78 devir kayıtlarla ilgili senin söylediğine küçük bir şerh koymak isterim.
0: Tabii bu 78 devir ya da işte bizim evde işte 33 devir, 45'likler, işte plaklar falan. Ben evde plak dinlemeyi çok seviyorum. Alıyorum. Kendimce karşılayabildiğim bir sistemim var. Ona sahip olmaktan da mutluyum. Teknik olarak gelip anlattıklarında tabii ki dünyanın en iyi müzik dinleme teknolojisi değil. Yani sonuç olarak bir iğneden ve bir kabartıdan ses alıyorsunuz. Onun yerine yapılan birçok sistem çok çok daha iyi. Fakat işte burada işte Yekta'nın söylediğiyle çelişen tarafımız da şu. Evet, biz teknoloji nomadleriyiz. Teknolojinin her tarafını görüyoruz biz böyle en şeyinden başlayarak. Yani çevirmeli telefondan başlayıp bu hale kadar geldik. İşte müzik teknolojisinde artık telefonumda işte evde hiçbir şey saklamama gerek yok. Sadece internetten müthiş dinleyebiliyorum. Ama bizim de eski huylarımız var yani, biz sahip olmayı seviyoruz ya, hala bizim için sahiplik bir meta ya. Yani geçenlerde İstanbul Ansiklopedisi'nin, yani meşhur Reşat Ekrem Koçu'nun İstanbul Ansiklopedisi'nin Word halini işte buldum. Fotokopi çektirip, ciltlettirip kütüphaneme koydum. Yani bu başka bir hani hastalık seviyesinde bir sahip olma hikayesi. Yani ben o gün burada oturduğumda bir plağı çıkartıp koyduğumda o benim için bir kendi başına bir ritüel ve bunun hiçbir manalı açıklaması yok. Yani telefondan dinlemek çok daha iyi büyük ihtimalle, onu ben de biliyorum. Ama o kartoneti açıp 25 sene önce nereden satın aldığımı bilip, hatta onu satın almak için kaç öğün aç kalmayı göze alarak satın aldığımı bilmek benim için çok daha keyifli bir şey. Benim adamı yaratan hikayelerden bir tanesi de biraz bu çöpçü toplayıcılık hikayesi de var galiba.
1: Gayet tabii. Olmazsa olmaz. Zaten aynı şemsiyenin altında buluşma sebeplerimiz de belki bunlar. Kutlu olsun efendim birinci yılımız.
0: Birinci seneyi devriyemizi idrak ettiğimiz bugün hepimize kutlu olsun efendim.
1: Evet, Tomo abiye de tekrar selamlar çakalım. Ona ithaf etmiştik bu programı. Hep bizimle beraber olduğunu söylemeliyiz.
0: Gerçekten çok önemli bir hikayesi var senin de benim de hayatımızda. Gerçekten eli değmiştir bana. Eli değdiği yerde iyi gelmiştir. O yüzden kendisine ithaf etmeye devam ediyoruz efendim.
1: Evet, ilk yaş günü programımızı Dalida, Darlada, Dirlada ile bitiriyor olacağız. Önümüzdeki hafta aynı saatte buluşuncaya dek hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ünal Usta'ya teşekkür ederiz.
1: We shall overcome. Deep in my heart, I do believe we shall overcome.

0: Apaçık Radyo.
1: Yeryüzü tanığı. Bir yeryüzü güncesi.
2: Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Güven Eken ve Dicle Tuğba Kılıç.
1: Cuma sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: Şehrin caz hali başlıyor. 36. Akbank Caz Festivali 26 Eylül 11 Ekim tarihleri arasında. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
0: Reklamlar bitti.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gülden Bekler'e teşekkür ederiz.
2: Ladies and gentlemen. Polikrom.
3: Güncel sahnede caz. Hazırlayan Nazlı Zaman.

0: Ladies and gentlemen.
1: Polikrom. Güncel sahnede caz. Hazırlayan Nazlı Zaman.

0: Reklamlar.
1: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
0: Reklamlar bitti.

0: Yörünge her cumartesi saat 20'de Apaçık Radyo'da.
1: ...13 Melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler.

0: Önde gelen doğa yazarlarından aktivist Terry Tempest Williams, Açık Radyo'ya hikaye anlatmanın can alıcı önemini anlatıyor. Yazmak benim aktivizmim. Sana bir hikaye anlatırsam, sen de bana kendi hikayeni anlatırsın. Ve böylece birbirimizden cesaret alırız.
1: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Egemen Özdemir'e teşekkür ederiz.

0: Fransız öpücüğü. Debout devant ses illusions,
1: une femme que plus rien ne dérange. 60'lardan bugüne Fransız müziği. Détenue de son abandon,
0: son ennui lui donne le change. Hazırlayan ve sunan Devrim Özkan.

Merhabalar, ben Devrim Özkan. Apaçık Radyo'da Fransız Öpücüğü başladı. Bu haftaki programımızı 14 Eylül'de aramızdan ayrılan söz yazarı, besteci, yorumcu, dansçı, koreograf ve oyuncu Catherine Ranger'e ayırdık. Açılışta onun Fred Şişen'le kurduğu Lerita Mitsuko grubunun 2007 tarihli Variety albümünde yer alan Ding Dang Dong adlı parçanın yakın tarihli bir canlı performans kaydıyla yaptık. Evet, mimar Janine Ettlinger ve 2. Dünya Savaşı sırasında toplama kamplarına sürülen Yahudi kökenli Polonyalı ressam Sam Ranger'in kızı olarak 18 Ekim 1957'de Paris banyosunda yer alan Süren'de dünyaya gelmişti Catherine Ranger. Küçüklüğünde evde Maria Callas ve Mısırlı şarkıcı Umm Kulthum'un plaklarını dinleyen Catherine bu dönemde ayrıca Josh Brassens'e hayranlık beslese de ilerleyen yıllarda The Velvet Underground ve Rolling Stones gibi grupları keşfederek kendi şiirlerini yazmaya başlayacaktı. 8 yaşındayken ailesinin maddi durumunu düzeltmek için mankenlik yapmaya başlayan küçük kız, böylelikle Prenta mağazalarının katalogları için poz verdi ve bazı moda dergilerinin kapaklarında yer aldı. 11 yaşında Marian Oswald'ın yönettiği Le De Coquin filmiyle beyaz perdeye adım atan Catherine, 13 yaşında evden ayrıldı. 15 yaşına geldiğinde ise okulu bıraktı ve kendini tamamen sanat kariyerine adamaya karar verdi. 1975'ten itibaren çeşitli müzikli tiyatro oyunlarında şarkı söyleyen Ranger, bundan bir yıl sonra yani 1976'da Arjantinli dansçı ve koreograf Marcia Moreto ile tanıştı. Kendisine dans hocalığı yapan Moreto ile birlikte Armando Yamas'ın Silence Nocturne aux Îles de Fées adı gösterisinde dans eden, bunun yanı sira Ricardo Mosner'in Comme dans une bourrasque adlı oyununda ve Jacques Échantillon tarafından sahnelenen Bertolt Brecht imzalı Cesaret Ana ve Çocuklarında rol alan Catherine, aynı dönemde bazı çizgi filmler için seslendirme sanatçılığı görevini üstlendi. Bu dönemde hayatını kazanmak için birçok yetişkin filminde de rol almak zorunda kalan genç kadının Fassbinder, Taxi Girl ve Gasoline gibi ufak çaplı rock gruplarında gitar çalan Fred Şişen'le yolu 1979'da Montreux'de sahnelenen Marco müzikalinde kesişti. Bundan bir yıl sonra Sprass adlı grubu kuran ikili çok geçmeden isimlerini Rita Mitsuko olarak değiştirdi. Kariyeri boyunca farklı müzikal arayışlar içinde olan Fred, partnerinin doğaçlama yeteneği ve bitmek bilmeyen enerjisi sayesinde bu hayalini gerçekleştirme imkanına kavuşurken, yıllardır sıra dışı deneyimler peşinde koşmuş olan Catherine de nihayet kendini özgürce ifade edebileceği bir ortamı elde etmişti. Önceleri Paris'te bulunan rock ve punk kulüplerinde başlayan maceralarını yavaş yavaş profesyonel bir boyuta taşıma kararı alan ikili, ilk albümlerini 1984'te çıkarsa da asıl patlamayı bundan bir yıl sonra albümde yer alan Marcia Baya'nın 45'lik olarak yayınlanmasıyla yaptı. Ranger'in 1976'dan beri birlikte çalıştığı Marcia Moreto'nun 1983'te henüz 36 yaşındayken kanser nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine kaleme aldığı bu yüksek tempolu şarkı 1 milyonluk satış rakamıyla modernizmle kiçi aynı potada eriten topluluğun geniş kitlelerce keşfedilmesini sağlayacak. 1986'da piyasaya çıkan ikinci albümleri The Non Comprendo ise Andy, C'est Comme Ça ve Les Histoires d'A gibi hit parçalarla ikilinin piyasadaki konumunu iyiden iyiye sağlamlaştıracaktı. Biz de şimdi ilk olarak video klibi Jean-Paul Gaultier ve Thierry Mugler imzasını taşıyan kostümlerle Philippe Gaultier tarafından çekilen ve 1990'da gerçekleştirilen La Victoire de la Musique töreninde 80'lerin en iyi ikinci şarkısı seçilen Marcia Baya'yı dinleyeceğiz Catherine Ranger'den. Bunun ardından da Lerita Mitsuko, İngiliz çizer Rex Smith tarafından yaratılan çizgi roman kahramanı Andy Captain'dan ilhamla yazılan 1986 tarihli Andy adlı parçayı seslendirecek.

Katrin Renje ve Larita Mitsuko'dan dinledik. Grubunun ilk iki albümünde yer alan iki hit parçayı. İlk olarak Marcia Baia, bunun ardından da Andy. Andy'nin de bulunduğu Larita Mitsuko albümü The Non Comprendo 20 Eylül 1986'da, yani başka bir deyişle bundan yaklaşık 40 yıl önce piyasaya çıkmıştı. Önceki yıllarda yazılmış parçaların derlemesi olma niteliğini taşıyan ilk albümlerin aksine bu çalışmalarındaki şarkıların çoğunu 1986'dan itibaren özellikle The Non Comprendo için yazmıştı Renje Şişen ikilisi. Kayıtlar da ikilinin evinde yapılmış ve Jean-Luc Godard tarafından filme alınmıştı. Bu dönemde ikili Rita Mitsuko isminin yalnızca Katrin'le özdeşleştirilmesini önlemek için isimlerinin başına çoğul eki L'yi eklemeye karar verdi. Albümdeki tüm şarkılarda herhangi bir detay belirtilmeden Şişen ve Renje imzasını taşıyordu. Fred Şişen, 1987'nin Ocak ayında Lezen Rokupitip dergisiyle yaptığı bir röportajda bu konuyla ilgili. Böylesi çok daha basit ve açıkçası umurumuzda da değil. Hesap tutacak değiliz. Herhangi bir kuralımız yok. Bir parçayı yapmanın sayısız yolu var ama sonuçta yine de her şey yarı yarıya. Bazen her şey Katrin'den gelir, bazense benden. O da düzenler. Ben tamam Katrin tarafından çalınan bir parça besteleyebilirim. Bunun hesabını tutmak imkansız ve saçma ifadelerini kullanacaktı. Albümde yer alan şarkıların video klipleri de ünlü isimlerin imzasını taşıyordu. Fransa listesinde 19. sıraya kadar yükselen Andy'nin klibini Philip Gauthier çekerken, aynı listede 10. sıraya kadar tırmanan C'est Comme Ça'nın video klibi ünlü fotoğrafçı Jean-Baptiste Mondino tarafından çekilecek ve ertesi yıl düzenlenen Le Victoire de la Musique ödül töreninden en iyi video klip ödülüyle ayrılacaktı. Bunun yanı sıra bu albümde yer alan birçok parçanın ilerleyen yıllarda André Téchiné, Agnès Varda, Alain Corneau ve Bernard Noël gibi prestij yönetmenlerin imzasını taşıyan filmlerin soundtracklerinde kullanıldığını da hatırlatmak gerek. Biz de şimdi The Non Comprendo'da yer alan iki unutulmaz parçayı dinleyeceğiz Catherine Renje'den. İlk olarak albümün açılış şarkısı Les Histoires d'Ay'ı seslendirecek sanatçı. Bunun ardından da 1986'nın Kasım ayında single olarak da piyasaya çıkan Second

Katrin Renje'den dinledik Lerita Mitsuko'nun ikinci albümünde yer alan iki parçayı canlı performans kayıtlarıyla. İlk olarak Les Histoires'da, bunun ardından da Sekomsa. Sonsuz bir zehir, yüreğimi acıtan, yılan savrulup avuturken gibi dizelerin yer aldığı imgelerle dolu bir metne sahipti Sekomsa ve şarkıda hareket etmem lazım cümlesi sık sık tekrarlanıyordu. Parçanın yayınlanmasından yıllar sonra Katrin Renje bu imgelerin ergenlik döneminde yaşadığı cinsel şiddeti ve bu nedenle etrafını saran sır perdesini ifade ettiğini açıklamış. İlk bakışta huzursuzluktan bahseden bir şarkı gibi görünen Sekomsa da böylece yıllar sonra daha kişisel ve ağır bir katman kazanmıştı. Bununla birlikte 1986'nın ilkbahar aylarında Lerita Mitsuko tam da şöhretinin zirvesindeyken Renje'nin gençlik yıllarında cinsel içerikli filmlerde rol aldığı geniş kitlelerce öğrenildi ve söz konusu filmler veya S formatında yeniden yayınlandı. Olay Fransız medyasında büyük ses getirse de ikilinin müzik kariyeri bundan zarar görmedi. Üçüncü stüdyo albümü Mark & Robbery ise 1988'de piyasaya sürdü Lerita Mitsuko. Ron ve Russell Mayle tarafından kurulan Amerikalı pop rock grubu Sparks'la birlikte seslendirdikleri iki parçanın da yer aldığı albüm 100 bin aşan satış rakamıyla yine büyük bir başarıya ulaştı. Albümdeki dikkat çeken bir diğer şarkı da 2. Dünya Savaşı sırasında kullanılan ölüm trenlerine gönderme yapan Le Petit Train'di. 1952'de André Clevo tarafından yorumlanan aynı adlı şarkıdan esinlenilen sözler acı bir konuyu işlese de melodinin ritmik ve neşeli olması grubun absürt üslubuna sadık kalmasını sağlıyordu. Bununla birlikte Katrin bu şarkı aracılığıyla 1940'da toplama kamplarına gönderilen babası Sam Renje'ye de bir tür saygı duruşunda bulunuyordu. Sam Renje'nin hayatı grubun 2000 tarihli Cool Frenzy adlı albümde yer alan Setonom adlı parçada daha ayrıntılı olarak anlatılacaktı. Biz de şimdi önce Le Petit Train'i Katrin Renje'den dinleyeceğiz. Bunun ardından da Lerita Mitsuko ve Sparks yine bu albümde bulunan Singing in the Shower adlı parçayla bizlerle olacak.

İlk olarak Katrin Range'den dinledik. İkinci Dünya Savaşı'ndaki sürgün trenlerinden bahsettiği Le Petit Train adlı parçayı. Bunun ardından da Larita Mitsuko ve Sparks 1988 tarihli Singing in the Shower adlı parçayla geldi Apaçık Radyo mikrofonlarına. 90'lı yıllar boyunca da Katrin'in egzantrik giysileri içinde kahkaha ve çığlıklarla süslediği Latin rock tarzındaki parçalarıyla gündemden düşmeyen Larita Mitsuko, 1993'te Iggy Pop'la düet yaptıkları My Love Is Bad adlı parçanın da yer aldığı System D adlı albümü yayınladı. Akordeon sanatçısı Richard Galliano'nun da katkı sağladığı albümde Serge Gainsbourg'un L'Hôtel Particulier adlı parçasını da yeniden yorumlayan ikili, Leos Carax'ın 1991 tarihli Les Amants du Pont Neuf filminin kapanış jenerinde yer alan Les Amants adlı şarkılarını da yine bu çalışmaya dahil etti. 2002 yılında rock müzik altyapılı parçalardan oluşan La Femme Trombone adlı albüm piyasaya süren grup, gitarda Thomas Dutron, trombonda ise Glenn Ferris'in katkı sağladığı albümle ertesi yıl düzenlenen Le Victoire de la Musique ödül töreninde en iyi albüm ve en iyi grup dallarında yarıştı. İkilinin bir sonraki stüdyo albümü Variety, 2007'nin Nisan ayında yayınlansa da aynı yılın Kasım ayında Fred'in kanser nedeniyle hayata veda etmesi Larita Mitsuko efsanesine de son noktayı koydu. Hem hayat arkadaşını hem de uzun süreli ortağını kaybeden Katrin, ona karşı son görevini birlikte başladıkları turneyi tek başına tamamlayarak yerine getirirken 2009 yılından itibaren kariyerini solo olarak sürdürme kararı aldı. Biz de şimdi Larita Mitsuko'nun Leos Carax'ın unutulmaz filmi Les Amants du Pont Neuf, Köprü Üstü Aşıklarında yer alan Les Amants adlı parçasına kulak vereceğiz. Bunun ardından da bu haftaki programımızın son bölümünde Katrin Range'nin kariyerinin Larita Mitsuko sonrası bölümüne göz atacağız.

Larry Tamitsuko'dan dinledik Leos Carax'ın 1991 tarihli Köprü Üstü Aşıkları adlı filminde de yer alan Le Zaman adlı parçalarını. Az önce de belirttiğim gibi Fred Shishen'in hayatını kaybetmesinin ardından 2009'dan itibaren kariyerine tek başına devam etme kararı alan Katrin Range ilk solo albümü Ring and Roll'u 2011'de piyasaya sürdü. 2013'te Plaza Francia adlı bir proje kapsamında Gotham Project grubunun kurucu üyeleri Eduardo Makarov ve Christoph H. Müller'le bir araya gelen sanatçı, besteleri Makarov ve Müller imzasını taşıyan tangolardan oluşan A New Tango Songbook isimli albümü 2014 yılında yayınlarken, üçlü aynı yıl Fransa ve İsviçre'yi kapsayan bir turneye çıktı. 2017'nin Kasım ayında gitarda oğlu Raoul'un da yer aldığı ikinci solo albümü Chronique Fantaisie yayınlayan Range, ertesi yıl Fransa, Belçika, Lüksemburg ve İsviçre'yi kapsayan yeni bir turne için yollara düştü. Yine 2018'de Plaza Francia Orkestra albümünde konuk sanatçı olarak yer alan Range, 2019'da Lerita Mitsuko'nun 40. yılı için bu defa Katrin Range Chante Lerita Mitsuko adlı turneye start verdi. 2020'de düzenlenen Le Victoire de la Musique töreninde en iyi kadın şarkıcı dalında yarışan sanatçı, 2021'deki César ödül törenindeki Je reviens te chercher yorumuyla büyük beğeni topladı. 2025'in Ekim ayında Centre Pompidou'nun kapanışından hemen önce Beaubourg'da Le Monde gazetesi tarafından Fransız rock'ının zirvesi olarak nitelenen bir konser veren Range, 14 Eylül gecesi hızlı ilerleyen bir kanser sonucunda 68 yaşında aramızdan ayrıldı. Biz de Fransız pop müziğinin en özgür, en özgün, en teatral ve de en çılgın figürlerinden biri olan Katrin Range'ye ayırdığımız programımızı onun Mark Lavoine'la birlikte seslendirdiği Qu'est-ce que t'es belle adlı parçayla kapatacağız. 1988 tarihli parça Mark Lavoine'ın ilk albümünün elde ettiği büyük başarı sonrası bestecisi Fabrice Abulker'le Morzine'de Alp Dağları'nda bulunan bir dağ evinde inzivaya çekilmesi sonucunda ortaya çıkmıştı. Parçayı burada hiç hayata geçmemiş eski bir müzikal projesinden çekip çıkarmıştı ikili ve Lavoine'ın aklına şarkıyı pop müzik dünyasından çok underground ve rock müziğe yakın duran Katrin Range ile birlikte seslendirme fikri gelmişti. Katrin, Lavoine onu aradığında ilk başta bunun bir şaka olduğunu düşünse de en nihayetinde ikili Paris'te buluşmuş ve parçanın demosunu dinleyen Range kayıt için onay vermişti. 1988'in Nisan ayında yayınlanan Qu'est-ce que t'es belle, Ne Kadar Güzelsin adlı parçada ilk başta fazla ilgi görmese de zamanla bir klasiğe dönüştü ve günümüzde de Fransız pop müziğinin en başarılı düetlerinden biri olarak anılmaya devam ediyor. Biz de şimdi Katrin Range ve Mark Lavoine'a bırakalım mikrofon dilerseniz bu şarkıyı seslendirmeleri için. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Fransız öpücüğü. Debout devant ses illusions,
1: une femme que plus rien ne dérange. 60'lardan bugüne Fransız müziği. Détenue de son abandon,
0: son ennui lui donne le change. Hazırlayan ve sunan Devrim Özkan.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Egemen Özdemir'e teşekkür ederiz. Yeah.

0: come true.
1: Appetite for it.
2: Oh yeah.
3: Kainatın tüm titreşimlerine
4: Apaçık Radyo.
5: Şoşoloza.
4: Dünyayı dinliyorum. Bir dünya müziği programı. Hazırlayan ve sunan Zekeriya Şen. Cumartesi günleri 15'te Apaçık Radyo'da.

0: Cinéphile.
1: Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul. Cuma günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.

0: günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Cemal Gürsel Yamalıoğlu'na teşekkür ederiz.

0: Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur.
1: Merhaba herkese, Dünya Mirası Adalar programına hoş geldiniz. Ben Nevin Sungur. Bugün yayında yalnızım Derya, çünkü Hatay'da Asi Havzası Çevre Vizyon Planı'nın son gelişmelerini ele alıyor. Zaten buna dair minik bir duyurum olacak, onu da birazdan paylaşalım. Ama onun öncesinde hatırlatmak istediğim başka bir şey var, onu da beynimizin kenarına yazalım istiyorum. Bugün adaların seçilmiş belediye başkanı ve başkan yardımcısının ve bazı meclis üyelerinin tutuklanmasının üzerinden 104 gün seçmenin iradesi hiçe sayılarak belediye yönetiminin AKP'ye geçirilmesinin üzerinden ise 12 gün geçti. Dediğim gibi bunu aklımızın bir kenarında tutalım. Şimdi programa devam ediyorum. Bugün adalarda daha önce de tekrar konuştuğumuz bir mevzuyu gündeme getiriyoruz. Yine hayvanlarımızı konuşacağız. Daha önce de bu konuyu programımıza birçok kez ele aldık ama yine yeniden hep konuşmak istiyoruz. Çünkü son haftalarda sürdürülen büyük bir dayanışma çabası var adalarda. Sokaklarda kalan son köpeklerimizin toplatılmasından önce adalardaki bir grup gönüllü arkadaşımız bu hayvanların sahiplendirilmesi için büyük bir çaba gösteriyor. Bazı adalı komşularımız da bu hayvanları sahiplendiler, bahçelerini açtılar. Hem bunu konuşacağız hem de hep her zaman gönül yaramız olan atlara dair adalardan gönderilen ama akıbetlerine ilişkin soruları hala cevaplanmamış atlarımızı konuşacağız. Bu konuda da yürütülen başka bir hukuki mücadele var. Bundan bahsedeceğiz. Çünkü bizce yaşamın temelinde başka canlıların yaşamına saygı duymak var. Adalar onlarla aynı sokakları, aynı kıyıları, aynı hayatı paylaşmaktan mutluluk duyduğumuz bir yer. Böyle kalmasını, hayvanların da burada güvenle ve özgürce yaşayabilmesini istiyoruz. Çünkü içinden geçtiğimiz böylesine zor zamanlarda bu sevgi ve saygının birbirimize yaklaşımımıza da yön vermesini, dayanışmanın, vicdanı ve insan kalma çabamızın temelinde yer almasını istiyoruz. Bunu da bir kenara yazalım. Demin dediğim gibi Derya'nın şu anda üzerine çalıştığı Asi Havzası Çevre Vizyon Planı'na dair bir haberimiz var. Onu paylaşmak istiyorum. Şimdi 2 yıllık emeğin sonunda hazırlanan planın bilimsel bulguları ve önerilerini Hatay'da kamuoyuna sunacaklar. Bilim insanları, yerel halk, sivil toplumun katkısıyla hazırlanan bu çalışma Asi Nehri'nden taş ocaklarına, tarım alanlarından sulak alanlara ve kıyılara uzanan çevre sorunlarını ve çözüm önerilerini ele alıyor. Sadece Asi için de geçerli değil, Asi Havzası'nı da ilgilendirmiyor. Benzer ekolojik sorunlar yaşayan tüm bölgeler için bilimsel veriye dayalı bir yol haritası sunmayı amaçlıyorlar bu planla. 7 Ekim Çarşamba günü saat 4 ile 6 arasında Hatay Tabip Odası'nda yapılacak bu buluşma ve bu buluşmada da bilimsel sunumlar ve açık bir tartışma yer alacak. Düzenleyiciler bu ortak geleceğe katkı sunmak isteyen herkesi buluşmaya davet ediyor. Bunu da not ettikten sonra şimdi konuğumla tanıştırmak istiyorum sizleri. Avukat İrem Berksoy. İrem, adalardaki köpeklerin bakımında ve sahiplendirilmesine büyük emek veren, sadece köpeklerle ilgili değil, bütün hayvanların yaşamını korumak için hukuki alanda da mücadele veren isimlerden biri. Hoş geldin İrem.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Çok teşekkürler katıldığın için. Biliyorum çok yoğun bir dönem, bir zamanın çok fazla yok, yoğunsun. Hem ders veriyorsun hem bir taraftan durmadan adalardaki hayvanların sorunlarına dair çözüm bulmak için uğraşıyorsun. O yüzden hemen konuşmamıza geçelim. Hem bu sizin emeklerinizi konuşacağız hem de yanıt bekleyen sorular var ama istersen öncelikle demin de bahsettiğim bu sürdürdüğünüz dayanışma ve kampanya ile ilgili son durum nedir? Son epeyce bir köpeği sahiplendirdiniz ama hala bekleyen köpekler var. Bir taraftan da bu köpeklerin hani zamanı da azalıyor gibi çünkü maalesef memleketin derdi bitti. Bu köpeklerle uğraşma meselesi sona ermedi. Ne diyorsun, nedir yani adalarda son durum ve sizin kampanyanıza dair son gelişmeler neler? İstersen biraz onlarla başlayalım.
2: Evet, hayvanları koruma kanununda yapılan değişiklik maalesef sokaklarda bunca sene beraber yaşamaya alıştığımız köpeklerin ve kedilerin sokaklardan toplanmasını öngörüyor. Kedilerin tekrar salınması mümkün belediyelerin inisiyatifinde ama köpekler ancak sahiplenme yoluyla barınaklardan çıkabilecek. Kanun her ne kadar 2029 başına kadar belediye bu görevi yerine getirmek için süre tanımış olsa da kanunda öngörülen bu süre idari kararlar ve baskılarla çok daha öne çekilmiş vaziyette. 3 ayda bir toplanan İl Hayvanları Koruma Kurulu, yani İl Hayvanları Koruma Kurulu adı fakat hayvanları korumakla pek bir ilgisi olmayan görüşmelerin yapıldığı ve kararların çıktığı bir kurul. Sürekli şekilde ilçe yönetimlerine sokakta hayvan bırakmamaları konusunda telkinde bulunuyor, baskı yapıyor. Biz de geçen ay yeni kaymakamımız, Doğa Koruma Milli Parklar şefimiz, Tarım Müdürlüğümüzün temsilcileri, belediyemizin temsilcileriyle Ada Gönüllüleri Derneği olarak bir toplantı yaptık. Bu toplantıda kaymakamımız sokakta ki köpek sayısının işte sıfırlanması hedefi doğrultusunda desteklerimizi talep etti. Biz de bu sıfırlamayı işte barınakları hapsederek değil fakat sahiplendirme yoluyla sağlamak için hızlı bir şekilde çalışmaya başladık. 3 hafta gibi kısa bir sürede çok sayıda komşumuz bize el verdi bu kampanyaya. Her eve, her bahçeye artı bir köpek başlığıyla başlattığımız bu kampanyaya destek çıktı. Bu kadar kısa sürede 50'ye yakın köpeğimizi adalar 4 adada, Büyükada, Heybeliada, Kınalıada ve Burgazada olmak üzere 4 adada sahiplendirdik. Şu an tek rakama inmiş vaziyetteyiz. Potansiyel yuvalarımız var. Sahiplenen köpekleri, tabii bu köpeklerin pek çoğu yarı yabani köpekler, hiç tasmaya bugüne kadar gelmemişler. Dolayısıyla tepki gösteriyorlar. Yani önce adaptasyon, ilk adaptasyon süreçlerini bizimle geçirmeleri için biz daha bu konuya daha yatkın olanlar evlerimizi açıyoruz. İşte ilk süreçlerini, ilk ev, işte ilk evle temas, ilk insanla temas, ilk farklı hayvanla temas süreçlerini bizimle geçiyorlar. Çok kolay bir şekilde adapte oluyorlar ve her biri gittikleri eve mutluluk katıyor. Umarız bu süreci başarıyla tamamlayacağız. Zaten çoğu gitti, azı kaldı. Adalar ilçesinin evcil hayvanların yönetimiyle ilgili şöyle bir özelliği var. Hem yönetimi daha kolay çünkü denizle çevrili bir ilçe olması itibariyle hem o açıdan yönetimi daha kolay, daha sınırlı bir alan, daha kapalı bir alan ve hem de 20 senedir bu iş büyük ölçüde gönüllülerin ayırdığı kaynakla, yani hem finansal olarak hem emek bakımından hem zaman bakımından ayırdığı kaynakla sürüyor. Dolayısıyla biz zaten 2020 itibariyle kısırlaştırmalarımızı tamamlamıştık. Yani 2020'den beri Adalar ilçesinde köpek nüfus artışı yoktu ve zaten aslında kanunun öngördüğü 2029 başı itibariyle de muhtemelen yaşlanma sonucu, doğal ölüm sonucu zaten sokaklarımızda köpek kalmayacaktı veya tek tük kalacaktı. Bu da yani bu kontrollü durum ve iyi hikayeler aslında gönüllülerle ortak çalışmanın önemini gösteriyor bu
1: Peki
2: meslek.
1: hiç yardım, yani tamamen biliyorum hani çok yakından seninle beraber bu WhatsApp gruplarında da takip ettiğim bir şey ve çok çaba gösteren insanlar var bu konuyla ilgili. Pınar Hanım var, Zekiye var, Sanaz Hanım var, yani bir sürü şu anda hani benim aklıma gelmiyor belki ama Sadece bugünler üzerinden yürüyen bir süreç oldu bu, değil mi? Yani hani başka bir yardım, başka bir destek almadınız bu süreçte.
2: Bu 3 hafta önce başlattığımız sahiplendirme kampanyasında Aslı Çavuşoğlu'nun, yine bir komşumuzun desteği büyük oldu. Kendisi sanatçı ve aslında ilk, yani Instagram hesabımızdan, Facebook hesabımızdan çıktığımız ilk postlar çok, yani etkileşimi çok oldu. Orada da onun yarattığı harika görseller ve işte ilk fotoğraf olarak mesela eski bir ada fotoğrafı, adalılar, yanlarında köpekler, köpekleri işte kayıkta veya iskele korkuluğuna dayanmış şekilde, onlar çok şey oldu, ilgi çekici oldu. Bazı hikayeleştirmeler yaptı. Bence bu etkileşimimizi çok arttırdı. Dolayısıyla onun emeği büyük. Köpeklerin davranışlarıyla ilgili benim bir bilgim yok. Bu konuda gönüllü eğitmenimizin, Tülay Hanım'ın desteğini aldık. Her karşılaşmayı onun gözetiminde sürdürdük. Dolayısıyla hiçbir sorun yaşamadık şu ana kadar. Sağnaz Can yine bu süreçte, Gizem Gülen yine bu süreçte beraber omuz omuza çalıştığımız yol arkadaşlarımızla beraber sürdürüyoruz zaten çalışmayı. Onlar da bugüne kadar verdikleri, sadece hayvanlar konusunda değil ama yine Pınar Hanım'dan bahsettiniz, Zeki Hanım'dan bahsettiniz. Aslında bizim derneğimizin de çalışma alanı sadece hayvanlar değil ama toplumun tüm kesimleri. Bugüne kadar senelerce hiçbir kişisel menfaat beklemeden verdikleri emek sayesinde kazandıkları bir güvenilirlik ve ilişkiler ağı da muhakkak bu süreçte daha fazla insana ulaşmamızı sağladı.
1: Biraz zamana karşı yarıştınız aslında bütün bu meseleyi halledebilmek için, yani bayağı insanüstü bir çaba gösterdiniz.
2: Evet, gerçekten zamana karşı yarıştık. Zamana karşı
1: Ki
2: yarış
1: devam ediyor bu taraftan da
2: devam
1: hala.
2: ediyor. Evet. Fakat kurumların, yani bize güvenmesi bile, ortak çalışmaya açıklık bile aslında günümüzde bir şey yani. Adalar Belediyesi, veteriner hekimlerimizin desteğini gördük. Özellikle Serhat Bey'i anmak istiyorum. Çok hızlı bir şekilde sahiplendirme süreçlerini hiç bekletmeden tamamladı. İşte transfer süreçlerinde, yakalama süreçlerinde yine her zaman destek oldu. Yani 7/24 açıkçası ulaşılabilir haldeydi bütün bu süreçteki sorunlarımız için. Küçük bir yerdeyiz tabii, birbirimizi biliyoruz, birbirimizden haberdarız ama bu tür konuların gönüllülerce, yani gerçekten bu alanda bir şey elde etmek için değil, yani bir işte meslek sonucu, gelir elde etmek için değil ama gerçekten işte kalpleri bu alanda çarptığı için çalışan insanların bu süreçleri yönetmesi her zaman çok daha iyi sonuçlar doğuruyor. Ve bu gönüllü emek tabii önemli bir tecrübe birikimi, bilgi birikimi de sağlıyor. Bu işte saha bilgisi, ne de sahip bir şekilde yürütüyoruz bu süreci.
1: Hedef ne şimdi? Yani nasıl bir şey hedefliyorsunuz sonuç itibariyle bütün bu kampanya? Yani şu anda hep şey konuşuldu. Yani 30 Eylül'e kadar bu meselenin tırnak içinde halledilmesi gerektiğine dair bir baskı vardı üzerinizde. Şu anda geldiğiniz nokta ne aşamada ve yani bundan sonraki hedef ne olacak?
2: 30 Eylül itibariyle aslında, yani hemen hemen bütün köpeklerimizi sahiplendirmiş bulunuyoruz. Transferler şu an sürüyor. Çünkü transferlerde zorluk yaşadığımız, yani yarı yabani değil ama tam yabani köpeklerimiz var. Bazıları çok ağır ve gerçekten zorlanıyoruz. Çoğumuz da işte daha zayıf kadınlarız. Onları taşıması, yani hem işte yabani hayvanları yakalaması hem de onları bir yerden bir başka yere taşımasının yarattığı zorluklar nedeniyle böyle birkaç günlük gecikmeler oldu. Bunu da biliyor kurumlar. Son birkaç tane köpeğimiz için de çalışmalarımız, yuvalandırma çalışmalarımız devam ediyor.
1: Şimdi yani en azından burada bir çözüm bulunmuş gibi aslında. Yani hani çözüm aslında bizim tercih ettiğimiz bir şey değil. Biz onlarla beraber yaşamak istediğimiz her seferinde dile getiriyoruz ama böyle bir baskı olduğunda da öncelik onların canlarını korumak adına oluyor. Ama bir taraftan da şöyle bir şey oluyor ya, o devam edecek mi sence? Hani adalara çok fazla terk edilen köpek oluyor. Hani bundan sonra buna benzer sorunlar yaşayacağınızı düşünüyor musunuz? Öyle bir şey olduğunda ne yapmak gibi bir plan, program var mı? Yani bu sizin için bir sorun teşkil edecek mi ileriye dönük?
2: Adalara en son 2 sene önce köpek terk edildi. Yani terkleri takip ediyoruz. Bir de her tarafta kameralar olduğu için zaten yani kim nereden geldi, kim getirdi vesaire. Aslında bunlar bizim arşivimizde var. Bazılarıyla ilgili hatta işte şey gerekli mercilere başvurularımız da oluyor. Fakat bu böyle çok yaygın bir şey değil, sorun değil. Aslında her ilçede olduğu gibi belediyelerin kısırlaştırma yükümlülüğünü ihmal etmeleri, tarım müdürlüklerinin belediyeleri denetim yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle özellikle yabanilerin üremesi sonucu burada da köpek popülasyonu arttı. Tabii bu köpek popülasyonunun artışında evet belediyeler, tarım müdürlükleri ama aynı zamanda maalesef sorumsuz hayvan sahipleri. Yani çeşitli nedenlerle kangal köpeği, kurt köpeği, çoban köpeği alıp onları kısırlaştırma yükümlülüğünü yerine getirmeyip hem işte bir para harcamamak için hem de aslında hiçbir bilimsel dayanağı olmayan bir takım gerekçelere dayanarak yani köpeklerin kendilerinden bekledikleri güvenlik görevini yerine getirmesini sekteye uğratacaklar gibi aslında tam tersi bilimsel olarak kanıtlanmış yani hayvanları kısırlaştırdığınızda aslında o hormonlar önceliğiyle hareket etmek yerine tam da kendilerinden beklenen görevleri yerine getirdiği ortaya konuluyor köpeklerin. Dolayısıyla kısırlaştırma hem hukuki bir yükümlülük hem de aslında insanların onlardan beklediği görevleri yerine getirmeleri için yapmaları gereken çok önemli bir adım hem hayvanın sağlığına ilişkin işte çeşitli hastalıkların önüne geçmek için hem de hayvan toplumunun iyiliği için tamamlamaları gereken bir aşama bu kısırlaştırma. Ancak bunu yerine getirmemeleri nedeniyle hayvanların üremesi, ondan sonra o üreyenlerin işte bir kısmının sokağa bırakılması, hatta engelli doğan bir kısmının bir sokağa bırakılması gibi gerçekten insanlıkla bağdaşmayan olaylar yaşadık.
1: Köpeklerle ilgili durum böyle ama bir de tabii bahsettiğim gibi başta atlarımız vardı. Hala şu anda da adada
2: Var.
1: 12 civarında galiba değil mi at sayısı?
2: Galiba 8 tane
1: 8'e mi
2: İBB
1: düştü?
2: at ahırlarında artı 6 tane de özel kişilere ait at
1: Ha,
2: var bildiğim
1: 14
2: kadarıyla.
1: tamam. Peki sizin şimdi bir hukuki süreç başlatmanız söz konusuydu. Çünkü o dönemde atların tam gönderilmesinden önce size gönderilmeyeceklerine dair bir beyanda bulunulmuştu ve yani açıkça yalan söylenmişti. Çünkü çok kısa yani 10 dakika sonra mı 15 dakika sonra mı ne atlar gönderildi. Buna dair hani nasıl bir süreç izlemek durum yani izliyorsunuz, bilgilendirebilir misin bizi bu konuyla ilgili?
2: Tabii yani bu aslında şimdi şöyle olmuştu. 8 Eylül akşamı, ertesi gün yani 9 Eylül sabahında atların şehir dışına nakledileceğine ilişkin bir bilgi mahalle gruplarında yayıldı ve çok hızlı bir şekilde insanlar, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri bir araya geldi 9 Eylül sabahı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Adalar Koordinatörlüğü önünde ve koordinatörlükten bir yetkili İBB Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile görüşüp bizlere bugün nakil olmayacağı, kesin bir şekilde nakil olmayacağına ilişkin bir açıklama yaptı ve aslında bizim muhatabımızın Tarım Müdürlüğü, ilçe Tarım Müdürlüğü olduğunu söyledi. Tabii çok akla yatkın bir şey değil ama biz yine de konunun bütün taraflarıyla görüşelim diye ilçe Tarım Müdürlüğü'ne yöneldik ve yolda o sırada ahırların, yani atların bulunduğu ahırların önünde olan adalılar ahırlara tırların girmekte olduğunu, yani o

0: ama bu yani her şeyden önce bir şeyi gerektirir. Kamu görevlileriyle ilgili bir disiplin suçunu gerektirir. Çünkü İBB'nin yönetiminin kendi ilkeleriyle de yani saydamlık, katılım, ortak akıl vesaire kendi ilkeleriyle de bağdaşmaz bir tutum. Eğer bizle gerçek bilgi paylaşılmıyorsa zaten karar alım süreçlerine hiçbir şekilde dahil olmuyoruz. Atlar adanın kültürü pek çok kişi için çok hassas bir nokta. Zaten hiçbir şekilde haberdar edilmiyoruz. Bir takım kararlar alınıyor ve dayatılıyor. Ulaşım meselesinde, ulaşım için seçilen araçlar meselesinde olduğu gibi atlarla ilgili de aynı şey karar alınıyor ve daha sonra biz kararı son dakika karardan haberdar olmuşken bunu durdurma, engelleme yollarımız da gerçek dışı bilgiyle kesiliyor. Çünkü biz o bilgiyi aldığımızda mahallelere bunu duyuruyoruz. Hayır, bugün şey yapılmayacakmış. Dolayısıyla bugün için en azından sorunumuz yok. Bugün yetkililerle görüşmek için zamanımızı kullanabiliriz. Planlı hareket edelim diye duyuru yapabiliyoruz ama gerçek dışı bir bilgi açıklanıyor. Yani bu çok gayri ciddi bir durum. Bu nedenle biz dernek olarak başvuru yani şikayetimizi dile getirdik ve bu şeylerle ilgili o gerçek dışı bilgiyi paylaşan işte dolaşıma sokan kimselerle ilgili disiplin soruşturması açılmasını talep ettik. Devlet memurları kanununa dayalı olarak.
1: Peki oradan hani nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Yani en azından böyle bir şeyin, böyle bir bilginin paylaşılması ile ilgili bir
0: Bu
1: disiplin.
0: bir disiplin suçu tabii ki. Dolayısıyla bir disiplin müeyyidesinin uygulanmasını bekliyoruz.
1: Ya bir de şöyle bir şey oldu şimdi bu bazı sitelerde buradaki atların gönderilen atların satışına dair bazı ilanlar çıktığını gördüm.
0: Evet.
1: Bu konuyla ilgili neler söylemek istersin?
0: Yani ben de şaşırdım. Şimdi buradan bedelsiz olarak yani dolayısıyla bağış niteliğinde bir işlemle bu atlar el değiştirdi. Adaların Atları platformu yani bu atları 2020'den beri izleyen, bunların işte hak ihlallerini takip eden, raporlayan bir at başına 50 bin gibi rakamlar şey yapılıyor, belirlenmiş. Bu durumda İBB'ye ait yani hepimize ait atlar tabii ki bizim için bir parasal değerin çok ötesinde bunlar can fakat yani eğer bunların bir parasal değeri varsa nasıl bedelsiz olarak sahip yani mülkiyet devrediliyor ve daha sonra bir takım özel kişiler mesela belediyede bir meclis üyesinin anlaşılan at çiftliği var. O at çiftliğinin sitesinde bu atların satış ilanını gördük. Yani bizim atlardan birkaç tanesini tanıdık hemen. Şimdi meclis üyesi olması da bir şey yani şaşırdık. Yani bu işin aslı nedir? Bunu öğrenmeye çalışıyoruz.
1: Peki bunları da paylaşacaksınız herhalde, değil mi? Yani bu sürecin sonunda.
0: Adaların Atları platformunda paylaşıldı sosyal medya hesaplarında.
1: Onda o hesapları da bir web sitesi de var. Onu da paylaşırsam belki hani ilgilenmek isteyenler oradan takip edebilirler. Ne oluyor, ne bitiyor? Atlarla ilgili, adaların atları ile ilgili.
0: Bir Instagram hesabı var zaten adaların atlarının. Evet, adalarinatlari.org diye bir web sitesi var. Instagram hesabı da adaların atları diye yazıyor. Evet, adaların atları.
1: Buradan paylaşacaksınız ne olup bittiğini, ama
0: Evet,
1: yani çok
0: gelişmeleri
1: acayip tabii, hani
0: platform
1: bütün bu noktaya
0: paylaşacak.
1: gelinmiş olması. Kaç at vardı? Şimdi 14 attan bahsediyoruz, değil mi? Binlerce,
0: Evet.
1: yüzlerce at gitti
0: Evet,
1: adalardan.
0: yani 2000'e yakın at vardı 2019'da. Zaten 1000'e yakını maalesef kötü koşullarda bakıldığından, hareketsizlikten yani çünkü bu atların ahırlara yani kapasite yetersiz, plansız bir şekilde yine hareket edildi. Hayvanlar ahırlara alındı, uzun süre hareketsiz kaldılar. İşte geliştirdikleri hastalıklar sonucu hayatlarını kaybettiler. 1000'e yakın at, 100'e yakın at kayıp yani resmi olarak kayıp. Hatta bu işte bir belediye başkanının istifa

0: noktasını da getirdi hakkında. Zaten hem idari hem adli soruşturma başlamıştı ve partisi MHP istifasının kabul edildiğini ve belediye başkanları listesinden silindiğini açıkladı. Hatay'da bir ilçede. Diğer atları da takip edemiyoruz çünkü atların çip numaraları bizlerle paylaşılmıyor.
1: Paylaşılmıyor, değil mi?
0: Yani akıbetleri nedir? O 100 at gibi mi? Onlar gibi kayıplar mıdır? Maalesef bilemiyoruz.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum İrem. Yani bu sizin adalardaki gönüllerin çabasını hem altını çizmek hem de bu son durumu hem köpeklerimize hem de atlarımıza ilişkin paylaşmak istedim. Bunları paylaşmaya devam edeceğiz, konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü başında dediğim gibi böylesine zor zamanlarda bu tür sevgi, saygının birbirimize yaklaşımımıza da yön vermesini istiyoruz. Hani insanlar diyecek dünya yanıyor, siz bunlarla mı ilgileniyorsunuz? Ama elbette ki bunlarla ilgileniyoruz. Çünkü gerçekten vicdanı ve insan kalma çabamızın temelinde yer alıyor bu davranış ve duygu biçimi. Senin nezdinde bütün herkese teşekkür ediyoruz biz Dünya Mirası Adaları olarak. Çok büyük çaba gösteriyorsunuz. Tekrar konuşuruz, tekrar konuları gündeme getiririz. Çok teşekkürler katıldığın için.
0: Ben teşekkür ederim. Birlikte çalışıyoruz.
1: Hep beraber bu emeğe devam edelim istiyoruz. Adalar hepimizin, bu hayvanlarla yaşam hepimizin davası olsun. Çok teşekkürler.
0: Teşekkürler.

0: Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Cemal Gürsel Yamalıoğlu'na teşekkür ederiz. Apaçık Radyo.
2: Kopuk Bağlar. Nesnelerin Uzun Tarihi. Hazırlayan ve sunanlar Fatma Genç ve Hasan Ateş.
3: Cumartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.

Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Tınılarıyla fark yaratan genç neslin müzik serüveni yeni başladı. Ben programı hazırlayan ve sunan Hande Akkan. Yeniye hoş geldiniz. Az önce duyduğumuz müzik Cherny'nin Opus 740 14 numaralı sol minor etüt. Şimdi piyano çalışanlar, sadece piyanistler demeyeceğim, piyano çalışanlar, piyano öğrenenler Cherny'yi çok iyi bilirler. Çünkü işte başlıca birkaç tane etüt bestecimiz vardır. Cherny onlardan biridir. Mesela bir diğeri Hanon'dur. İlk aklıma gelenler. Niye bu müzikle başladım? İşte bugünün anahtarı Cherny'nin bu sol minor etüdünde. Bir süredir sosyal medyada bu etütle karşılaşıyorum. Genç, işte 15-16 yaşlarında olduğunu tahmin ettiğim güzel, yakışıklı, sarışın bir genç piyanist bu etüt üzerine bir takım varyasyonlar çalıyor. Etüdün orijinalini çalıyor. Sonra az önce duyduğunuz gibi biraz daha oynanmış halini çalıyor. Bu müziği yavaşlatıyor. Bu müziği başka türlü yani piyano üzerindeki bir oynamayla başka bir hale getirilmiş bir piyanoda seslendiriyor. Yani çeşit çeşit Cherny etütleri seslendirdiği bir sosyal medya macerası. Kim bu çocuk diye de merak ediyordum. Ta ta ta ta işte gün bugün. Efendim size Justus Eichhorn'la tanıştırıyorum. 16 yaşında. Bundan birkaç ay önce Deutsche Grammophon'la bir sözleşme imzaladı ve hemen ardından The Sour ilk albümünü yayımladı. Albümünün adı Kaynak ama şansa seçilmiş bir isim değil. Cherny'nin varlığı da şansa değil ve albümde kurguladığı eser seçkisi de doğduğu, büyüdüğü ve yaşadığı Weimar'ı anlatıyor. Şimdi böyle bir heyecanla giriş. Ben albümle karşılaştığımda, geçtiğimiz hafta karşılaştım, çok heyecanlandım. Karşımda açıkçası robotik Cherny çalan, etüt çalan bir genç imajı yaratmıştı bende sosyal medyada izlediğim videolar. Fakat ardında çok derinlikli, bambaşka ve hani 10 yıl sonra nerede ne yaptığını şimdiden çok merak edeceğim genç bir piyanist buldum. Efendim Justus Einhorn, şimdi size önce kısa bir hayat hikayesini anlatayım. Ardından ilk albümünde niye Bach var, niye Cherny var, niye Liszt, Hindemith var? Niye onlarla konuşuyor? Biraz da onlardan bahsedeyim. Justus Eichhorn 2009 yılında Weimar'da müzisyen bir ailenin çocuğu olarak doğuyor. Ve daha çok küçük yaşındayken, çok çok yani 6-7 yaşında olsa gerek, Weimar'da Hochschule für Musik Franz Liszt akademisine kabul ediliyor. Yalnız bu sıra dışı bir durum. Çünkü üniversite yaşından önce kabul edilen özel yetenek öğrencileri kategorisinde Gregory Grutzmann'la çalışmaya başlıyor. Büyük bir pedagog, hocaların hocası Gregory Grutzmann. Hala da onunla çalışmayı sürdürüyor. Böyle keşfedilmiş olağanüstü bir yetenek desem mi demesem mi karar veremiyorum. Çok yetenekli olduğu kesin ama annesi babası müzisyen. Yani iki profesyonel müzisyenle birlikte zaten hayata başlıyor. Biri kemancı, biri viyolacı. Ki zaten Weimar'da Hochschule für Musik'te her ikisi de profesör. Ders veriyorlar. Aynı zamanda orkestrada çalıyorlar. Kendi topluluklarıyla çalıyorlar. Yani 7-24 hayatlarında klasik müzik var. Ama Justus bildiğiniz gayet standart bir çocuk olarak büyüyor ama oyuncağı piyano. Onun dışında futbol oynuyor, kayak yapıyor. Hala da onlardan vazgeçmiş değil. Bugün konuşacağımız bu harikulade eserlerin arkasındaki o müthiş piyanist aslında 16 yaşındaki bir ergen. Hani onun o ergenlik hikayesini de hatırlayarak konuşmakta fayda var. Justus yerinde durabilen bir çocuk değil, müziğin her alanını merak ediyor. Bir taraftan çalıyor ama çaldıklarını değiştiriyor. Yani biraz da bestecilik kısmına doğru ilerliyor derken
Ben diyor bestecilik eğitimi de almak istiyorum. O yüzden Weimar'da müzik ağırlıklı seçkin bir orta öğretim kurumu var. Müzik jimnazyum, Schloss Belvedere. Orada da sadece piyano değil orkestra şefliği ve bestecilik eğitimi de alıyor. Dolayısıyla inanılır gibi değil ama bu yıl Deutsche Grammophon'dan ilk albümünü yayınlamış piyanistimiz daha yeni üniversite öğrenciliğine başlamış durumda Weimar'da. Ve müzikle olan ilişkisini dediğim gibi müzikler üzerine oynayarak yani bestecilik üzerinden de tatmin etmeye başlıyor derken annesinin babasının çaldığı orkestralara ya da topluluklarla ilgilenmeye başlıyor. Orada da biraz orkestra şefliği öğreniyor. Yani 16 yaşındaki genç müzisyen hakikaten merak edilmeyi hak eden bir müzisyen 10 yıl sonra acaba hayat kariyerinin neresinde olacak? Bu arada şimdiden hemen altını çizeyim. Bir Avrupa turnesine çıkıyor önümüzdeki günlerde Justus ve Şubat ayında İstanbul'a uğrayacak. Kiminle konser yaptığını bilmiyorum. Ben web sitesinde karşılaştım. Henüz açıklanmamıştı ama Şubat ayında İstanbul'u ziyaret edeceğini biliyorum. Efendim sonra bakalım. 16 yaşında olmasına rağmen tabii iyi pedagoglarla da çalışıyor. Bu arada 3 ay Juilliard'a gidiyor Amerika'ya. Orada Finlandiyalı bir pedagog Matti Rekalio ile çalışıyor. Derken tabii işte Andras Schiff'ten tutun Daniel Barenboim'a, rahmetli Alfred Brendel'e kadar yolları dünyanın en büyük müzisyenleriyle de kesişiyor. Schiff ve Eschenbach'ın ustalık sınıflarına davet ediliyor ve iki kez de Verbier Akademi'ye katılıyor. Daha 9 yaşına gelmeden solo ve oda müziği alanında 6 tane piyano yarışmasını kazanmış bile. Şimdi bakalım 2019'da Berlin'de Bechstein, Karl Bechstein yarışmasının en genç katılımcısı oluyor. London International Manhattan Competition'da yine birinci oluyor. Vienna Music Competition, Lugano'da yine International Tiziano Rossetti yarışmasında birincilikler kazanıyor. 2021'de Elba Festivali'nin genç müzisyen ödülünü alıyor. Yine 2022'de İsviçre'den büyük bir ödül alıyor. Derken 2024'te bir oda müziği yarışmasında yine cellist Albrecht Freitag'la birlikte genç müzisyen kategorisinde birincilik ve özel ödül alıyor. Dolayısıyla 16 yaşında bunları yapan bir gencin umarım ki ve kısmetse önü ve hayatı çok açık belli ki. Orkestra ile ilk önemli çıkışı diyelim 10 yaşında Haydn'ın re majör piyano konçertosunu çalıyor. Bu yılda işte Avrupa turnesinden önce Güney Kore ve Çin konserleri yaptı. Orada çoğunlukla Beethoven konçertolarını çaldı. Tamamı repertuarında var. Ama bu sezon özellikle bildiğim kadarıyla dördüncü Beethoven'ın dördüncü piyano konçertosu üzerine yoğunlaşacak. Kısaca hayat hikayesi aslında böyle ve şimdi tabii gelmek lazım The Source ve Weimar ilişkisine. Albümün adını kaynak koyuyor çünkü Weimar doğduğu şehir, anne babasının yaşadığı ve çalıştığı şehir, ilk piyanosunun bulunduğu evin şehri, ilk öğretmenlerinin bulunduğu şehir, 9 yaşında bir müzik okuluna ilk kabul edildiği şehir ve albümde de sıkça Liszt çalmış, aynı zamanda Liszt'in yaşadığı şehir. Peki diyeceksiniz, madem Liszt bağlantısı Weimar oldukça yüksek, niye Czerny ile başladın? Bu da aslında şans eseri değil. Czerny, Liszt'in genç Liszt'in piyano öğretmeni zamanında. Belli ki Yıldız Eichhorn'da Czerny'nin hem Weimar hayatındaki önemini, Liszt'in önemini, kendi gittiği okul yani Franz Liszt Hochschule'deki önemini ve aynı zamanda da belki dünyanın tüm piyanistleri için
olan önemini çok iyi biliyor. Dolayısıyla da kendi sosyal medya hesaplarını hep Çerni üzerinden kurguluyor. Tabii dünya çok değişti sevgili dinleyiciler. Eskiden hatırlarsanız işte müzik marketlere giderdik. Yeni CD, yeni albüm ne çıkmış diye bakardık. İşte Türkiye'deysek eğer Türkiye'ye ne geldi, kimler ki neleri getirdi diye bakardık. İşte oradan da yeni müzisyenleri keşfetmeye çalışırdık. Şimdi işler tabii bambaşka. Artık sosyal medya her şeyin keşif alanı, her şeyin ünlendiği, devam ettiği alan. Dolayısıyla Justus da tabii ki tamamen kendi yaşının ve yaşıtlarının yaptığı gibi hayatını özellikle de özel hayatını değil piyano kariyerini tamamen sosyal medya üzerinden dinleyicileriyle paylaşıyor. Düşünsenize benim de onu keşfim tamamen sosyal medya üzerinden oldu. Ne mutlu ki bugün elimizde bir Deutsche Grammophon albüm var. Peki, şimdi ben burada bir virgül koyacağım ve tabii ki Weimar deyince bir diğer Bach, bir diğer besteci Johann Sebastian Bach'a bağlanacağım. Efendim albümde Bach'ın müziklerini tabii ki yer vermiş ama biz şimdi bütün kurguyu dinlemeyeceğiz. Bütün albümü de dinlemeyeceğiz. Bu arada bütün internet üzerinden yayın yapan bütün müzik kanalları üzerinden bu albüme ulaşabilirsiniz. Şimdi biz Czerny'nin ardından duruyoruz ve Johann Sebastian Bach'a bağlanıyoruz. Şimdi Johann Sebastian Bach'ın tabii Weimar'la ilişkisi nedir? 1708 ile 1717 yılları arasında Weimar Sarayı'nda görev yapıyor. Önce orkçu, sonra o da müzisyeni, sonra da konsertmeister oluyor. Tabii burada daha önemli şeylerden bir tanesi şurada burada çalışmıştı demek değil Bach için. Biz bugün onun İtalyan konçertosunu dinleyeceğiz ve onun özellikle İtalyan konçerto üslubuyla karşılaştığı ve bunu özümsediği önemli dönemlerden biri Weimar dönemi. Şimdi biz BWV 971'e kulak vereceğiz. Bu eseri Weimar'da bestelemiyor. Aslında Weimar'daki görevi bittikten sonra 1735'te Leipzig'teyken yazıyor ve yayımlanıyor. Ama İtalyan etkisi bizi Bach'ın Weimar'lı yıllarına ve bu İtalyan etkisini aldığı Weimar hayatına götürüyor. Dolayısıyla da Einhorn burada bu eseri kesinlikle es geçmemiş, bunu yakalamış ve bize İtalyan konçertosunu 3 bölümüyle şimdi seslendiriyor.

Sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, bugün size çok genç bir, çok taze bir piyanistle tanıştırıyorum. Justus Einhorn. Deutsche Grammophon'la bir anlaşma imzaladı birkaç ay önce ve ilk albümü Source geçtiğimiz hafta yayımlandı. Piyanistimiz Weimar'da doğdu, Weimar'da yaşıyor, 16 yaşında ve kaynak ismini verdiği albümde Weimar'la ilişkilenen besteciler ve hikayeleri üzerine müthiş bir entelektüel seçki yapmış. Biz açılışı Czerny ile yaptık. Ve az önce Bach dinledik. Niçin Bach vardı? 1708-1717 yılları arasında Weimar Sarayı'nda görev yaptı Bach. Ve az önce dinlediğimiz İtalyan konçertosunu İtalya'ya hiç gitmemiş olmasına rağmen yazdı. Weimar'da da yazmadı ama İtalyan müziğinin inceliklerini Weimar'da öğrendi. Farkındaysanız bu bir İtalyan konçertosu adında olmasına rağmen ortada bir orkestra yoktu. Bach bunu iki klavyeli klavsen için tasarlamış ve iki klavyenin de farklı ses güçlerinden yararlanmayı ve adeta bir tarafta orkestra bir tarafta da solist varmış gibi izlenimler yaratmayı istemiş. Dolayısıyla biz tabii ki bunu bir piyanodan dinledik ama adeta bir orkestra gibiydi. 16 yaşındaki müzisyenimizin tuşesinden Weimar'da doğmuş 300 yıllık bir sanat yolu dinliyoruz. Şimdi Liszt'le devam edelim. Hatırlayalım. Justus Einhorn Liszt Hochschule für Musik'te okuyor. Weimar'da. Yanılmıyorsam John Chuckmur da orada okumuştu. Liszt Müzik Akademisi'nde. Tabii artık o biraz daha yaşı büyüdüğü için Justus'un abisi pozisyonunda. Çok iyi müzisyenlerin yetiştiği çok önemli bir okul Liszt Müzik Akademisi. Ama keza Weimar'da birçok besteci ve müzik insanı için geçmişten günümüze öyle. Şimdi Weimar müzik tarihinde tabii ki Liszt çok büyük bir besteci, akademi adını veren besteci. 1848-1861 yılları arasında Weimar'da sarayda kapelmeister olarak yaşıyor. Virtüöz bir piyanist olarak Avrupa'yı dolaştığı yılların ardından burada bambaşka bir kimliğe yöneliyor. Besteci, şef, öğretmen ve yeni müziğin savunucusu. Yaşadığı bölge döneminin önemli sanatçı ve entelektüellerinin buluşma noktalarından birine dönüşüyor. Hatta yaşadığı ev, şimdi List House, korunuyor ve bir müze olarak da gezmek isteyenleri çağıran bir yer, bir bina. Şimdi Einhorn bize Liszt'in önce bambaşka bir yüzünü gösterecek. Çünkü birçok Liszt eser çalmış. Liszt deyince bizim aklımıza ne geliyor? Gösterişli bir virtüözite geliyor ama hayır, şimdi bu klişeyi biz kırıyoruz. Çünkü seçtiği ilk eser Liszt'ten Consolations, Teselliler. Bu 6 parçalık bir albüm. Bu Consolations da üçüncü parçası. Yavaş ve huzurlu tempoda, yani Lento Placido. Buradaki Liszt bir virtüöz olarak alkış isteyen bir Liszt değil. Neredeyse kendi kendine konuşan bir Liszt. Tabii ki burada neye kulak veriyoruz? Yorumculuğa. Devam ediyorum. İkinci seçtiğim parça da Liebestraum. Bu hemen duyduğunuz gibi, adını bilmeseniz bile duyduğunuz gibi hemen ne olduğunu hatırlayacaksınız. Sıklıkla çünkü kulağımıza gelen parçalardan biri. Enteresandır, bugün solo piyano repertuarının en ünlü romantik parçalarından biri olmasına rağmen bu başlangıçta bir şarkı. Liszt, Ferdinand Flairgrat. O lieb solang du lieben kannst. Sevebildiğin sürece sev şiirini ses ve piyano için besteliyor. Sonra bunu piyano için düzenleyerek 3 Liebestraum arasında üçüncü parça yapıyor.
Bu çok meşhur melodi, aslında hala şarkı söylüyor. Üstelik şiirin bu arada düşüncesi de yalnızca romantik aşk değil. Çok daha geniş bir çağrıda bulunuyor. Sevme imkanın varken sev. Bir gün ayrılık ve kayıp gelecek. Şimdi biz Justus Einhorn'un yorumuyla bu iki Liszt parçasını dinliyoruz. İlk parça bir teselli, ikinci parça sevgi ve ikisi de piyanonun virtüözesinden çok şarkı söyleme yeteneğini bize duyuruyor.

Sunumlarıyla fark yaratan genç neslin müzik serüveni yeni devam ediyor. Bugünkü konuğumuz 16 yaşında Almanya Weimar doğumlu genç piyanist Justus Eichhorn. Birkaç ay önce Deutsche Grammophon'la bir sözleşme imzaladı ve kaynak ismini verdiği ve Weimar çevresindeki besteciler ve hikayeler üzerine kurulu albümünü yayımladı. Kısa bir süre içerisinde zaten albüm bir haftalık Almanya'da bir numaraya yükseldi albümü ve bu yaşta birinci sıraya yerli şu an ilk genç klasik müzikçi oldu Justus Eichhorn. Benim kendisini keşfim tamamen sosyal medyada paylaştığı videolar üzerinden olmuştu. Hakikaten çok merak ediyordum. Acaba biz ne şekilde karşılaşacağız Justus'la? Evet, Deutsche Grammophon çatısı altında buluşmuş olduk bu harikulade piyanistle. Az önce Weimar, belki Weimar yapan Liszt iki müziğini dinledik. Ama daha çok yoruma ve duyguya ağırlık veren iki müzikti. Cancellations ve Liebesträume. Şimdi Liszt'in Weimar'daki zamanını anlatırken yeni müziğe de odaklandığını söylemiştim Weimar Sarayı'nda Kapellmeisterken. Ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi bir anda ileriye atlıyoruz. Koskocaman bir 100 yıl, 120 yıl ileriye atlayacağız ve Hindemith'le buluşacağız. Şimdi diyeceksiniz ki Hindemith'le ne alakası var Weimar'ın? Şöyle ki, Justus Einhorn hakikaten o kadar doğru bir Weimar izlenimi yaratmış ki, izlenimi sunmak istemiş ki kendi doğduğu, büyüdüğü ve halen yaşadığı şehirle ilgili. Weimar deyince sadece müzik değil, aynı zamanda mimariye de dikkat çekmek istemiş ve Bauhaus'dan bahsetmek istemiş. Çünkü Bauhaus ekolü 1919'da kuruluyor Weimar. Dolayısıyla Weimar'la ilişkiyi anlatmak istiyor. Ama bunu nasıl yapacak? Bauhaus'a en yakın olduğunu düşündüğü müzisyenle. Efendim, Walter Gropius bildiğiniz üzere 1919'da Weimar'da Bauhaus ekolünü kuruyor. Justus bu tarihsel katmanı tabii ki mutlaka temsil etmek istiyor. Dolayısıyla Bauhaus'a gönderme yapacak bir eser arayışına giriyor. Ve Hindemith'in In Einer Nacht isimli üç parçalık piyano eserine odaklanıyor. Şöyle ki Hindemith, Bauhaus ekolünden etkilenmiş en belli başlı bestecilerden biri, hatta ilk bestecilerden biri. Dolayısıyla In Einer Nacht, hani kabaca Türkçe'ye çevirirsek bir gecede diyebiliriz. Bizi bu müzik, hani Bach'ın kusursuz mimarisinden, Liszt'in romantik şarkıcılığından tabii bambaşka bir dünyaya götürecek. Bir gecede adını verdiğimiz müzik önce yorgunluklar, müdik kayten ile başlıyor. Ardından sehr langsam, çok yavaş bir bölüm geliyor. Burası bir kırılma bölümü. Sonra bir scherzo, son derece canlı bir bölüm geliyor. Bir gece dramatürjisi anlatılıyor. Önce yorgunluk, sonra zamanın neredeyse durduğu bir alan ve ardından gecenin birdenbire hareketlenmesi. Dolayısıyla biz şimdi 18. yüzyıldan 20. yüzyıla Weimar'ın değişen sesine gidiyoruz. Ve Justus'un Hindemith yorumuna kulak veriyoruz. Ardından tekrar Liszt'e ve Weimar'a geri döneceğiz.

Justus Einhorn dinliyoruz. İlk albüm, hayatının ilk albümü Deutsche Grammophon etiketiyle yayımlandı. 16 yaşındaki genç piyanistin ve bize bir Weimar profili çiziyor. Kendi Weimar'da doğdu. Annesi babası Weimar Liszt Konservatuvarı'nda öğretmen. Kendisi Weimar Konservatuvarı'nda okuyor. Ve 16 yıldır ömrünü yaşadığı ve hayatının şekillendiği yeri bize anlatıyor. Az önce Hindemith dinledik. Hindemith'in Weimar'la bir buluşması yok ama 20. yüzyıla sıçrama sebebimiz Bauhaus'un, yani Walter Gropius'un Bauhaus'u 1919'da Weimar'da kurması. Dolayısıyla Hindemith Bauhaus ekolüne daha yakın olan ve yakın bir müzik yazan bir besteci olarak Hindemith'in In Einer Nacht Opus 15 numaralı bir gençlik müziğini seçmeyi tercih etmiş. Efendim, şimdi son olarak liste geri döneceğiz. Weimar'ın şeytanı, Mephisto valsi. Evet, biliyorsunuz bugün iki list dinledik. Cancellations'la Liber Strong. Ama şimdi oradaki list kaybolacak. Karşımıza başka bir list çıkacak, Mephisto olan bir list. Bildiğiniz üzere bir Faust anlatısı, Mephisto valsi. Bir hikayesi de köy meyhanesindeki dans sahnesiyle doğuyor. İlk bölüm böyle. İçinde danslar var. İşte Mephisto kemanı eline alıyor. Müzik giderek insanları ele geçiriyor. Faust genç bir kadına kapılıyor. Dans giderek daha baş döndürücü oluyor. Daha tensel, daha tehlikeli hale geliyor. Sonunda Faust'la genç kadının gecenin içinde ormana doğru uzaklaşıyorlar. İşte bülbüllerin sesi duyuluyor falan. Liszt işte bu sahneleri piyanoda neredeyse tiyatroya dönüşüyor. Dört bölümü de dinleyemeyeceğiz, zamanımız yok, ama Weimar ve Liszt bağlantısı ve aynı zamanda bu genç piyanist Justus Einhorn'un bütün teknik üstünlüğünü de

Evet, birinci bölümü dinledik ve ağzınıza bir parmak bal çaldım. Çünkü ikinci, üçüncü ve dördüncü bölümün albümden dinlemeniz gerekiyor. Yeninin zamanı kalmadı çünkü. Efendim, bugün sizi Justus Einhorn'la tanıştırdım. 16 yaşında. Az önce dinlediğiniz, evet, Mephisto Weiss'in ilk bölümünü çalan piyanist sadece 16 yaşında. Weimar'da yaşıyor. Üniversite eğitimine daha yeni başladı. Ve müthiş bir yetenekle bugün yeniye, yani tınılarıyla fark yaratan genç neslin müzik serüvenine oldukça kendisi değer kattı. Şimdi hatırlatmak isterim, tekrar Şubat'ta İstanbul'a gelecek. Yalnız hangi orkestra ile çalacağını ve tarihi açıklamamış. Ama konser programında Avrupa turnesinde bu yıl Beethoven'ın dördüncü piyano konçertosunu çalıyor. Dolayısıyla İstanbul'da da bir orkestrayla Beethoven dördüncü konçerto çalacağını tahmin ediyorum. Ama Şubat'a kadar bekleyeceğiz çünkü henüz net olarak açıklanmış bir durum yok. Efendim, The Source, Deutsche Grammophon etiketli bu albüm, Justus Einhorn'un ilk albümü, bize Weimar etrafında bir tur attırdı. Eğer deyim yerindeyse, çünkü biz hem Liszt'e kulak verdik, hem Bach'a kulak verdik. Gizli halkalar vardı mesela. Czerny, Liszt'in öğretmeni olduğu için Czerny vardı. Ondan sonra başka bir gizli halka daha vardı, Hindemith. Weimar'da aslında özel bir hayatı yoktu ama Bauhaus ekolü orada doğmuştu ve Hindemith onun önemli müzikal temsilcilerinden biriydi. Dolayısıyla Einhorn bize The Source'da sadece

bir ilk albüm sunmadı. Doğduğu şehrin 300 yıllık müzik hafızasında bize bir tur attırdı ve Weimar'ın değişen sesini bugün biz de Justus Einhorn sayesinde dinlemiş olduk. Sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, bugün artık programın sonuna geldik. Sevgili destekçimiz Umutcan Sinan'a çok teşekkür ediyorum. Radyom ve programım adına önümüzdeki hafta yine taptaze bir kayıt. Yepyeni bir müzisyen de tınılarıyla fark yaratan genç neslin müzik serüveninde yeni de buluşmak dileğiyle. Ben Hande Hakkan, hoşçakalın.

0: Hazırlayan ve sunan Hande Akkan.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Umut Cansilan'a teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.

0: Reklamlar.
1: Şehrin caz hali başlıyor. 36. Akbank Caz Festivali 26 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında. Biletler Bilet X'de. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
2: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
0: Reklamlar bitti.
3: Güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz. Açtık mıydı hele bir son vitesi? Adedi devir motorun sesi, uy çocuklar kim bilir ne harikuladedir 300 kilometre giderken öpüşmesi.
4: Nazım Hikmet.
0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Leyla Çapan'a teşekkür ederiz.
6: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır.
7: Dünyayı çevirenlerden herkese merhaba. Bugün 20. yüzyıl İran şiirinin en önemli kadın şairlerinden birini ağırlıyoruz. Şiirin yanı sıra sinemayla ilgilenen, kısacık ömrüne kocaman bir yaşam sığdıran, çalkantılarla dolu hayatın şiirini değil yalnızca, toplumsal ve kamusal kurumları da dönüştüren çok özel bir isim Furu. Çevirmeni Makbule Aras Eyvazi ile. Makbule Hanım hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk.
7: O kadar heyecanla beklediğim, iple çektiğim bir programdı ki çok mutluyum. Sonunda Furu konuştuğumuzda ilk Farsça edebiyatın eserlerinden bir tanesini, daha doğrusu yazarlarından bir tanesini konuşacağız. Sizinle konuşacak olmak beni çok çok çok mutlu ediyor. Hoş geldiniz tekrar.
8: Çok teşekkür ederim. Ben de çok zevkle, çok heyecanla buradayım.
7: Şimdi konuşacak çok şey var, bir sürü şey var edebiyatın yanı sıra, ama ben önce sizinle başlamak istiyorum, sizin hikayenizle. Çeviriler nasıl başladı, Furu'yla yolunuz nasıl kesişti ve hepsi nasıl oldu bütün bunların?
8: Galiba her şey tesadüflerle oldu, biraz hayatın bizim belirlediğimiz yolun dışında bizim önümüze yollar açtığına inanıyorum ben. Furu beni gelip buldu diye düşünüyorum. Çünkü benim aslında çeviri yapmak gibi bir hedefim, amacım ya da isteğim yoktu. İstanbul'a geldikten sonra 2002 yılında geldim ben İstanbul'a, Ankara'dan geldim. Bir Ankaralıyım aslında. Buraya geldikten sonraki çevremde Farsça bildiğimi öğrendikten sonra yoğun bir şekilde Furu çevirmem yönünde bir istek oldu. Şiir çevirisi de çok mesafeli bir insan idim ben. Çünkü çok şeyin kaybolduğunu düşünüyordum şiirde. Fakat o kadar büyük bir ısrar oldu ki hadi bir deneyeyim dedim. Birkaç şiiri çevirdim. Yakın çevremdeki insanlar da beğenince bir görev gibi oldu. Yani biraz böyle Furu'yu da daha yakından tanıma fırsatı verdi bu bana. Sanki onu çevirmem gerektiğini hissetmeye başladım. Aslında duygusal bir yönelim oldu. Ve ilk olarak işte Can Yayınları'ndan çıkan Yeryüzü Ayetleri yayımlandı. Sevgili Celal Üster'in onda çok büyük bir payı var. Hep sevgiyle anlıyorum onu.
7: Buradan da çok selamlar.
8: Evet, çok selamlar gerçekten. O yayımlandı ve garip bir şekilde Türk okuru aslında Furu'yu daha önceden de tanıyordu. Çünkü ilk çevirisi Celal Hüsrev Şahi ile Onat Kutlar'ın çevirisiydi. Tabii ki Onat Kutlar'ın Farsça bilmediğini biliyorum ben. Celal Hüsrev Şahi bir İranlı. Muhtemelen ikisi bir araya gelip bu şairi çevirelim dediler ve oturup bir seçki yaptılar. Sonsuz Gün Batımı adıyla yayınlanmıştı o. Bu işte 1970'lerde yayınlanıyor. Dolayısıyla 70'lerdeki aslında Türkiye entelektüelleri ile İran entelektüelleri arasında bir köprü olduğunu da düşünüyorum ben. Bugünkünden daha yakın olduklarını düşündürttü bu bana. bir akış var. Sinemada da benzer bir şey var. Daha sonrasında eşimle de bu sinema üzerine, çünkü doktorasını yaptı. Orada da fark ettim. 70'ler çok daha yoğun bir temas. Bu temas içerisinde Furu çünkü İstanbul'a da gelmiş. Celal Yusuf Şahin hatta evinde kalmış bir süre. Arkadaşlıkları da varmış. Bu çeviriden dolayı belki ilk tanışıklık ve ilk böyle fark ediş. Sonrasında da yine böyle herkes tarafından az çok bilinen bir isim. Ve o Yeryüzü Ayetleri çevirisi 12 baskı yaptı. Çok tuhaf bir şekilde, yani şiirin okunmadığını iddia ettiğimiz bir Türkiye'de çeviri şiirin 12 baskı yapması çok şaşırtıcı bir şeydi.
7: Bunu neye bağlıyorsunuz?
8: Neye bağlıyorum? Biraz böyle Furuk'un bir parça o cesaretinin herkes tarafından fark edilmesi, bir parça da belki ilerleyen zamanda da söz edeceğiz, çevrilirken daha az kaybeden bir şiiri olduğunu düşünüyorum ben. Evet, bazı şairlerde böyle bir şey var. Çünkü şiiri, Furuk'un şiiri ses mimarisine, sesin çağrışımına dayanan, oradan bir metafor üreten bir şiir değil. Daha çok anlamdan, tabii ki kelimelerle de oynadığı, onları da deforme ettiği yerler var ama çok yoğun değil bu. Bu nedenle biraz çeviride daha az kayıp olduğunu düşünüyorum. Belki bu da bir teselli, bilmiyorum. Bunun bir etkisi ama en temelde o cesurca hamlesinin dikkat çekici olduğunu düşünüyorum. Bütün dünya çapında, aslında bütün sanatçılar için geçerli. Bu sadece işte şairler, yazarlar için değil, oyuncular için de geçerli. Erken ölümünün getirdiği bir şey de var. Dikkat çekicilik de var. Bunu inkar edemeyiz
7: bir
8: bence.
7: Bir de çok çalkantılı bir hayat olmuş.
8: Evet, hayatın çalkantılı olması, işte dikkat çekici bir şekilde, her zaman ya rastladığımız şekilde değil de kendinin açtığı bir yolda ünlenmesi ve ünlenmek için yapmıyor bütün bunları. Şiir adına yapıyor. Yani şiiri tanrı kabul edip şiir düşünmeden geçirdiği bir günü boşa geçmiş bir gün addeden bir kadın. Şöhret bunun sonucudur. Hedefi değil. Hiçbir zaman şöhreti hedeflemiş bir kadın değil. Bunların fark edildiğini düşünüyorum ben. Evet. Şiirlerinde de, çünkü çok doğrudandır ve maskesizdir. Şiir sanatçıları çok temelde hani böyle bir ikiye ayırıp şey yapar ya, değerlendirenler. Yaşadığı gibi yazanlar, üretenler ya da yaşadıklarıyla başka bir yüz oluşturup hayatta, gerçek hayatta bambaşka bir yüzle yaşayan ama yazdıklarında bambaşka bir yüzle kendisini gösteren sanatçılar vardır. Furu öyle değil. Furu ikisinde de aynı, maskesiz. Nasıl yaşıyorsa öyle yazıyor. Nasıl yazıyorsa, neye inanıyorsa onu da o şekilde açıkça dobralıkla ifade etme cesaretine sahip bir kadın. Ben açıkçası bu isyan ruhunun bütün kadınları ona doğru çektiğini düşünüyorum. Çünkü özünde günah şiirini yazarak, işte 1951'de ilk defa bir Ruşen Fikir dergisinde yayınlanan günah şiiri İran sanat camiasına bomba gibi düşen bir şiirdir. O kadar büyük bir yankı uyandırıyor ki, o dönemin hani çok fazla dinle yönetilen bir ülke de değil, Şah rejimi söz konusu, ama buna rağmen kumda hala şeyler çok belirgindir İran'da. Müçtehit dediğimiz İslami çevreleri, yani gidip işte danışılarak İslami kuralların nasıl olacağına karar verilen insanlar, bunlar arayıp dergiyi bu tip şiirleri yayınlamamaları, artık bir daha Furu'dan şiir yayınlamamaları konusunda uyarılar yapmak durumunda kalıyorlar. Basında nasıl bir etkisi oluyor? Biraz böyle magazin basımı da basında Furuk'un peşine düşüp tüketilecek bir nesne gibi görmeye başlıyorlar. Yani doğrudan kadın imajı üzerinden, kadın kimliği, cinsel kimliği indirgeyerek bütün spot ışıklarını onun üzerine doğru tutuyorlar. Bunlardan kaçıp kurtulması çok kolay olmuyor. İşte sonuçta bir psikiyatri kliniğinde alıyor soluğunu. O kadar çok bunun üzerine yazılıp çiziliyor ve şiirde sözünü ettiği Ruşen Fikir dergisinin editörü de durup bir öykü dizisiyle aslında oradaki kişinin Furu olduğunu deşifre edecek bir şekilde bir birkaç sayısında derginin bunu öyküleştirince herkes onun Furu olduğunu anlıyor. İşte aileden, yakın çevreden, uzak çevreden pek çok baskıyla karşılaşıyor. Bir süre şeyde yatmak durumunda kalıyor, psikiyatri kliniğinde.
7: Şiiriyle konuşan ama toplum tarafından sürekli susturulmaya çalışan bir kadın.
8: Ya şöyle diyelim, aslında toplumu da bir parça tanımlamak gerekiyor. Yani 1950'ler diyelim. Çünkü 51'de ilk defa dergide yayınlanıyor. 50'ler İran'ına baktığımızda ne görüyoruz? İşte 50'ler İran'ı Pehlevi Hanedanı'nın hüküm sürdüğü. 25'te geliyor Pehlevi Hanedanı. ve modernleşmeye çalışan bir ülke. Yani aslında devlet eliyle bir toplum mühendisliği yapılmaya çalışılıyor. Görünüşte de, yaşam tarzıyla da Batı'nın model alındığı bir ülke yaratılmaya çalışılıyor. Ama bütün toplumsal kodlarında biraz Şiiliğin belirlediği, katı muhafazakarlığın olduğu da bir toplum İran. Tabii ki bizdeki gibi kırsaldaki ve şehirdeki halkın yaşantısı, sanat algısı, kadına ve erkeğe bakışı da birbirinden farklı. Ama bunun bütünüyle özümsendiği, içselleştirildiği bir iklimden de söz edemiyoruz. Yani henüz daha o kadına karşı belli sınırların korunması gerektiğini düşünen bir aydın çevre var. Dolayısıyla bu çevrenin içerisinde günah işledim, hazla doğru bir günah diyerek işte evli bir kadının eşini aldatmasını anlatan bir şiiri getirip Peri Dumoşeri'nin önüne, Uruşen Fikir Dergisi'nin yayın yönetmeninin önüne koyup alyansıyla birlikte bunu yayınlamasını istiyor. Yani çok tuhaf bir hamle bu. İnanılmaz. Şimdi bunu sadece şeye bakarak anlayamayız. Yani ne yapmaya çalışıyordu? Çok küçük bir yaşta aslında bakarsanız. Hani 17-18 yaşında bir insanın bu hamleyi yapmış olması bana hala çok akıl almaz geliyor. Biraz Furuk'un ben dünyayı idrak etmede bilgece bir tarafının olduğunu düşünüyorum. Yani sezgilerin çok kuvvetli olduğunu, sanatsal sezgilerinin, hayata bakışının, insanı anlama kabiliyetinin çok geniş olduğunu düşünüyorum. Bunların etkisiyle aslında şunu yapıyor. İkinci bir isyan başlatıyor. Yani cennetten kovulan Adem'i Havva isyanına sürüklüyor. Havva aslında isyanı başlatıyor. Dolayısıyla var olan muhafazakar katı iklimi, duvarları yıkmanın tek yolunun yine buradan yürüyerek olacağını düşünüyor. Yani cinsel kimliği herkesin ortasına sererek. Yani burada bir popülerlik kazanma ve şöhrete ulaşma yoksa ne vardır? Burada alttan alta o bilgelik var. Yani bu duvarları yıkarak aslında bir özgürleşme çabasına giriyor. Sonrasında zaten işte duvar tutsak şiiriyle başlıyor. Duvar, duvara tosluyor, devam ediyor. İsyan, bakın üçüncü şiir kitabında da bir tür şifrelenmiş gibidir. İsyanda da artık şunu görüyoruz. Cinsel devrimini yapmış, bütün o sınırları çiğneyip geçmiş bir kadının Tanrı'yla hesaplaşmasını, inançla hesaplaşmasını görürüz. Yani bu hesaplaşmalar olmadan aslında insanın varoluşunun da tamamlanmayacağını idrak etmiş bir ruh bana göre Furu.
7: Bence harika anlattınız. Çünkü ben de tam oraya gelecektim. Yani şiir kitaplarının üzerinden bir hayat hikayesi okumak mümkün. Tutsak 52'de yayınlanıyor. Duvar 56'da. İsyan 57'de. Sonra Yeniden Doğuş 63'te.
8: Evet. Arada uzun bir zaman var o sıçrayış için.
7: Evet. Ve sonra 74'te inanalım soğuk mevsimin başlangıcına.
8: Evet. O ölümünden sonra yayınlanmış şiirler. 67'de çünkü maalesef aramızdan ayrılıyor.
7: 32 yaşındayken. Evet. Çok çok genç bir yaşta. Bu yani şeyi merak ediyorum. Yani Furuk'un şiirsel serüvenini tabii bu 20. yüzyıl İran modernleşme deneyiminden bağımsız düşünebilir miyiz? Bir ikincisi tabii hayat hikayesi, daha çocukluğundan başlayarak belki oradan da biraz beslenebiliriz bunu konuşurken. Evliliği, boşanması, oğlundan ayrılması, onu göremeyişi ve kendi hayatını kurma mücadelesi ve asla kendinden ve şiir yazmaktan vazgeçmeyerek. Şiirlerini okuduğumda hep şeyi hissettim. Sürekli bir, orada bir evrensel benlik kuruyor sanki. Yani hani şiirde yaşatan onu aynı zamanda. Ve özgür, çok özgür.
8: Şimdi aile içinde şey vardı. Ah Ayetleri diye yine Yapı Kredi'den yayınlanan Nasir Safaryan diye bir İranlı yönetmenin çektiği bir belgesel vardı. Bu belgesel kayıtlarını içerir Ah Ayetleri. Ve ailesinden işte 20 küsur kişiyle ya da arkadaşlarından yapılmış röportaj kayıtlarıdır bunlar. Bu kayıtları okudukça şeyi fark ettim. Çocukluğundan itibaren aslında ailede kendi kimliğinin farklılığını fark ettirmiş, herkese fark ettirmiş bir şair. Babasının evet edebiyata hep ilgisi varmış, iyi okuyan, işte kütüphanesi geniş bir albay, Şah ordusunda. O zamanın koşulları içinde işte ortanın üstü bir aile, yani maddi koşullar açısından düşünürsek. Ama babanın şöyle bir bilinci de var. Bütün çocuklarını bu maddi refahın dışında kendi hayatını idame ettirecek kabiliyetlerle donatmaya çalışıyor. Ve biraz o zoru göstermek denir ya, hani o zoru göstererek aslında hayatla yüzleştirmeye çalışıyor. Bundan muzdaripler çünkü belli işte kurallar var, katı sınırlar var. İşte sabahın köründe işte televizyonda bir spor programı varmış. Herkes sabahın altısında ayağı diziyormuş. Hadi bakalım spor yapıyoruz falan diye. Şimdi bunları kabul edebilecek bir kadın değil. Yani bir başkasının belirlediği, dizayn ettiği bir hayatı yaşayamadığını ailesinin anlattıklarından görüyoruz. Annesinin bir anlattığı bir şey vardı. Bir Nevruz'da işte bir şey dikiyor, elbise dikiyor, elbiseyi giyeceksin falan diye zorla giydiriyor. Elbiseyi giydirdikten sonra üstündeki elbiseyi paramparça yırtıp giymeyeceğim ben bunu diyor. Şimdi bunu yaparken çok küçük, yani 7-8 yaşındaki bir çocuk bu isyan ruhuna sahip. Şimdi bu kadının böyle bir despotik, hani babanın sürekli olarak iktidarının konuştuğu 7 kardeşler bir ailede boyun eğmekte zorlanan tek karakter gibi. Geriye kalan hepsi daha aslında babanın iktidarına biraz boyun eğiyorlar. Bir parça belki Feridun'u bunun dışında tutabiliriz, küçük erkek kardeşi. Ama Furu boyun eğmekte çok zorlanıyor. Bu nedenle de o yaşlardan itibaren zaten bir babanın iktidarıyla karşıtlık içerisinde, sürekli orada bir tartışmalar, bir kabullenmemeler, ama bir öte taraftan da babaya karşı müthiş bir sevgisi de var. Yazdığı mektuplarda onu da görüyoruz. Kendi kimliğini ona ikna etmeye çalışıyor, ona kabullendirmeye çalışıyor. Dolayısıyla çocukluk böyle geçiyor. Şimdi 15-16 yaşında aileyi sıklıkla ziyaret eden uzak bir akraba Perviz Şapur. Perviz Şapur da böyle edebiyatla ilgilenen, yazan, çizen, iyi sohbet eden ve kendisini bir şey gibi görüyor, vaha gibi görüyor çölde. Buradan bu şekilde kaçıp kurtulurum diye plan yapıyor bana kalırsa. Yani tabii ki Perviz'e karşı bir aşk da besliyor, ama hani 15-16 yaşındaki bir insanın 30 yaşındaki bir insan arasında epeyce bir yaş farkı var. Daha çok bir kurtuluş gibi, yine o bilinç kodlarıyla hareket ettiğini düşünüyorum ben. Evlenmek istiyor, yine aile karşı çıkıyor, yine orada isyan ediyor ve nihayetinde dediğini yaptırıyor, evleniyor. Fakat burada da şeyin ailesiyle bu sefer tokuşuyor, Perviz'in ailesiyle. Perviz de bir parça orada şunu görüyoruz aslında, Perviz Odan'da İran aile yapısındaki kadının rolünde görüyoruz. Yani bir taraftan ataerkil bir damar var, bir taraftan da anaerkil bir tarafı var. Evet. Yani iktidar tarafından, siyasi iktidarı sürekli ikame etmeye çalıştığı bir ataerkillik var, ama toplumsal kodlarda bu pek de yok. Şimdi anne sürekli olarak Perviz'i yönetiyor ve hani bu kadından beklenecek klasik rolleri bekliyor. Yani ütüsünü yapsın, çamaşırını yıkasın, çocuğunu doğursun, ona baksın vesaire. Öyle bir kadın değil yani. Sık sık işte Ahvaz'a gidip taşınıyorlar evlendikten sonra. Buradan Tahran'a gidiyor, işte oradaki şiir günlerine katılıyor, insanlarla bir araya geliyor falan. Perviz biraz annesinin de bence etkisiyle, buna dair çok somut bir kayıt olmasa da bunlar karşısında kıskançlık krizleri yaşıyor ve sınırlamalar getirmeye çalışıyor. Dolayısıyla beklediği özgürlüğü eşini de bulamadığını fark ediyor ve bir parça aslında günah o cennetin, zannettiği cennet olmadığını fark eden Furu'nun oradan kaçma çabası bana göre. Çünkü Furu o şiiri yazdıktan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını fark edecek kadar akıllı bir kadın. Cesareti
7: tabii.
8: Dolayısıyla 51'de yayınlanıyor, ama garip bir şekilde bu şiirden sonra, işte o psikiyatrik bölümüne yattıktan sonra tekrar Perviz gelip eve götürüyor onu. Hani mesela Perviz'in de bunu nasıl kabullendiğini anlamak zor. Bunlar çok karmaşık ilişkiler. Dönüyor, işte Kamyar doğuyor oğlu ve nihayetinde işte 55'te boşanıyor. Olmuyor yani, yürümüyor sonuçta bu evlilik. İlk şiir kitabı yayınlanmış bu arada, Esir. İkinci şiir kitabı Esir'e almıyor günah şiirini. Halbuki Esir'den daha önce yayınlanıyor. İkinci şiir kitabına, Duvara alıyor. Ve Perviz'e ithaf ediyor şiir kitabını. Yani bu da çok garip. Aslında bu da şunu görüyoruz. Perviz'in de aslında kendisini anlayabilecek potansiyelde bir kavrayışı olduğunu seziyor. Yani onu yönetenlere rağmen Perviz'in bunu anlayacağını düşünüyor. Bence. Çünkü çok uzun süre mektuplaşıyorlar. Perviz mektup yazmayı da sürdürüyor. Duygusal bağını da sürdürüyor. Yani burada aslında Perviz'e ihanet değil, kendine sadık kalma adına bunu yapıyor. Kendini ortaya koymak adına bunu yapıyor. Böylece işte boşanması gerçekleşiyor ve sonrasında da İtalya'ya gidiyor 56-57 gibi. Bir yıl kadar kalıyor. Böyle bir yıl kaldıktan sonra da işte bu isyanla dönüyor. İsyan dediğim gibi artık inançla yüzleşmedir. Orada da tabii ki gözlemlediği şeyler var. Epeyce bir babasının desteklemediği de bir şey. Yani yoksulluk da çekerek yaşıyor İtalya'da çok zor şartlarda. Doğrudan aslında hayatla yüzleşiyor diyebiliriz. Sanıyorum aile hikayesi kısaca böyle.
7: Bir de oğlunu görememesi var.
8: Ya orada, evet, orada da işte yine Perviz'in ailesinin ben etkili olduğunu düşünüyorum. Yani Perviz aslında yumuşak, tatlı bir adam gibi görünüyor. Niçin bu kadar böyle sert bir tepki gösterdi bilmiyorum. Ama Furuk'un yani şöyle anne çocuğundan ayrı kalması onda çok büyük bir hizmet yaratmış mıdır? Mutlaka yaratmıştır. Fakat bir de şu var. Mesela Feridun'a yazdı. Erkek kardeşine yazdığı mektupta diyor ki bu bağları istemiyorum diyor. Hiçbir bağ istemiyorum diyor. Dolayısıyla aslında ruhsal anlamda sevgi kurulan sevgi bağlarının yani bir çocukla, anneyle, eşle kurulan bağların onun sanatçı kimliğini köstekleyen şeyler olduğunu da seziyor. Çünkü bunu açıkça yazmış. Bu bağları istemiyorum diyor. Ve erken öleceğini de sürekli söylüyor. Yani bir kendi kendine bir kahinlik de yapıyor. Haksız da çıkmıyor. Yani önce ben öleceğim sonra sen öleceksin. Hakikaten de ölüyor. Önce kendi söylüyor sonra Feridun ölüyor. Trajik bir biçimde. Dolayısıyla bütün bunları da fark etmiş olması hani şiir, şairlerin büyücü oldukları söylenir ya eski zamanlarda. Bir tür böyle hayatı o derin damarlarına kadar kavrama yetisini gösteriyor bana kalırsa.
7: Evet. Bir de oğluna yazdığı çok güzel bir şiir var.
8: Evet.
7: Evet. Peki bu yani onun poetik dönüşümü gençlik şiirlerinin olgunluk şiirlerine geçiş olarak okumalı mıyız? Ve bunun İran şiirinin modernleşme süreciyle bir bağı var mı? Yani İran şiirinde neler oluyor? Çünkü çok edebi bir toplumda yani kültür. Yani işte şarkılarıyla, türküleriyle, edebiyatıyla, sinemasıyla bugün hala yani inanılmaz bir derinliği olan çok çok geniş bir yansımaları da olan sanatın, edebiyatın birbirine bir şey, kültür.
8: Ya, İran kültürünü anlatmayı hem çok seviyorum hem de çok zorlanıyorum aslında burada. Çünkü bir taraftan bize çok yakın gibi görünen bir yanılsama yaratıyor. O yanılsamaya çok aldanmamak gerekiyor.
7: Evet.
8: Bir taraftan da çok uzak. Evet. Açayım. Şimdi aslında dinsel kodların kültürü belirlemedeki etkisini ben İran'a işte 6-7 kere gidip uzun sürelerde kalmış birisi olarak fark ettim. Yani Şii kültür dediğimiz şey Sünni İslam'dan çok bambaşka bir kültürel kod yaratıyor, yaratmış. Bunlarla birlikte bir İran var. Dolayısıyla bir İslam ülkesi gibi düşünmek bana göre çok yüzeysel bir bakış açısı. Bunun o hamuru yoğurduğunu düşünüyorum. Nasıl yoğuruyor? İşte diyelim ki Aşura dedikleri işte Kerbela olayının günlerce süren anmasında işte mahallelere şeyler, standlar kuruluyor. Ve işte Hazreti Hüseyin'in öldürülmesi, susuz kalmaları tiyatral bir şekilde canlandırılıyor mahallelerde, her mahallede. Yeniden yaşanıyor o acı. Günlerce ağlıyor insanlar. Acıyı da yeniden yaşıyorlar sürekli yani. Aradan kaç yüzyıl geçmiş. Bunun yarattığı bir nasıl diyelim? Acı kültürü var. Aslında acıdan beslenen yaz. Bir kültür var. Yaz kültürü var. İşte Elia Kanettin'in de değindiği bir şey bu. Bu yaz kültürünün hamuru ile yoğrulmuş. Bu hamurla yani bu yasla yoğrulmuş bir hamur İran kültürü. Bir taraftan da şiiri nasıl konumlandıracağız? İşte yerleşik bir kültür çok uzun zamandır bu üretimi yapıyor. Bizden farklı olarak biz modernleşmeye bir parça daha erken başlamış ve daha hızlı aslında her yere yaymış bir toplum olarak biraz erken teslim olmuşuz batıya. Yani bizim de hamurumuzda aslında bakarsanız şiir var. Ama İran o teslimiyeti çok yaşamamış. Bir parça belki işte 79'daki İslam devrimi de o duvarları yükseltmiş. O zamanı biraz daha uzatmış gibi düşünüyorum ben. Ama korumayı bilmişler kendilerini. Dolayısıyla gündelik hayatın temel yapı taşı hala şiir. Şimdi biz biraz düz yazıya, romana, öyküye falan geçerken şiiri gerilerde bıraktık. Çünkü işte modernleşme ya da birey dediğimiz, şehir dediğimiz, şehir hayatı dediğimiz şey şiire değil de daha çok böyle işte romana, öyküye yaslanan bir şey yaratıyor. Sonuç yaratıyor. Ama orada henüz gündelik hayattaki o sözün gücü, sözle bir şeyi ifade etme, dolaylı anlatım dediğimiz şey ki sinemasında da bu vardır ve şiirden almıştır onu.
7: Kesinlikle.
8: Dolaylı anlatımı yeniden üretmeyi seviyorlar. Bu şekilde anlatmayı seviyorlar. Gündelik her ilişkide böyle yani doğrudan telefon mesela şimdi de görüyorum bunu. Telefon ediyor mesela bir arkadaşına bir şey söyleyecek. Asla o şeyi yekten söylemiyor. Önce bir uzun uzun bir mizahi bir birbiriyle şakalaşmalar, hal hatır sormalar falan sonra mevzuya geliyor. Yani ne kadar acelesi olursa olsun bunu hiç atlamıyorlar. Bu işte şiirin belirlediği bir şey ya da ezberden hemen o duruma ilişkin bir şiir söyleme halde bunun gibi bir şey.
7: O kadar içindeki yaşamın demek ki.
8: Evet, onunla yoğrulmuşlar, seviyorlar.
7: Bir de imgelerle anlatmak meselesi belki. Fakat burada çok üzülerek araya gireceğim. Bir şarkıyla kapacağız. Yani rüzgar gibi geçti gerçekten. Ve şahane şarkılarda çaldınız ve ben bu programın çok önemli taraflarından biri olduğunu da düşünüyorum müziğin. İran müziğinin de. Evet. Şimdi ilk haftayı sizin seçtiğiniz ilk parçayla kapayacağız. Sonra kaldığımız yerden ikinci hafta devam edeceğiz. Ama bu parçayı neden seçtiğinizi sorup anons etmenizi rica edeceğim.
8: Tamam. <Mahmur Hanım. gülüyor> Şimdi Gulam Hüseyin Benan bu çok klasiklerden bir ses. Çok seviyorum ben. Çünkü bu şarkıda baharı dilnişin, yani gönüle oturan bahar, içimize sinen bahar gibi Türkçe'ye çevrilebilecek bir adı var şarkının. Bütün böyle İran'ın rüzgarı, sesleri, dokuları, kokuları sanki şarkıyla birlikte etrafa yayılır gibi hissederim ben. Bir de bu şarkı Furuk'un hayatından yola çıkarak yazdığım işte Başa Dönemeyiz romanında da orada plaktan çaldırırım bir şeyde, bölümde. Orada da çok beni dinlemiştim. Çok o dokuyu oluşturmakta hakikaten beni etkilemişti. Çok severek, her seferinde çok severek dinlerim. Sanki böyle kendimi İran'daymışım gibi hissetmemi sağlar. Çok klasik İran sesleri vardır. O yüzden çok çok severim.
7: Harika. Evet. Merakla dinleyeceğiz. Çok teşekkürler. Haftaya kaldığımız yerden devam ediyoruz.
8: Rica ederim. Ben teşekkür ederim.

0: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Leyla Çapan'a teşekkür ederiz.
2: Ködüle müzik ya.
3: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
4: Very good, great.
5: Açık Mimarlık. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Perşembe sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.
6: Ne taş therefore? Throw off all petty jealousies and hatreds. Let us fill our hearts with love and tolerance and join hands across this wide expanse of space. And make the dream and the hope of democracy a reality.
3: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Melda Elif Keskin'e teşekkür ederiz.
7: Onarım Çağı. Adil geçiş için iklim istihdamı. Hazırlayan ve sunanlar Tuna Emren, Suda Simmeriç ve Özdeş Özbay.
8: Yeryüzünü onarmanın imkanlarını konuştuğumuz Onarım Çağı'na hoş geldiniz. Ben Tuna Emren.
9: Ben Suda Simmeriç.
10: Ben Özdeş Özbay.
8: Teknik Masa'da Dila Yılmaz bize destek veriyor. Ayrıca destekçimiz Melda Elif Keskin'e de çok teşekkür ederiz. Bildiğiniz üzere bir süredir Türkiye'den sendikaları buraya davet ediyoruz programımıza ve iklim kriziyle işçi sınıfı arasındaki ilişkiyi kuruyor ve konuşuyoruz. Sendikaların bu konudaki faaliyetlerine bakıyoruz. Bugün de yine bir sendikal faaliyetten iki konuğumuz var, hatta bir de değil. Tarım Orkamsen, yani Tarım ve Orman Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası Genel Başkan Serap Baysal ve Genel Örgütlenme Sekreteri Bahadır Tamer konuğumuz. Hoş geldiniz.
11: Merhabalar, hoş bulduk.
10: Merhaba, hoş geldiniz.
11: Merhaba,
8: iyi günler. İlk olarak şuradan başlayalım isterseniz. Tarım Orkamsen, biraz anlatabilir misiniz sendikanızı? Hangi işçileri örgütlüyorsunuz? Ne kadar üyeniz var?
11: Merhabalar, ben başlayayım eğer müsaade varsa.
8: Tabii tabii, buyurun.
11: Öncelikle bizi konuk ettiğiniz için sendikamız adına çok teşekkür ediyorum. Tarım Orkamsen, kamu emekçilerinin sendikal örgütlenme ve hak arama mücadelesinde önemli bir parça. Sendikamızın biraz tarihçesinden bahsetmek istiyorum. 1900 yılların başında Tarımsen, Tümgıdasen ve Orkamsen'in kurulmasıyla işte 2 Temmuz'dan sonra 2001 yılında 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikası Toplu Sözleşme Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle 5 Eylül 2001 tarihinde Tarım Orkamsen olarak kurulmuştur. Sendikamız Tarım Orkamsen bugün Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu'nda örgütlü bir kamu emekçileri sendikasıdır. Üyelerimiz tarımın ormanları...
10: Evet, bu arada dinleyicilerimiz böyle Orman Sen diye algılıyor olabilir. Orkamsen, kamu Orkamsen, emekçileri evet, olduğu için böyle bir
11: tarım, şey. Evet. Tarım Orkamsen, evet. Üyelerimiz tarımın, ormanların, toprağın, suyun, gıdanın, hayvancılığın ve doğal varlıkların korunmasına yönelik kamu hizmetlerinin doğrudan içerisinde görev alan kamu emekçileridir. Sendikamız kuruluşundan bu yana 25 yıllık ve öncesinde de, yani 30 yıla yakın bir mücadele sürecini biriktirdiği deneyimli, bilgi ve örgütsel birikimiyle kamu emekçilerin özel olarak Tarım Orkamsen üyelerinin hak ve çıkarlarını koruma, geliştirme mücadelesini kararlılıkla sürdürmekte ve antidemokratik uygulamalara, baskılara, sürgünlere, mobbinglere ve hukuk dışı mücadelelere rağmen mücadelemizi büyüterek bugünlere taşıdık. Tabii ki de sadece kamu emekçilerinin özlük haklarıyla değil, bizim üyelerimiz arasında mesleklerin ve bilginin toplum yararına kullanılması da öncülüğümüz arasında. Tarım Orkamsen bünyesinde ziraat mühendisleri, veteriner hekimler, orman mühendisleri, teknisyen teknikerler, gıda mühendisleri başta olmak üzere hayvancılık, tarım ve ormancılık ve gıda alanında görev yapan birçok kamu emekçisi bulunmaktadır. Bu alanlarda da çalışan kamu emekçileri mesleki bilgi ve deneyimlerini toplumun gıda güvencesi, ekolojik dengenin, doğal varlıkların korunması ve kamusal hizmetin korunmasında önemli bir sorumluluk üstlenirler. Bizler üyelerimizin sahip olduğu bilimsel, teknik ve mesleki bilgilerin yalnızca belirli çıkarların değil, kamunun ve toplumun ortak yararı doğrultusunda kullanılması sendikamızın sorumluluğunun bir parçası olarak görüyoruz. Sendikamızın tüzüğüne göre de zaten bunları yapmakla mükellefiz. Sendikamızın 3200 üyesi bulunmaktadır. Dolayısıyla Tarım Orkamsen örgütlenme anlayışı yalnızca belirli bir meslek grubunu da kapsamamakta. Örgütlenmemiz tarım, ormancılık, hayvan, gıda ve doğal varlıkların korunmasına yönelik kamu hizmetlerinin bütünlüklü olarak ele alıyoruz. Bunun yanında tarlada çalışan tarım emekçisinin de hakkını savunarak sözümüzü söylüyoruz. Doğasını savunan ve bu uğurda antidemokratik uygulamalarla karşı karşıya gelen köylülerin de hakkını savunuyoruz diyeyim kısacasına.
10: Burada minik bir şey soracağım. Şimdi kamu emekçilerini örgütlediğiniz için bu tam olarak ne anlama geliyor diye soracağım. Yani
11: Memur
10: tarım, evet,
11: diyelim.
10: yani bakanlık çalışanları mı
11: Evet,
10: anlıyorum?
11: bakanlık
10: Evet.
11: çalışanlarını, evet.
10: Tamam. Teşekkürler.
9: Ben şunu sormak istiyorum size. Şimdi bahsettiğimiz iş gücü çok yani çevre ekoloji bağlantılı yani toprakla bağlantılı işler. Şimdi hal böyle olunca şunu sormak gerekiyor. Tarım ve ormancılık ile iklim krizi arasındaki ilişkiyi biraz açmak gerekiyor. Sizce nasıl bir ilişki var? Yani iklim krizine Tarım Orkamsen nasıl bakıyor? Sendikanın özellikle son dönemde ekoloji ve iklim alanında yürüttüğü somut mücadeleler var mı? Ne varsa neler diye başlangıç yapmak istiyorum.
12: İzninizle bu soruyu ben cevaplayayım. Bahadır Tamer, Tarım Orkamsen Örgütlenme Sekreteri. Ben de çok teşekkür ediyorum sendikamıza bu alanı açtığınız için.
9: Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için.
12: Öncelikle şu tespiti yapmak gerek. İklim krizi dediğimizde aslında sadece tarım orman çalışanlarını veyahut da çalışma hayatını ilgilendirmiyor. Çok açık etkilerini yaşıyoruz. Hayatın bütün alanlarını hepimizi ilgilendiriyor. Gündelik yaşamlarımızı da ilgilendiriyor. Çalışma koşulları açısından baktığımızda ise tabii ki çalışma koşullarını, işçi sağlığını, çalışma sürelerini, insanların geçim kaynaklarını, geçim olanaklarını, hatta bazı işlerin ne zaman ve ne şekilde yapılabileceğini bile değiştiren bir yapıya sahip artık içinde yaşadığımız iklim krizi. Bunun en açık örneklerinden birisi de aşırı sıcaklıklar son yıllarda yaşadığımız. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün verilerine göre dünyada yaklaşık 2,5 milyar, 2,4 milyar çalışan, yani aslında küresel iş gücünün %70'inden fazlası çalışma hayatını açık alanlarda sıcağın altında maruz kalmış bir şekilde devam ettiriyor. Bu tabii ki de özellikle tarım ve açık alanda bedensel yapılan işleri kapsıyor. Ama bu çok ciddi bir rakam. Aynı tabloyu ormancılık açısından da söylemek mümkün. Son yıllarda yaşadığımız ve artan orman yangınları öncelikle tabii ki yangınla mücadele eden işçileri etkiliyor. Çok ağır şartlar altında çalışmalarına sebep oluyor. Ama bir
10: Ha,
12: unsur
10: bu arada
12: daha var ki.
10: sendikanız bu orman yangınlarına müdahale eden itfaiye içerisinde kapsıyor mu yoksa o ayrı bir iş kolu olarak mı geçiyor?
12: Kapsıyor. Orman Genel Müdürlüğü de örgütlü bir sendikayız. Tarım Bakanlığı'na ait bir iş kolu. Orman yangınlarına müdahale, söndürme, koruma tamamen Orman Genel Müdürlüğü'nün kadroları üzerinden yapılıyor. Orman mühendisleri, orman işçileri tabii ki bizim çalışma alanımız alanındaki arkadaşlarımız. Etkilenen bir kesim daha var orman yangınlarından. Hayatını orman köylüsü olarak ormanlardan ikame eden kırsalda yaşayan vatandaşlarımız. Bunlar her geçen gün yaşam alanlarını açık bir şekilde kaybediyor ve çok ciddi etkileniyorlar. Çalışma hayatına ilişkin etkilerini çok kısa böyle özetleyebilirim. Burada bir ikilemden de bahsetmek gerekebilir. Yani karbon emisyonu küresel iklim krizinin kaynağı olarak gösterdiğimiz karbon emisyonunda aslında tarımın da çok ciddi bir etkisi var.
10: Evet.
12: Oradan da bahsetmek gerekiyor. Uluslararası Gıda Örgütü'nün verilerine göre küresel ölçekte karbon emisyonunda, karbon salınımında yaklaşık %30'unu yani üçte birini tarım sektörü oluşturuyor. Şimdi burada bir tezat var gibi gözükebilir ama aslında bir tezat yok. Bu madencilikte de öyle, enerji yatırımlarında da öyle. Sektörel bazlı ihtiyaçlar üzerinden karbon salınımı var. Ama burada biz tarımdaki karbon emisyonu üzerinden konuşurken aslında neyi ölçtüğümüzü, neyi incelediğimizi iyi bakmak gerekir. Tarım deyince aklımıza çiftçi geliyor, köylü geliyor. Şimdi çiftçinin ve köylünün ürettiği küçük ölçekli tarımsal faaliyetin karbon emisyonunu ölçmek son derece güç. Çünkü son derece düşük vaziyette. Bu yüzden aslında biz köylüyü ve çiftçiyi karbon emisyonunun bir faili müsebbibi olarak görmüyoruz. Burada sektörü incelemek lazım. Dünyada şu an kapitalist sistemin ürettiği büyük bir devasa tarımsal, bitkisel, hayvansal üretim mekanizması var. Buradan üretilen devasa üretim alanları, kimyasal gübre, kimyasal ilaç kullanımları, tarımsal üretimde yüksek oranda enerji üretimi, kullanımı, elde edilen gıdanın işlenmesi, paketlenmesi, soğutulması,
10: Tabii ulaştırılması.
8: Tabii gıdanın
12: uluslararası ölçekte
8: dolaşımı.
12: taşınması, market raflarına kadar ulaşmasının sağlanmasını altlık yapan dehşet bir gıda sektöründen, uluslararası gıda zincirinden bahsetmek, aslında gıda tekelinden bahsetmek mümkün. Yani bunlar endüstriyel tarım teknikleri, plantasyonlar gibi devasa yapılar. Burada bahsettiğimiz emisyonun büyük bir oranı buradan kaynaklanıyor. Bunu şundan bahsettik, bahsetme ihtiyacı duyduk. Aslında buradaki karbon emisyonuna katkının bir çözümü var. Geleneksel yöntemlerle binlerce yıldır yapılan tarımsal üretim metotlarında var. Küçük ölçekli tarımlar üretmek. Yani bizim bildiğimiz geleneksel aile işletmeciliği, geçimlik tarım dediğimiz tarımı desteklemek ve korumak. Düşünün, dünyanın dört bir tarafında üretilen ürünlerin tek bir merkezde toplanıp tek bir merkezden bir tekel üzerinden dağıtılmaya çalışmasının yarattığı karbon ayak izi devasa boyutlarda. Ancak yerel bir üreticinin yerel pazarda ürünlerini pazarlayarak gıda ihtiyacının teminini sağlaması bizim için aslında önemli bir avantaj. Bunu bu yüzden özellikle
10: Evet.
12: vurgulamak istedik. Yani sendik olarak bu alanda neler yapıyoruz? Sevgili Başkanım Serap Başkan bahsetti. Biz gücümüzü tüzüğümüzden alıyoruz. Tüzüğümüz gereği elbette ki üyelerimizin, çalışanların ekonomik ve sosyal haklarını korumakla mükellefiz. Ama aynı zamanda tarım ve orman, gıda alanında çalıştığımız için bunun toplumsal karşılığı olan konularda da politika üretmek, bilgi üretmek, mücadele etmek zorundayız. Bu anlamda elimizden geldiğini de yapıyoruz. İklim krizi açısından çok sıcağı sıcağına geçtiğimiz yıl meclise getirilen ve sonrasında da yasalaşan 7554 sayılı kanundan bahsetmek mümkün. Bu kanunun hazırlık aşamalarını duyduğumuz an çalışmalara başladık. Hatta meclis komisyon çalışmalarına katılarak görüşlerimizi bir rapor halinde ifade ettik. Ondan sonraki süreçlerde sürekli bir kamuoyu bilgilendirmesi yarattık. Çünkü bu kanun şartları çok ağırdı.
10: Bu
12: Sizler de
10: kanunun
12: bu konuda
10: ismini
12: çok...
10: de açık söyleyebilir misin? 7554 dediniz ama hangi?
12: Torba kanundu. Bu aslında madencilik kanununa eklemeler yapan 7554 sayılı bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin bir kanun tasarısıydı. Ama esas madencilik kanununa eklentiler yapıyordu. Çok ciddi riskleri vardı. Bunlar üzerinden bahsettik. Komisyonda dediğim gibi raporlar sunduk. Daha sonra Millet Meclisi'nde milletvekillerine bir özel raporlar sunduk, görüşlerimizi sunduk. Kanunla ilgili görüşlerimizi belirttik, ifade etmeye çalıştık. Sonrasında Türkiye'de bugün konuştuğumuz konu HİZ'dir aslında, halkların iklim zirvesi.
10: Evet.
12: Ben buna altyapısını oluşturduğunu inandığım Toprağımızı Vermiyoruz kampanyası oluştu. Türkiye'nin dört bir tarafındaki ekoloji örgütleri, çok güçlü mücadele de yürüten ekoloji örgütleri bu konuda 7554 sayılı kanun kapsamında büyük bir mücadele birlikteliği sergilediler. Ve Toprağımızı Vermiyoruz kampanyasında Türkiye'de de dehşetli mücadeleler yürüttüler. Sizler de yayınlarınızda bunu takip ettiniz,
10: Evet.
12: dillendirdiniz. Çok
10: Tabii.
12: teşekkür ediyoruz. Bunun altyapısı meclis komisyonlarına tekrar gitmek, davalar açmak, Anayasa Mahkemesi'ne siyasi partilerin dava açmasını sağlamak gibi sonuçları oldu. Biz bu Toprağımızı Vermiyoruz kampanyasının yürütmesinde de yer aldık. Daha sonrasında geçtiğimiz Eylül ayında COP31'in Türkiye'de yapılacağını açıklanır açıklanmaz devreye giren ekoloji örgütleri hızlı bir şekilde halkların iklim zirvesini organize ettiler. Halkların iklim zirvesinde de biz sendik olarak bu işin yürütmesinde yer aldık.
10: Evet,
12: Türkiye
10: bu
12: çapında
10: anlamıyla açıkçası Tarım Orkamsen nadir sendikalar arasında, yani bizler de Halkların İklim Zirvesi örgütlenmesine mümkün olduğunca destek vermeye çalışıyoruz. Yani sendikanın hem de hatta Serap Hanım'la oradaki toplantılarda denk geldiğimi de hatırlıyorum. Başkanlık düzeyinde dahi hani katılım gösteren gerçekten çok az sayıda sendikadan bir tanesi Tarım Orkamsen.
12: Evet, elimizden gelmeye çalışıyoruz. Bunun yanında da tabii açtığımız birçok dava var. Süreçleri takip etmek istiyoruz. Sembolleşmiş bir akbelen mücadelesi var Türkiye'de. Onun yarısında Varto'da, Fatsa'da, Giresun'da, Diyadin'de, Rize'de, Türkiye'nin her yerindeki ekoloji mücadelelerine açık bir şekilde destek vermeye çalışıyoruz. Mücadele alanlarımız bunlar. Bunlar bizim tüzüğümüzün bize yüklediği görevler. Bu
10: Evet.
12: sorumluluklar içerisinde mücadelemizi sürdürmeye çalışıyoruz.
10: Evet, şimdi aslında siz de Halkların İklim Zirvesi meselesinden bahsettiniz. Ben de bu konuya gelecektim buradan. Şimdi bir COP zirvesi, COP31 Antalya'da gerçekleşecek ve biliyoruz ki bu zirvelerin içerisinde devlet delegasyonları içerisinde genelde şirketler yer alıyor. Tabii devletine göre de değişiyor. Yani küresel güney dediğimiz yoksul ülkelerde yerli halklar, sendikalar görece daha çok katılım gösterebiliyorlar. Özellikle yok olmakta olan Pasifik adaları gibi yerlerde. Ama zengin ülkelerde tam tersi bir durum gerçekleşiyor. Şimdi buna karşı işte bir süreden beri Halkların İklim Zirvesi örgütleniyor. Türkiye'de de başlandı. Kasım ayında gerçekleşecek. 4 gün boyunca gerçekleşecek. Tarım Orkamsan evet bunun örgütlenmesinin içerisinde merkezi bir yerde. Ama bir de bundan bağımsız olarak yani bu Halkların İklim Zirvesi'ne nasıl hazırlanıyor diye sormak isterim. 4 gün boyunca çünkü 4 eksen belirlendi. 4 ana konu başlığı belirlendi. Her gün bu konular etrafında çok sayıda toplantı gerçekleştirilecek. Tarım Orkamsan bunlara nasıl dahil olmayı planlıyor diye sorabilir miyim?
11: Tabii ki ben de bu soruyu ben cevaplayayım. Aslında sanki bir Bahadır yoldaşım gibi gittik ama öncelikle şunu ayırmak gerekiyor. Antalya'da aslında birbirine rakip iki zirve yapılmıyor. İşte COP31 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında herkesin bildiği gibi devletlerin bir araya geldi. Resmi iklim
10: Evet.
11: zirvesi. Ülkeler burada iklim krizine karşı ne yapacaklarını, emisyonların azaltılmasını, iklim değişikliklerine uyumu, finansmanı ve uluslararası yükümlülüğünü müzakere edecekler. Ama bu süreci küçümsememek gerekiyor. Ancak yaklaşık 30 yıldır devam eden bu müzakerelere rağmen iklim krizinin önüne geçilebilmiş değil. Dolayısıyla bugün mesele yalnızca devletlerin ne kadar vereceği değil, toplumların bu süreci nasıl müdahil olacağı meselesi haline geldi.
10: Evet.
11: Halkların iklim zirvesi biraz da buna ihtiyaçtan dolayı ortaya çıktı. İklim krizinin sonuçlarını yaşayanların kendi sözünü kurabileceği ve taleplerini ortaya koyabileceği bir alan oluşturulmaya çalışılıyor. Çünkü kuraklıkla karşılaşan çiftçiden aşırı sıcaklarda çalışan tarım emekçisine, yangınlarda mücadele eden orman emekçisinden suyunu ve toprağını korumaya çalışan yerel halka kadar bu krizin sonuçları doğrudan insanların yaşamına karşılık buluyor. Bu nedenle halkların iklim zirvesi COP31'e karşı düzenlenen bir karşı zirve olarak tarif etmek yanlış olur. Daha doğru ifadeyle halkların iklim zirvesi devletler arası müzakere sürecinin yanında toplumun da sözünü, deneyimini ve taleplerini iklim tartışmasının içerisine taşımaya çalışan bir sivil, bir toplumsal iradedir. Tarım Orkam Sen'in de bu sürecin içerisinde bulunması bizim açımızdan oldukça doğal bir süreç. Çünkü biz Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu'nda örgütlü bir kamu emekçileri sendikasıyız. Bazen iş yerleri gezilerine gittiğimiz zaman bize şunu söylüyorlar. Siz sendikasınız, neden bu kadar ekolojiyle, tarımla ilgileniyorsunuz? Sistemin dayattığı tek şey işte diğer sendikaların yaptığı gibi siz de memurun hakkını, sadece özlük haklarını bireysel tekçi bir düzene itmeye çalışıyorlar. Ama biz de tam da şunu söylüyoruz. İklim krizi bizim için dışarıdan baktığımız bir çevresel mesele değil. Yani Tarım Orkam Sen olarak çalışma alanımızın, yürüttüğümüz kamu hizmetinin ve savunduğumuz toplumsal değerlerin doğrultusunun bir parçası. Biz yaşamı bir bütün olarak etkileyen, çevreden, doğadan, hayvandan, kadına kadar, çocuğun yaşamına kadar nereden dokunuyorsa onu savunan bir sendikayız. Tam da Halkların İklim Zirvesi sıfırdan başlayan bir örgütlenme değil aslında. Öncesinde Bahadır Başkan'ın da dediği gibi toprağımızı vermiyoruz kampanya grubuyla içerisinden önemli bir örgütlü bir mücadele ile çıkıp oradan bir zemin oluşturarak hızlı bir biçimde örgütlenerek bu mücadeleyi nin bir parçası olarak biz de daha önceden toprağımızı vermiyoruz kampanya grubunda ve hızlı bir şekilde Halkların İklim Zirvesi'ne davet edildik ve biz de bunun bir parçası olduk.
10: Evet. Bir şey soracaktım bu konuda. Şimdi evet şey konusunda haklısınız. COP süreçleri devletlerin günün sonunda karar aldıkları yerler halkların iklim zirvesi gibi örgütlenmeye tamamen karşı olmamakla birlikte alternatif yani eksik temsil edildiğini düşünen kesimler de burada sesini duyurmaya çalışıyor ve baskı aslında yapıyorlar COP zirvesinde bir araya gelenleri doğru düzgün kararlar alın, acil kararlar alınsın deniyor. Şimdi bu kapsamda devletler aslında delegasyonlarda sendikalara da bir ölçüde yer veriyorlar. Hatta Türkiye hükümeti de yanlış bilmiyorsak Türk İşi işte emek örgütleri elçisi gibi COP zirvesine görevlendirdi. Siz de zaten hani orman müdürlüklerinde örgütlü olduğunuzu söylemiştiniz. Yani bu işin merkezinde, bu işin örgütçüsü olan bakanlıklarda örgütlü bir sendikasınız. Size hükümetten buraya katılım konusunda bir davet mesela geldi mi?
11: Yani Tarım Orkam Sen özelinde gelmedi ama konfederasyonumuzla Türk İş'in bir görüşme yaptığını biliyorum. Ama son aşama ne durumda bilmiyorum. Ama ETUK üzerinden de zaten resmi zirveye katılması için konfederasyonumuza 4 kişilik bir kontenjan açıldığı yönünde bir bilgim var.
10: Yani
11: Ama
10: Avrupa Sendikalar Konfederasyonu'nu kastediyorsunuz,
11: evet, ha
10: ETUK.
11: evet, evet. O yüzden biliyorsunuz biz Avrupa Sendikalar Birliği'nin üyesiyiz. Konfederasyonumuz onun üyesi. Oradan bir davetiye var.
10: Dolayısıyla siz iki zirvede bir de olacaksınız. Tamam,
11: Yani
10: çok güzel.
11: konfederasyonumuz resmi zirvede temsil edecek. Yine oradan halkın sesini bizim tutumumuz çerçevesinde dile getirecek. Biz de kendi Halkların İklim Zirvesi'nin yanında Tarım Orkam Sen olarak masada yer alacağız.
10: Evet, harika.
8: Evet, tam buradan bir zirve daha var o tarihlerde. Enerji Demokrasisi Zirvesi TÜİK'in. Zannediyorum oraya da katılacaksınız değil mi? Uluslararası sendikaların buluşması anlamına geliyor çünkü o zirvede. Ve varsa bize bunun için yürüttüğünüz bir çalışma veya bildiğiniz şu an...

0: Antalya'ya aslında zirveye dünyanın dört bir tarafından büyük bir örgüt yoğunluğu var katılım açısından. Bunlardan bizim açımızdan en önemlisi de emek cephesi açısından TÜİT dediğimiz enerji için demokrasi platformu, sendikal platform. TÜİT'le birlikte çalışmalar yürütmeye çalışıyoruz. Onlar katılacaklar Antalya'da. Kendi organizasyonlarını da yapmaya çalışacaklar. Birlikte organizasyonlarımız da olacak. Çeşitli toplantılar yaptık İstanbul'da, Ankara'da ve daha sonrasında farklı şekillerde çalışmalarımızı organize etmeye çalıştık. Şimdi TÜİT uluslararası bir organizasyon. Onunla yapacağımız çalışmalar bizim için çok önemli. Çünkü aslında iklim krizinin küresel niteliğini ve emek mücadelesinin uluslararası bir dayanışmaya ne kadar zorunlu olduğunu göstermesi açısından çok önemli. TÜİT kapsamında şu ana kadar 45 farklı ülkeden 120'den fazla sendika kayıt yaptırdı Antalya'da olmak
1: Evet,
0: için.
1: çok iyi.
0: Bu da aslında bunun ne kadar küresel bir kriz ve küresel mücadele etmek gerekliliği olan bir konu olduğunu göstergesi. Kimler var? Güney Amerika'dan Afrika'ya, Güneydoğu Asya'dan farklı Avrupa ülkelerine kadar örgütler var. Enerji, maden, sanayi, tarım, hatta kamu alanında örgütlü sendikalar ve sendikal konfederasyonlar var. Bunlarla yapacağımız uluslararası değerlendirmeler bizim için çok önemli. Buradaki temel mesele farklı ülkelerden sendikaların sadece Antalya'da bir araya gelmesi değil tabii ki. Enerji ve iklim politikalarının emekçiler üzerindeki sonuçlarını birlikte kapsamlı bir şekilde değerlendirmek ve ortak bir mücadele hattını kurarak sürekliliğini sağlamak. Bizim de ve onların da temel talepleri arasında şu var. Fosil yakıtlara dayalı ve doğayı tahrip eden enerji politikalarından vazgeçilmesi. Enerji dönüşümünün emekçilerin haklarını geriletmeden gerçekleştirilmesi. Güvenceli ve insancıl çalışma koşullarının korunması, kamusal ve demokratik bir enerji politikasının oluşturulması zorunluluğu var. Aslında tam da COP31'in resmi kısmına buradan bir eleştirimiz var. Yani bizim savunduğumuz enerji dönüşümü şirketlerin yeni yatırım alanlarına dönüşen bir yeşil dönüşüm projesi değil. Tırnak içerisinde söylemeye çalışıyorum yeşil dönüşüm derken. Enerji demokrasisi derken emekçilerin haklarını, hatta halkların haklarını koruyan, kamusal yararı ön plana atan bir adil dönüşümden söz ediyoruz.
1: Zaten kamusal yolda diye bir programı var TÜİT'in.
0: Elbette.
1: Yani neoliberal yöntemlerle değil, kamusal yöntemlerle bu elektrifikasyonun gerçekleştirilmesi gerektiği söyleniyor. Bu da aynı zamanda iklim istihdamı anlamına geliyor tabii.
0: Elbette. TÜİT bir yandan katılacak, ETÜK bir yandan katılacak, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu. Biz de emek mücadelesi açısından bizim açtığımız ve iletişim kurmaya çalıştığımız hat üzerinden birlikte olacağımız sendikalarla, emek cephesiyle, hatta meslek odalarıyla bir arada olmaya çalışacağız. 4 günlük programda, faaliyet programında yoğun programlarımız var. Umut ediyorum başarıyla gerçekleştireceğiz bu kısmı.
1: Evet. Peki süremizin de sonuna geldik. Kapatırken tekrar bir katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz diyelim sizlere.
2: Çok
1: Çok
2: sağ
1: sağ
2: olun.
0: olun.
2: katıldığınız için
0: Biz
2: Serap Hanım,
0: teşekkür
2: Bahadır
0: ederiz.
2: Bey.
0: Teşekkür ediyoruz.
2: Sendikamıza
0: Teşekkür
2: burada
0: ederim.
2: yer verdiğiniz için, konuk ettiğiniz için sendikamız adına sizleri çok çok teşekkür
1: Sağ
2: ederim.
1: olun.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum.
2: İyi
0: Sağ olun.
2: yayınlar
1: Sağ
2: diliyorum.
1: olun. Evet, bu haftaki süremizin sonuna geldik. Bugün Tarım Orkamsen Genel Başkanı Serap Baysal ve Genel Örgütlenme Sekreteri Bahadır Tamer konuğumuzdu. Haftaya Birleşik Metal İş Sendikası Uluslararası İlişkiler Uzmanı Eyüp Özer bizimle olacak. Haftaya Salı saat 16'da görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
4: Onarım Çağı. Adil geçiş için iklim istihdamı. Hazırlayan ve sunanlar Tuna Emren, Suda Simmeriç ve Özdeş Özbay.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Melda Elif Keskin'e teşekkür ederiz.

0: İnsanlığın bu gidişatı değiştirmek ve dünya üzerindeki yaşamı yok olmaktan kurtarmak için 10 yıldan daha az bir süresi var.
1: Söz uçar.
2: Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
3: Reklamlar bitti.
5: Oh, Granny.
0: Sakat Muhabbet.
5: Where did your husband, my granddaddy go?
0: Sağlamcı zihniyete, kör topal bir muhalefet.
5: Where did your husband, my granddaddy go?
0: Hazırlayan ve sunan Alper Tolga Akkuş.
5: He went off to heaven.

Çarşamba günleri 16.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gülçin Duran'a teşekkür ederiz.
2: Diğer Kam.
3: Daha iyi bir sosyal fayda ortamı için fikirler, tartışmalar, örnekler.
2: Hazırlayan ve sunanlar
3: Damla Özler ve Rauf Kösemen.

0: Herkese merhaba. Apaçık Radyo'da diğer kamda Rauf Kösemen ve Damla Özler'le berabersiniz. Bu haftaki başlığımız uçurum. Aslında toplumsal, teknolojik, ekonomik, siyasal uçurumlar üzerine ve bu uçurumların gitgide açılan iki yakası üzerine konuşacağız. Bu programı hazırlarken Hasan Hüseyin'in "Bir yanımız Bahar Bahçe, bir yanımızsa Yaprak Döker, bir yanımız" dizelerini hatırlamıştık. Bir tane daha hatırlattığı şey var aslında bakarsanız sevgili dinleyenler. O da Nietzsche'den "Uzun süre uçuruma bakarsan uçurum da sana bakar." Bugün baktığımız uçurum gerçekten derin bir eşitsizliğin ve derin bir kötülüğün bize yansıması olarak görünüyor. Artan eşitsizlikleri uçurumlarla ifade ediyoruz. Görünürlüğü artıyor bu uçurumların ve öfke büyüyor. Ve siyasal hareketlilikte her ne kadar dipten büyük dalgalar geliyor gibi görünse de üst yapıda sanki hiçbir şey değişmeyecekmiş gibi gergin bir bekleyiş var. Ruh, hoş geldin.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Ağır
1: Evet,
0: bir meselemiz var bugün uçurumlarla.
1: yani hayat ağır. Böyle yaşıyoruz bir süredir. Böyle de yaşamaya devam edeceğiz belli ki. Şimdi bir şey oldu hatırlarsanız yakın zamanda böyle bir fon krizi oldu. Fonzi diye, Fonzi skandalı falan diye açıkladıkları işte Ponzi'ye gönderme yaparak. Çok acayip bir uçurum var tabii gündelik yaşamla burada konuşulan rakamlar arasında. 6.000 tane emekli maaşını yatırmış birisi, öyle diyelim hadi. Çok seviyor şu anda ekonomi konuşanlar böyle örnekler vermeyi. İşte üstü üste yığarsan dünyanın en uzun kulesinden çok daha uzun bir para oluyormuş bu rakam falan gibi rakamlar söylüyor. Biz de öyle bir şey yapalım. 6 bin emekli maaşı yatırılmış. Karşılığında 84.925, 85 bin civarında emekli maaşı alınmış. Ne kadar zaman içinde olmuş bu? Bu fonlar kamuya açık halde kullanılış süreleri 3-4 yıllık bir süreyi aşmadığına göre demek ki bu kadar zamanda olmuş. Yani çok büyük bir katlanma meselesi var. Şimdi burada bir uçurum var. Yani verdiğinle aldığın arasında bir uçurum var. Ama bu uçurum aynı zamanda da işte o emekli maaşı ile başkalarının gelirleri arasında da var. Yani 6 bin emekli maaşı, 6 bin kişinin bir ayda aldığı parayı alıp bir yere yatırabilen insanlar var. Şimdi bunun sakıncası var mı? Ya sistem zaten böyle bir şey. Elbette bazı insanlar diğerlerinden 6 bin kat, 60 bin kat, belki 6 milyon kat daha zengin olabiliyorlar. Böyle bir sistem içinde yaşadığımızı zaten biliyoruz. Ama bunların bir adil kazanç sistemi içinde olduğuna dair bir varsayımla hareket ediyoruz. Yani birisi diğerinden 6 bin kat veya 60 bin kat daha fazla kazanıyorsa bir büyük iş yerine hükmediyor. Ailesinden gelen çok büyük bir serveti var. İşte üretim yapıyor, büyük kazançlar üretiyor. Pek çok kazancını bir araya toplayabilecek mekanizmalar kuruyor. Bu kurduğu mekanizmalardan işte kazancını alıyor, bankaya yatırıyor, oradan faiz geliri kazanıyor veya başka bir yatırıma yönlendiriyor. Daha iyi karlılık üreten, gelecek vadeden yeni bir alan buluyor, oraya parayı yatırıyor. Bir ilaç buluyor diyelim ki ya da bir metot buluyor. Hayatı kolaylaştıracak herhangi bir metot buluyor, insanlığa faydalı ya da ticarete faydalı bir metot buluyor da bu paralar öyle oluyor diyebiliyoruz ama öyle olmadığını görmeye başladık son yıllarda. Pandemideki gelir katlanmasının, milyarder sayısının artmasının, dünyanın çeşitli yerlerinde gelir adaletsizliğinin ağır hale gelmesinin, işsizliğin artmasının, servis sektörü büyürken ücretlerin düşmesinin falan başka türlü açıklanması mümkün değil. Çok ciddi bir adaletsizlik var. Biz uçurumları konuşalım dedik. Bir uçurum söyleyeyim sonra oradan devam edelim. Bir özel okulun yıllık ücreti 4 milyon 200 bin lira. Yani Türkiye'deki en yüksek özel okul yıllık ücreti. Tekrar ediyorum 4 milyon 200 bin lira. Yani bir tarafta böyle bir şey var. Buna para ödeyip çocuklarını okutabilen insanlar var. Öbür tarafta da toplam çalışan çocuk sayısı 1 milyon 372 bin. Yani İSİK Meclisi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi raporuna göre 2025-2026 yılında çalışan çocuklardan 95'i hayatını kaybetti. En az 95'i. Kayıt altında olanlar ya da iş yeri kazasının bir şekilde başka türlü kaydedilmediği çocuklar bunlar. Şimdi buradaki uçuruma bakar mısın? Toplam çalışan çocuk sayısı 1 milyon 372 bin. Yani 1 milyon 400'e dayanmak üzere. Korkunç bir şeyden söz ediyoruz. Bayağı her 4 kişiden biri açlıkla sınanıyor şu anda dünyada. Ama milyarder sayısı da 3000'i aşmış durumda. Çok acayip bir şeyle gerçekten karşılaşıyoruz.
0: Evet, burada
1: Bu
0: uçurum
1: nasıl
0: konusunda.
1: olacak? Bu uçurumlar nasıl aşılacak? Yoksa bu uçurumlar daha da uçurum haline mi gelecek? Göreceğiz, izleyeceğiz.
0: Şimdi, bu uçurumların iki yakasının bu kadar açıldığı dönemlerde aynı zamanda bu iki yakada iki ya da daha fazla ama hani metaforun aşkına iki yaka olarak devam edeceğiz. Yaşayanların birbirlerinin yaşamlarıyla ilgili tahayyül güçleri de olmadığını biliyoruz. Bu durumda çok konuştuğumuz diğerkamlık, etkili diğerkamlık ya da dayanışma gibi kavramları da zorlayan ve zorlaştıran bir hale bürünüyor. Aslında bu uçurumları biraz daha farklı örneklerle çeşitlendirelim istiyorum. Mesela bir yanda uçurumun bir yanında yapay zekayı, iş gücünün robotikleşmesini, evrensel gelir, ortak refah vesaire havuçlarıyla konuşuyoruz. Ancak bütün bunlar konuşulurken ve sanki hemen şimdi oluyormuş duygusuyla konuşulurken, öte yandan daha 1 Ekim'de Soma'da bir kez daha 5 maden işçisi yaşamını yitirdi. Bir taraftan şehirleri karbonsuzlaştırmayı ve sıfır atığı konuşuyoruz bir yakada. Bol bol ve büyük ciddiyetle ve tabii ki konuşulması gerekiyor ama öbür yandan bunlar konuşulurken Avrupa Birliği üyesi 27 ülkeden Türkiye'ye gönderilen plastik atık miktarı %19 artıp 503 bin tona ulaşıyor. Yani bu iki yaka uçurumun bu iki yakasındaki arasındaki köprüler bir dayanışma ve diğerkamlık üzerinden değil bir tahakküm ve birilerinin kirlettiği, birilerinin temizlediği bir şeyle
1: Evet
0: vuku buluyor bu köprüler.
1: ve uçurumu bu uçurumun iki yakasına birbirine bağlayan şeylerden bir örnek vereyim, verdiğin örneklerden birini. Beş maden işçisi yaşamını yitirdi. Ne zaman? Kömür çıkartırken. Peki biz ne yapıyoruz? Karbonsuzlaşma çalışıyoruz. Yani enerjiyi temiz enerjiye de çevirmeye çalışıyoruz aynı zamanda. Ama kömürü niye çıkartıyoruz? Çünkü kömürden elektrik üretiyoruz. Kömür santrallerimiz çalışıyor. Şimdi böyle de bir acayiplik var yani. Bir yanda bu, bir yanda bu. Ve o uçurumdan düşüyor işte. O beş işçi o uçurumdan düştü bir taraftan da. Bu çok acayip bir giriftlik içinde. Hepsi birbirine bağlı bir şekilde yürüyor hikayenin. Bayağı bir zenginlik var dünyada aslında. Oxfam'ın analizini hatırlarsın. Burada da gündem etmiştik. Dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Sen elbette biliyorsun. Dünyanın en zengin %1'lik kesimi 2026 yılı içinde kendilerine düşen karbon salımı payını yılın ilk gününde tüketmiş durumdalar. Yani sonuçta biz dünyanın geleceği için iklim eylemi yapmayı öneriyoruz. İklim eylemi dediğimiz iklime dair bütünsel yaklaşımların tümüne diyoruz iklim eylemi derken. Yani devletlerin de iklim eylemi, iklime yönelik eylemelerinden söz ediyoruz yani özetle. Ama 10 gün ya 10 gün kendilerine düşen payı 10 gün içinde tüketmişler. Geri kalan zamanda ne yapıyorlar peki? Tüketmişler derken şunu kastediyoruz. 10 gün içinde dünyayı bir yılda kirletebilecekleri kadar kirletmişler. Kendilerine düşen pay bu yani. Dünyayı işte şey iklimi bozucu şeyleri ortaya çıkartmışlar, aktörleri diyelim. Peki geri kalan zamanda ne olacak? 355 gün ne olacak? Bizim adımıza kirletmeye devam edecekler o 355 günü. Bizim yapamadığımızı yapacaklar. Çünkü biraz da bunu 10 günde yapmaları, ellerindeki olanakları kötü kullanmalarıyla, jetlerine binmeleriyle, efendim üretim için kullandıkları mekanizmalarla vesairelerle mümkün oluyor.
0: Tam bu noktada araya girip burada çok enteresan bir veriyi daha söylemek istiyorum uçurumlardan konuşurken. Sen en zengin %1'lik kesimden bahsettin. Bir de en zengin binde birlik kesim var. Bu arkadaşlar kendi karbon bütçesini
1: Doğru.
0: sadece 3 günde aştı. Ama daha da önemlisi var. Sonraki 355 günde ne oluyor sorusunu sordun. Ben hemen sana cevap vereyim. Aynı rapordan. Süper zenginler yalnızca doğrudan emisyonların büyük bölümünden sorumlu değiller. Aynı zamanda da en kirletici sektörlere yatırım yaparak dolaylı emisyonları da büyütüyorlar. Yani ortalama bir milyarderin yatırım portföyünün yılda 1,9 milyon ton karbondioksit salımı yapan şirketlerle bağlantılı olduğunu belirtiyor bu rapor. Bu miktarı da tekrar hemen bir şeye oturtalım, teraziye oturtalım. Yaklaşık 400 bin benzinli otomobilin yıllık emisyonuna denk düşüyor. Yatırım portföyünden bahsediyoruz. Kendisinden, kendi karbon ayak izinden vesaire değil. Ve bu ortalama bir milyarder diyoruz. Bu milyarderlerin de sayısının son yıllarda tarihte görülmediği kadar hızla arttığını ve 300'ü geçtiğini de not olarak düşelim.
1: Evet, bir yandan şimdi bunları böyle söyleyince bir ne deniyor ona? Hani milyarderlere düşmanız, biz zenginlere düşmanız, zenginler falan. Yani düşmanız değilizden bağımsız bir şey söyleyeceğim. Burada mesele milyarderlik değil. Bu milyarderliği üreten bir sistem var. Yani devletler, bizim güvendiğimiz sosyal olarak bu toplumları dünyadaki yaşayan insanları, ülkelerinde yaşayan insanları temsil eden devletler buna izin veriyorlar. Bunun ortaya çıkmasını mümkün kılamayacak, bunun ortaya çıkmasını kontrol altına alacak mekanizmaları çalıştırmıyorlar. Tersine bu mekanizmalardan uzun bir şeyle ne denir? Mümkün olan en uzun süreyle bu mekanizmalardan kaçmaya çalışıyorlar. Böyle yapınca ne oldu? İşte geçtiğimiz 10 yıl içinde, 20 yıl içinde dünyadaki çeşitli devletlerin başına bu mekanizmalardan asla kaçmayacağız, bunlar dünyanın en doğru şeyleridir diyen adamlar ve kadınlar geçmeye başladı. Yani olağan yönetimler bunu normal bir şey gibi karşıladıkça olağanüstü yönetimler bunun normal olduğunu söylemeye başladı bize. İşte Trump'tı, Melania'ydı, dünyanın çeşitli yerlerinden çeşitli isimler sayabilirsiniz.
0: Hazır. Sen buraya
1: Evet.
0: doğru çubuğu bükmüşken, çünkü bu rakamları sonsuza dek çoğaltabiliriz. Zaten eşitsizliklerin giderilmesi bir sürdürülebilir kalkınma hedefi olarak konmuştu ama pandemiyle de birlikte ve hemen sonrasında da burada çok büyük bir geriye gidiş yaşadığımızı biliyoruz. Ki daha burada kırılgan topluluklara girmedik. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine girmedik vesaire vesaire. Girmediğimiz çok rakam ve çok uçurum var. Biraz bu uçurumun iki yakasının hangi mecralarda bir araya geldiğini konuşalım mı? Örneğin artık eşitsizliğin görünürlüğü ve gösterisi diyebileceğimiz bir çağa girdik. Yani bir tür daha eskiden kompakt görünürlükleri olan eşitsizlik gösterilerini
1: Göstergeleri.
0: artık sosyal medya üzerinden bir utanç ya da utangaç bir eda değil, tam tersi müstehcen denebilecek bir şekilde gösteri haline getirildiğini ve bu gösterinin de tabii yakanın öbür tarafında duranlar tarafından müthiş bir öfkeyle karşılandığını ama bu öfkenin de toplumsal apatiyi aşamadan daha hınç dolu bir siyasete yöneldiğini görüyoruz. Tüm bu toz duman arasında nerede durmak, nereye bakmak lazım?
1: Sosyal medya tabii ilginç bir yer. Yani sosyal medya bir taraftan herkesin bildiği gibi, herkes çünkü büyük oranda bunu yapma kudretine sahip olduğu için biliyoruz. Benim kendimi başka türlü gösterme kudretim var sosyal medyada. Ben bunu biliyorum. Bunu bildiğim için başkalarının da böyle yapmış olabileceği ihtimalini de biliyorum. Ama yapmamış olmadıklarını varsayıyorum. Gördüğüm zaman işte özeniyorsam aslında bu o kişi bunu aynen yapamayabiliyordur. Bunu biliyorum ama bunu yapanların varlığını görüyorum orada. Yani şunu kastediyorum. O gördüğüm kişi gerçekten o arabaya sahip olmayabilir. Birisinden ödünç almıştır ya da başkasının arabasının önünde fotoğraf çektiriyordur. Ama O arabaya sahip olan birileri var. Ben bunu görüyorum. Sosyal medya bana bunu gösteriyor ve söylüyor. Yani sosyal medyanın yalan potansiyeli, çarpıtma potansiyeli aslında hiçbir zaman bir bilinç olarak insanların kafasında yer almıyor. Göstergeleri bizim önümüze daha fazla çıkartma yeteneği daha çok öne çıkıyor sosyal medyanın. Öyle olunca hakikaten ya bu nasıl olabilir? Benim bilmem kaç bin günde veya işte bilmem kaç bin yılda bile erişemediğim bir gelir düzeyine sahip olması gerekiyor bu insanların bunları yapabilmeleri için, bu olanakları kullanabilmeleri için diye bunu anlıyorsunuz. Orta sınıf burada belki şunu düşünüyor olabilir. Ben de böyle olmalıyım. Çok çalışırsam olurum ya da şuradan köşeyi dönersem, şu hisseye para yatırırsam, şurada şöyle olursa diyen insanlara sahiptir orta sınıf. Yani onun içinde bir grup, orta sınıfın içinde bir grup insan böyle yapıyor olabilir. Ama genel olarak dünyada yoksulluk çok ağır. Yani dünyadaki bütün nüfusun %50'si toplam varlığın %2'sine sahip. Şimdi bu yoksulluk demek yani. Herkesin her şeyi yapamadığı veya gelecekte de yapamayacağına olan bir bilgisi var demek. Bu dolayısıyla bu aşırılıklar çağı diyelim, bu aşırılık gösterisi bir şeye dönüşüyor. Yani böyle bir tür pornografiye dönüşüyor. Yani her şeyin açığa çıkartıldığı, ifşa edildiği bir şeye dönüşüyor ve bir öfke besliyor. Şimdi burada kritik olan şu. Bu öfke kötü bir şey mi? Yani haksız bir öfke mi? Yok, değil. Ama bu öfke nereye yöneliyor? Orada bir problem var işte. Orada politikacılar devreye giriyor, politika devreye giriyor. Hatalı politika devreye giriyor. Ya da işte zenginliği üretenlerin çarpıtıcı politikası devreye giriyor. Suçluyu başka yerde arıyor. Suçlu kim? Göçmenler. Suçlu kim? İşte iş bilmez insanlar, çalışmayanlar, az çalışarak çok para almak isteyen insanlar. Kafası basmayanlar suçlu. Zaten işte kafan bassa para kazanabilirsin. Bu işleri yap. Yani şimdi böyle bir şeyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bunun yerine başka bir politika geçirilemediği sürece burada bir hınç siyaseti türüyor. Yani ona ne dersin artık, haset mi dersin, kıskançlık mı dersin, her neyse başkasında var olanın ama hiçbir zaman erişemeyeceğin bir şeyin varlığından çok buna neden olan birilerinin varlığı insanları rahatsız ediyor. O birilerine
0: Aslında
1: yönelen öfke de işte bir tür sağ siyasetin güçlenmesine hem de ağır ve aşırı bir şekilde güçlenmesine neden oluyor.
0: buna bir varoluşsal öfke demek de mümkün Rauf. Çünkü bu yoksulluk meselesi ki derin yoksulluk ağına raporlarından da biliyoruz miras bırakılıyor. Yani artık aradaki uçurum o kadar büyümüş vaziyette ki bir zamanların, bunu nostaljik bir duyguyla söylemeyeceğim ama bir zamanların ulaşılabilir eğitim ve nispeten az ya da çok ama çıtası birbirinden çok farklı olmayan eğitim süreçleriyle sınıf atlama hayallerinin vesaire tamamen yok olduğu, işte ilk verdiğimiz uçurum örneklerinden bir tarafta hakikaten milyonlarla ölçülen bir ekosistemin varlığı, çünkü orada sadece bir eğitim sisteminden bahsetmiyoruz, bir ekosistem ve erişimden bahsediyoruz. O erişimin diğer herkese kapalı olduğu ve bu yoksulluğun çocuğun içinde, torunun içinde, senden sonraki tüm kuşaklar içinde devam edeceğinin bilincinin öfkesi. Ama ve lakin öbür taraftan bu iki yakanın arasında sadece bu öfke ve bir tür iktidar üzerinden köprü kurulduğu zaman, o zaman da bir çözümden ziyade senin söylediğin işte hınç siyasetine doğru gidiyoruz. Burada da iletişim araçları da yetersiz kaldı sanki. Yani kitle iletişimi mesela dönüştü elimizde. Artık yankı odaları var. Herkes sadece kendi yakasındaki şeyleri dinliyor. Karşı tarafta ne olduğunu bilmiyor bile. Bir dijital oligarşi var. Zaten senin başka haberlere, başka kaynaklara erişimini de kısıtlıyor. Bir yandan teknolojik dönüşüm çok üstel hızlandı. O kadar hızlanmış vaziyette ki bu dönüşümle baş edebilecek politik hatları kurmak ya da bu dönüşüme intibak edebilecek bir hat çizmek zamanı da olmadı toplumsal aktörlerin sanki. Şu anda o değişimin arkasından koşturuluyor hep. İşte yapay zeka ile ilgili gördüğümüz örneklerde de Burada nerede durmak, nerede nefes almak ya da nereden nereye köprü kurmak lazım?
1: Ya önce şu şeye bir geri dönelim. Hani miras bırakmaya, yoksulluk miras kalıyor kısmına. Yok yani bu şöyle bir şey. Bu bizim topluma bu meseleyi anlatmak için kullandığımız bir argümantasyon. Yani yoksulluk torunlarına kalan bir miras oluyor bu insanların. O yüzden buna müdahale etmemiz lazım demek için kullandığımız bir argümantasyon. Pratikte yoksulluk miras kalmıyor, daha kötüsü miras kalıyor. Pratikte elinde var olandan daha azını devredebildiğin, senin bulduğun olanaklardan daha azına razı olmasını beklediğin bir yeni kuşak yaratıyorsun. Bu bütün sınıfsal katmanlarda aynı şekilde oluyor. Aynı şekilde orta sınıfta da böyle oluyor. Yani bir genel olarak ellerindeki varlık olanaklarının bütün yığınsal insan nüfusunun elinden alındığı bir süreç yaşıyoruz. Yani gittikçe herkes gittikçe daha fazla yoksunlaşıyor. Daha fazla ödeyerek daha kötü koşullar satın alabiliyor. Bu dünyanın her yerinde böyle. Yani barınma yüzyılın başında dünyanın en önemli problemleri arasında bile yoktu. Yani barınma diye bir şey son 20 yılın, 30 yılın büyük problemlerinden biri haline gelmiş durumda. Şehirlerde şu anda bununla ilgili işte çok şey böyle zengin, geniş, farklı farklı katmanları içine alan Avrupa şehirlerinde eylemler oluyor. Çünkü barınma gibi temel ihtiyacı yani insanların günlük hayatlarında kendilerini başlarını sokacakları bir yer ihtiyacını yerine indi. Yığınlar diyelim ona yani büyük nüfus grupları bu seviyelere indi. Dolayısıyla burada teknolojik dönüşümle baş etmek ya da bunların o hızına uyum sağlamak falan değil mesele. Bunu zaten insanlar yapmak zorunda değil. Bu teknolojiyi ortaya koyanlar daha ortaya koydukları gün bunun farkındalar zaten. Bunu böyle ortaya koymak durumunda değiller. Devletler de bu ortaya konulduktan belki 5 gün sonra farkındalar bunların böyle sonuçlar üretileceğinin. Ama buna göre davranmak zorunda değiller. Yani bunu olduğu gibi kabul edip kendi mekanizmalarıyla genişlemesini, insanlara zarar verebilecek, insanları yoksullaştıracak şekilde işlemesini kabul etmek zorunda değiller ama ediyorlar. Problem burada. Dolayısıyla politika da burada devreye giriyor. Yani buradan çıkış yine politika ile olacak ve başka tür bir politika ile olacak. Yani insanların insanca, hakça, adil bir gelirle yaşamalarını sağlayacak bir sisteme ihtiyacımız var. Bununla ilgili de yani işte Daran Hocamoğlu şey diyor mesela işçi sınıfı liberalizmi diyor. Yani hemen hemen her cepheden, her yerden başına işçi sınıfı konmuş bir liberalizm. Mesela anakronik veya işte şey oksimoron gibi geliyor insana ama her cepheden bununla ilgili bu iş böyle olmaz. Bunu çözmemiz lazım. Teorileri, çığlıkları, eylemleri yükseliyor. Yani bir liberal bir şey, iktisatçı bize bugün diyor ki ya bu adaletsizlikle yürünmez. Yani ama öbür tarafta işte işçiler yürüyorlar diyorlar ki kardeşim yani sadece maaşlarımızı istiyoruz ya alacağımız geçmişte olan maaşlarımızı istiyoruz. Diğer tarafta işte MESEM'de çocuklar ölüyor yani bir tarafta 4 milyon liraları aşan bedelleri ödeyen aileler var. Onların çocukları var. Bir tarafta da çalışmak zorunda olan çocuklar var. Ve başka da seçeneği olmadığı için mesela son 4 yıl içinde meslek liselerine olan şey artmış durumda. Talep artmış durumda. Çünkü farkında artık herkes. Başka yol kalmadı. Bu çocuklar öyle üniversiteyle falan kurtulamayacaklar. Mesleklerini ellerine alsınlar diye düşünüyorlar. Çocuklar da böyle düşünüyor büyük olasılıkla. Buradan çözüm politika ile olacak öyle söyleyeyim. Çünkü şeyin programın sonuna doğru yaklaştık. Lafı da fazla uzatmayayım diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Teknolojik dönüşümle falan başa çıkmak zorunda değiliz. Teknolojik dönüşümü insan iyileştirmek çok kolay bir şey. Sadece bunu isteyelim. Politika olarak önümüze bunu yazalım, koyalım yeterli.
0: Diyerek bu haftaki programı başladığımız ağırlıktaki duyguyla bitiriyoruz sanırım. Haftaya Salı günü yine diğer kamda buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Uçurumlara bakmadığımız günlerin gelmesi dileğiyle.
2: Diğerkam.
3: Daha iyi bir sosyal fayda ortamı için fikirler, tartışmalar, örnekler.
2: Hazırlayan ve sunanlar
3: Damla Özler ve Rauf Kösemen.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gülçin Duran'a teşekkür ederiz.
1: Ben kısa bir şey söylemek istedim. Şu anda Türkiye'de de dünyada da çok zor bir süreçten geçiyoruz hep beraber. Bu süreçte özellikle kendimizi iyi hissettirecek, iyi tutacak yaşam alanlarını oluşturmak ve tutmak çok önemli diye düşünüyorum. Her zamankinden daha önemli. Dolayısıyla enseyi karartmadan çalışmaya devam ediyorum.
2: Apaçık Radyo.
3: Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Başak Kocabıyıkoğlu'na teşekkür ederiz.
2: Dünyanın cazı.
0: Hazırlayan ve sunan Sanat Deli Orman.

İyi akşamlar sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, ben Sanat Deli Orman, Teknik Masa'da Dila Yılmaz sizlerle birlikteyiz. Bu akşam böyle leziz bir Bobby McFerrin listesi oluşturdum size. Geçen hafta da konuşurken ya yapsak mı falan demiştim ya. Yani Bobby çok enteresan adam, meşhur olmasının yanında hani beni birçok konuda düşündürten de bir adam. Şöyle ki özellikle ülkemizde böyle cazla ruhani dostluğu olmayan dinleyiciler, ne bileyim başka tür müzikleri daha sıcaklığı olan, ne bileyim Türk sanat müziği, halk müziği ya da pop müzikle daha ruhu dans eden dinleyiciler izleyeceğim diyeyim. Bir caz konserinde ya da kaydında doğaçlama başladı mı kopuyorlar. Zaten şöyle bir şey oluyor, melodi zaten değişik, işte sözler Türkçe değil, bir de doğaçlama başlayınca kaybediyoruz yani birçok insanı. Ama mesela cazda bunu kırabilen bir yani bir iki isim var. Mesela bir tanesi Cole Porter. Enteresan gelir bana Cole Porter'ın. Hani düşünüyorum, American Songbook dediğimizde zaten hep bunlar Broadway çalışmaları, Broadway eserleri için yazılmış parçalar, genellikle de bir kişi değil birkaç kişi kafa kafaya verip yazıyor ince işçilik eserleri. Ama özellikle Cole Porter'ın çok bir yeteneği, yani çok farklı bir yeteneği var. Kavrıyor insanları. Bütün o değişik melodi, değişik gamlar ya da işte tonaliteler demeyeyim de işte ve lisan bariyerini aşan bir cazibesi var Cole Porter bestelerinin. Hemen avucun içine alıyor. Bir de gerçekten Bobby McFerrin'in böyle bir özelliği var. Düşündüm yani, nasıl acaba bu bariyeri kırıyor Bobby? Hani çok tatlı bir adam, işte izlediğinizde tabii yani harika bir sahne şovu var, ama diyelim ki yüzünü hiç görmüyorsunuz. Mesela bu akşam yüzünü görmeden tekrar dinleyeceğiz. Şimdi sesin kumaşını çok güzel veren, ama bunu da mesela yumuşak yumuşak, insanın ruhunu okşayarak veren bir ses işçiliğiyle karşı karşıyayız. Kimi mesela vokallerde ne bileyim enstrümanların bayağı taklidi gibi olabiliyor. Hani hoş görmediğimden değil, gerçekten sesli düşünüyorum şu anda. Siz de farklı düşüncelere gidebilir kafanız sizlerin de. Kimisinde çok perküsif olabiliyor ki Bobby de çok perküsiftir. Ama onun o sesinin tınısı, yani böyle o uçan halının üstüne biniyorsunuz ve size hiç düşürmeden, zihninizi hiç kayboluşa sürüklemeden öyle güzel yerlere, roller coaster gibi sizi götürüp tekrar çok güvenli bir şekilde yere indiriyor ki o yolculuğun tadını çıkarmış oluyorsunuz galiba. Ve cazı uzaktan izleyen, davulun sesi uzaktan hoştur diyenler ya da hiç sevmeyenler bile Bobby'yi sever. Dikkatimi çekti, listelerime baktım, 10 yıldır bir tane parçasını çalmışım, çok ayıp etmişim. O yüzden hemen bu ayıbı da telafi edeyim istiyorum. Güneşli bir Ekim akşamında ve İstanbul'un kurtuluşu akşamında efendim biraz Bobby McFerrin dinleyelim. 3 tane albüm seçtim. Bir tanesi Hits and Rarities albümü. Aslında bunlar derleme albüm çoğunlukla, ama bir tane şey seçtim. Chick Corea'yla live canlı konser kayıtları, bir tane de Essential var. Oradan bir tane, bir adet parça çalacağım. Şimdi önce Hits and Rarities'de başlayalım. Bunlar genellikle live kayıtlar zaten. Turtle Shoes gelsin, sonra akmaya devam edelim. Buyursunlar.

Öyle yaklaşık 20-30 sene önce sanırım televizyonda çok oynardı. Polis Akademisi serisi. Orada bir karakter vardı. Michael Wiesloff diye böyle beatbox, foley artist, yani böyle çeşitli başka nesnelerin seslerini de taklit ederdi. İşte polis sireni, işte geçen bir tane iş makinesi vesaire gibi. Hepimiz ağzımız açık onu izlerdik. Aslında bunu işte ağzıyla yapabilenler var, başka cisimlerle yapabilenler var. Ağzıyla bu olayı gerçekleştirebilen caz vokaller var. İşte bir tanesi aslında bir nevi Bobby McFerrin, diğeri ise Algero'dur. Örneğin, ama Algero'nun roller coaster'ına binerseniz yani bir anda tepe taklak havada asılı kalabilirsiniz. Yere düşme ihtimaliniz var, fırlama ihtimaliniz var filan. O daha da böyle yırtık çılgın bir roller coaster. Çarpışan arabalar gibi belki de diyebilirim. Ama Bobby de daha böyle tatlı tatlı. Sonradan işte beatbox yapanlar tabii bir ünlendiler, biliyorsunuz. İşte yani bu işin böyle bir sürü gitgelleri var tarihte baktığımızda, ama Bobby McFerrin'e baktığımızda onun tarzında biz böyle gerçekten güzel bir yolculuğa çıkıyoruz efendim. Şimdi size aynı albümden yine I Hear Music adlı kaydı dinletelim, buyursunlar.

I'll get you on in this way. Watch it. Hold that time, please.

Bobby bir de şarkı söylerken ve vokaliz yaparken böyle eliyle göğsüne vurarak böyle sesini titretmeyi çok seviyor. Bazen de İbrahim Tatlıses'in yaptığını gördüğünüz geçmişte böyle mikrofonu sallarlar ya. Onu böyle çok perküsif ve hızlı yaptığı performansları da var. Değişik efektleri kullanmayı seviyor. Şimdi Essential albümüne zıplıyoruz. Oradan Another Night in Tunisia'yı dinleyelim. Buyursunlar.

Şimdi Bobby McFerrin akşamımızda sizleri harika bir Chick Corea konserine doğru götüreceğim. 3 ya da 4 tane evet track'te oradan dinleyeceğiz. Keşke aramızdan ayrılmasaydı. Yani hakikaten Chick Corea'nın ölümü çok üzdü beni ve birçoğumuzu tahmin ediyorum. Ama bol bol yani çalışkan adam da bol bol da video bıraktı, kayıt bıraktı arkasında. Şimdi Bobby McFerrin'le böyle onların live performansları var. Play diye bir albümde işte toplamışlar onları. Şimdi ilkin Blues Connotation'ı dinleyelim, buyursunlar. Bop

Evet, Muzur Bobby iş başında. Aynı konsere devam ediyoruz. Şimdi Round Midnight'ı dinleyelim, buyursunlar.

Evet, akşamı Chick Corea ile özdeşleşmiş Spain parçasıyla kapatıyoruz efendim. Kendinize çok iyi bakın. Hayata müzikle, cazla ve tabii ki Apaçık Radyo ile tutunmaya devam edelim. Spain geliyor, Chick Corea ve Bobby McFerrin'den. Hoşçakalın.

0: Dünyanın cazı.
1: Hazırlayan ve sunan Sanat Deli Orman.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Başak Kocabıyıkoğlu'na teşekkür ederiz.
1: Kainatın tüm seslerini
2: Apaçık Radyo.
3: Apaçık Radyo.

0: Reklamlar.
1: Şehrin caz hali başlıyor. 36. Akbank Caz Festivali 26 Eylül 11 Ekim tarihleri arasında. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
2: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
0: Reklamlar bitti.

0: Bilim insanları Güney Kutbu'nda, Antarktika'nın batı kesiminde, buzulların küresel ısınma yüzünden hızla eriyip çözülmesinin sesini kaydetmeyi başardı.
1: Kainatın tüm seslerine apaçık radyo.

0: Gezegenin Geleceği.
1: Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi.
2: Merhaba, bugün günlerden Salı ve sizlerle Gezegenin Geleceği Change.org özel haber programındayız. Vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından başlatılan çevre ve iklim kampanyalarındaki önemli gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz. Kara Reis'i sele teslim etmeyelim başlığıyla Change.org Taksim Kara Reis adresinde Ece Ertan tarafından bir kampanya başlatıldı. İzmir'in Karaburun ilçesine bağlı Kara Reis mevkiinde 12 Şubat 2026'yı 13 Şubat'a bağlayan gece yaşanan taşkın anlatılıyor. İki evin ağır hasar aldığı afette mahalle sakinleri son anda tahliye edildi. Yollar, ekil alanlar ve yaklaşık 30 yıllık evler zarar gördü. Bölgede taşkın riskinin sürdüğü, sorunların çözümünü kurumlar arasındaki yetki karmaşasının zorlaştırdığı belirtilmiş. Kara Reis Barajı'nın 25 Eylül 2026 itibariyle %85'in üzerinde doluluğa ulaşmasının endişeleri de arttırdığı ifade ediliyor. Kampanyada afet risk haritasının hazırlanması, dere kenarındaki evlerin güçlendirilmesi ve yolların uygun altyapıyla yeniden yapılması talep edilmiş. Acil ulaşım ve haberleşmenin kesintisiz sağlanması, afet planlarının hazırlanması ve sivil savunma ekiplerinin kurulması da istenmiş. Ayrıca yetki karmaşasının çözülmesi ve barajla bağlantılı dere islahı çalışmalarının hızla tamamlanması çağrısı yapılıyor. Tabii dereleri ne kadar islah ederseniz seller de o kadar şiddetli ve kötü oluyor. Kampanya Change.org Taksim Kara Reis adresinde. Av ihaleleri iptal edilsin, avcılık yasaklansın. Hashtag avadurde başlığıyla Change.org Taksim avadurde adresinde Türkiye Vegan Derneği başlatmış bir kampanya. Ve yeni bir güncellemesi var. Av ihalelerinin iptal edilmesi ve avcılığın tamamen yasaklanması talebiyle yürütülen bu kampanyada av tüfeklerinin satışının bulundurulmasının yasaklanması çağrısı yapıldı. Eylül 2026 tarihte avcılıkta av silahları da yasaklanmalı başlıklı güncellemede Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşanan okul saldırısına dikkat çekilmiş. Saldırıda 15 yaşındaki bir çocuğun dedesine ait av tüfeğini kullandığı belirtiliyor. Kampanya ekibi silahları çocukların erişemeyeceği yerlerde saklama uyarısının yeterli olmadığını vurguluyor. Asıl sorunun ölümcül silahların sivil yaşamda kolayca erişilebilir olması ifade ediliyor. Güncellemede hayvanlara yönelik şiddet ile kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin birbirinden bağımsız olmadığı belirtiliyor. Avcılığın hobi, av tüfeklerine ise spor ekipmanı olarak kabul edilmesinin şiddeti sıradanlaştırdığı savunulmuş. Silahların saklanmasına odaklanan önlemler yerine şiddeti önleyecek ve sonlandıracak politikaların hayata geçirilmesi isteniyor. Türkiye Vegan Derneği, avcılık yasaklanmalı, av tüfeklerinin satışı ve bulundurulması sona ermeli sözleriyle çağrıda bulunmuş. Kampanya ekibi kampanyanın ve güncellemenin paylaşılmasını isteyerek yaşam hakkı mücadelesine herkesi destek olmaya çağırıyor. Change.org Taksim avadurde adresinde. Korunması gereken Ataköy Çarşısı revaklarını yıkmayın başlığıyla Change.org Taksim Revaklara Dokunma adresinde Deniz Şevki Kayabay tarafından başlatılan bir kampanyayı sizlere de daha önce de paylaşmıştık. Bakırköy Belediyesi tarafından yıkılacağı duyurulan Ataköy 2. kısım 3 ve 4. kısımdaki betonarme revakların korunması ve bakımlarının yapılması talep ediliyor. Bu yapıların 1960'ların mirası nadir örnekler arasında yer aldığı belirtilen kampanyada bölge halkı için mimari ve estetik değer taşıyan revakların insanları kar, yağmur ve güneşten koruduğu hatırlatılıyor. Kampanya metninde yapıların teknik bir sorun oluşturmadığı ifade edilmiş. Bu nedenle yıkım yerine bakım ve onarım yapılmasının yeterli olacağı vurgulanıyor. Kampanyacı bölgenin tarihi ve kültürel dokusunun zarar görmemesi için Bakırköy Belediyesi yetkililerini yıkım kararından gözden geçirmeye çağırmış. Change.org Taksim Revaklara Dokunma adresindeki kampanyasında insanlara gölge ve barınak sağlayan kentsel yapılar tabii ki çok önemli. Özellikle de iklim değişikliği arttıkça bu tip yapılar daha da önem kazanıyor. Akıllı kentsel dönüşüm yasa teklifimizi destekle başlığıyla Change.org Taksim akıllı kentsel dönüşüm adresinde Defne Meydilsiz tarafından SÜGEP Genç Sürdürülebilirlik Liderleri adına bir kampanya başlatılmış. Kampanyada Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda yeni binalarda fotovoltaik sistemlerin zorunlu hale getirilmesi isteniyor. Güneş enerjisinden elektrik üreten bu sistemlerin yaygınlaşması için kentsel dönüşüme ek bir madde konulması talep edilmiş. Kampanya ekibi amaçlarının kendi elektriğini üreten binaların inşa edilmesini sağlamak olduğu belirtiliyor. Böylece karbon emisyonlarının azaltılmasına ve iklim kriziyle mücadeleye de katkı sunulması hedefleniyor. Bu düzenlemenin Türkiye'nin iklim hedeflerine ulaşmasında önemli bir adım olacağı da vurgulanmış. Ekip önerinin yasal bir zorunluluğa dönüşmesi ve kamuoyunda farkındalık oluşturması için herkesi kampanyayı imzalamaya ve sosyal medyada paylaşmaya davet etmiş. Change.org Taksim akıllı kentsel dönüşüm adresinde zaten artık enerji açısından verimli olmayan binaların kendi enerjisini kendi üretmeyen binaların hiç yapılmaması gerekiyor. Geldik Gediz'e. Ölüyor, birlikte durduralım başlığıyla Change.org Taksim Gediz'i Kurtar adresinde Foça Doğa Savunma Platformu tarafından kampanya başlatıldı. Kampanyada da binlerce yıldır Ege'nin önemli yaşam kaynaklarından biri olan Gediz Nehri'nin kirlilik nedeniyle tehdit altında olduğu vurgulanmış. Change.org Taksim Gediz'i Kurtar adresinde. Ben Uygar Özesmi, Change.org özel programını derleyen Berra Eski ile birlikte sizlere sağlıklı bir çevrede sağlıklı günler diliyoruz.

0: Gezegenin Geleceği.
1: Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Demet Göğüş'e teşekkür ederiz.

Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Feyyaz Kabil'le birlikte haftanın ikinci dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. 6 Ekim 2026 tarihli yayınımız bu. Açılışta Islands in the Stream isimli parça vardı. Chaka Khan'ın eşliğinde Michele Nguagello'dan dinlettik sizlere bu parçayı. Evet, Blue Note etiketiyle yayınlanan Michele Nguagello plağından geldi. Sinonim ismini taşıyan bu albüm haftanın albümü olarak dinleyeceğiz demiştik, öyle de yapıyoruz. Dün akşam başladık kulak vermeye. Amerika'nın en kuvvetli ve etkili müzisyenlerinden bizce Michele Nguagello, önemli bir prodüktör. Diyorlar düetler formatında toplam 15 parçadan oluşan Sinonim albümü. Umarım siz de bizim kadar keyif alıyorsunuzdur dinlemekten, açılışımızda yer aldı bile. Evet, haftanın ikinci yayınım kültür ve sanat çevresinden notlar ve peşi sıra söyleşiler, özel bölümlerle devam edecek. Açık Dergi'de önce bugün yarın olacak etkinliklere bakacağız. Ardından da Doğaçlama Tiyatro Festivali diyeceğiz. İstanbul İmpro ekibinin 7-10 Ekim tarihleri arasında 6.sını gerçekleştireceği İstanbul Uluslararası Doğaçlama Tiyatro Festivali'ni Koray Tarhan ve Maren Wizers'le konuşma imkanı bulduğumuz bir söyleşi kaydettik gün içerisinde. Kent takibinin hemen ardından bunu muhakkak dinleyin isteriz. Türkiye'nin yanı sıra Hollanda, İtalya ve Sırbistan'dan doğaçlama oyuncularının katılacağı etkinliğin çok önemli konuklarından birisi Hollandalı doğaçlama ustası Maren Wizers. İstanbul İnto'nun ortak kurucusu ve oyuncularından Koray Tarhan'la birlikte birazdan sizlere seslenecekler. Doğaçlamayı, birbirini dinlemeyi, iyileşmeyi ve birlikte harekete geçmeyi konuştuğumuz çok kıymetli bir yayın bekliyor. Siz sevgili Açık Dergi dinleyicilerine saat 7'ye kadar geçecek sürede, evet böyle kent takviminde bir etkinliğe de odaklanmış olarak Antroposen Sohbetleri mikrofonu bırakacağız. Utku Perktaş saat 7 itibariyle yayında El Niño doğal pekiye karşılaştığı dünya sorusuyla sizleri beklerken, felsefe açıklarından kuşağında Yılmaz Murat Bilecen ve Ahmet Rıfat Ödül, İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi'nden Profesör Doktor Kurtul Gülenç'te yapay zeka çağında akademi ve akademi dışı felsefenin gelişmelerden nasıl etkilendiğini değerlendirdikleri bir dizi söyleşiye başlıyorlar. İlk bölümünde bu akşam 7.30 için hazırladılar sizlere. Kapanış kuşağımızda felsefe açıklarından bölümünde. Evet, kabaca böyle akışımız 6 Ekim tarihli yayınımız böyle cereyan edecek. Şimdi vakit kaybetmeden kentten notlarımıza geçiyoruz.

0: Açık Dergi.
1: Evet, 5-11 Ekim haftası oldukça yoğun demiştik dün size. Bir saatlik bir bülten sunduktan sonra herhalde siz de o izlenimle radyo yayınına kulak vermiştiniz. Bu yoğunluk içerisinde detaylara değinemiyoruz. Etkinlikleri tabii iletiyoruz ve duyuruyoruz sizlere ama detaylar biraz geride kalıyor. Şimdi biraz bunu telafi edecek kimi tekrar anonslar da olacak ama dün akşam dergide kendine yer bulamamış, duyuru olarak bile yer bulamamış bir serginin haberini en başında vermek istiyorum. Dekoraj Art Space'deyiz. Evet, Kıyı Hafızası sergisinden bahsedeceğim. Şile'nin Karadeniz kıyısında gerçekleşen 7 günlük bir misafir sanatçı programının sonucunda 9 sanatçının işleri mekan, algı ve hafıza arasındaki ilişkiye bakacak şekilde bu günün kapılarını açan Kıyı Hafızası sergisinde kendine yer buluyor. Evet, coğrafi sınırları incelerken bir kıyı şeridinin ölçülen uzunluğunun ölçüm için kullanılan ölçüye göre değiştiğinden yola çıkan Lewis Fry Richardson'dan ilhamını alıyor bu sergi. İnsan algısının istikrarsızlığıyla kıyı çizgilerinin ölçümünün istikrarsızlığı arasında kurulan bu paralellikle Şile'ye uğramış 9 sanatçı. Evet, İstanbul'un bir parçası olsa da Karadeniz kıyısında nesiller boyu süregelen yaşamla kendine özgü bir kültürel kimlik geliştiren Şile'de deniz çevreleyen bir manzaradan daha fazlası oluyor. Ölçekler, öngörülemezlikler tüm bu sanatsal araştırmanın içinde devreye giren kavramlar. Hayli ilginç bir sergi. Dün yer veremedik ama bu akşam hemen başa almak istedik. 6 Ekim'de yani bugün kapılarını Dekoraj Art Space'de açıyor Kıyı Hafızası. Zahit Büyük işleyen Özlem Üner, Serap Atala, Atilla Atala, Devabil Kara, Veysal Günay, Fevzi Karakoç, Yalçın Gökçeba ve Resul Aytemir bu serginin katılımcı sanatçıları 15 Kasım'a kadar bu Şile projesinin çıktılarını, sonuçlarını eserler olarak izleme imkanını Dekoraj Art Space'de bulabilirsiniz. Ajandanıza muhakkak not etmenizi bunu bir tavsiye ediyorum ve Arter'deki grup sergisinin hatırlatmasına geçiyorum buradan. Sonra yok, sonrası şimdi. Ekolojik ve politik gerçekler üzerine bir sorgulama mahiyetinde olduğunu belirtiyor Arter ekibi bu yeni grup sergilerinin. Evet, sonra yok, sonrası şimdi. Gezegen olan dünyanın değil, onu ayakta tutan mekanizmalarla kurduğumuz dünyanın sonuna dair imgelerim işte izleyici karşısına çıkarıyor. Sonra yok, sonrası şimdi. Delfin Öğütoğulları'nın ismini kenara not edelim. Küratör olarak o bulunmakta. Evet, farklı anlayışlardan sanatçılar, farklı jenerasyonlardan sonra yok, sonrası şimdi de ekolojik ve politik gerçeklerin sınırına bakan eserlerini yarın itibariyle izleyenlere İstanbul Modern, Arter sınırlarında sunmaktadır. İstanbul Modern'de de bir fotoğraf buluşması vardı. Oradan kafam karıştı. Hadi oraya sıçrayalım. Panorama Hayaller ve Yerler sergisinin kapanışa yakın olduğunu hatırlayacaksınız. Önümüzde sadece 10 gün var. 2010'lu yıllarda üretimleri gerçekleşmiş fotoğraf işlerini bir araya getiren hayli kıymetli bir sergiydi Panorama Hayaller ve Yerler. Sergi sona ererken yarın akşam İstanbul Modern'de panorama konuşmalarının 7. buluşmasında New York'taki The Metropolitan Museum of Art'tan fotoğraf küratörü Olu Remy Onabanjo ile Paris'teki Le Balin kurucusu ve eş direktörü Diane Dufour'un İstanbul'da olduğunu söyleyelim. Etkinlik herkesin katılımına açık, fotoğraf ilgilileri için de özel bir etkinlik tabii ki bu panorama. Sergisi vesilesiyle iki büyük profesyonel İstanbul Modern'e yarın akşam saatlerinde konuk olmaktalar. Fransız Kültür Merkezi'nde bir konuşma var. Dün bunu da duyuramamıştım. Bir edebiyat buluşması bu. Modern edebiyat öğretmeni ve Villa Anierno'nun yeni misafir yazarı Asya Jule'nin Fransız Kültür Merkezi'nde olacağını görüyoruz. Evet, Anierno evi geçtiğimiz yıllarda faaliyete başlayan özel bir rezidans programı Fransız Kültür Merkezi tarafından İstanbul'da mümkün kılınan bu mekanda, rezidans alanında işte yeni bir isim var. Fransız Kültür Merkezi'nin kütüphanesinde yarın Asya Jule'yi bulmak mümkün. Yazarın kariyeri, eserleri ve İstanbul'daki rezidansı kapsamında sürdürdüğü yazın çalışmaları üzerine bir sohbet imkanı olarak Fransız Kültür ekibi bunu herkese açık şekilde düzenlemekte. Çağdaş Fransız edebiyatı ilgilerini de kaçırmayacağını düşündüğüm bir buluşma bu. Şimdi Akbank Caz'a geçelim. Son haftasındayız festivalin. 36. kez düzenlenen Akbank Jazz Festivali'nde Jazz Kulüpleri Gecesi bugün yine. Beyoğlu'nda gezme ve dolaşma imkanını bulabileceğinizi dün de söylemiştim. Bova'da Ezgi Sevgican'ın Karanfiller konseri, Nardis Jazz Kulüp'te Cansu Nihal Akarsu'nun performansı ve Pera 77'de Cenk Esen'in etkinliğini caz severler bugün Beyoğlu'nda düzenlenen Caz Kulüpleri Gecesi'nde bulabilirler. Evet, bu sene iki kez bu etkinliği düzenledi Akbank Caz Festivali. Kadıköy özel akşamları da oldu. Şimdi Beyoğlu'nu bir kere daha tavaf ediyorlar. Ve bu da bizi yarın akşam iki büyük ismin çıkacağı konserlere getiriyor. 36. Caz Festivali'nde Akbank'ın Cafer Yusef ve Yasmin Lacey performanslarından bir gün önceyiz. Bu performansların arefesindeyiz. Evet, biraz bunların detayına bakmak istiyorum. Cafer Yusef, Şiraz projesiyle İstanbul'a geliyor. Tunus'taki Sufi geleneği içinde aldığı ilk müzik eğitiminden bugüne zamanın en özgün müzikal figürlerinden birisi bizce de. Ud ve vokalde Yusuf'e, piyanoda Daniel Garcia, trompette Mario Rom, bas gitarda Sveal Mbappe ve davullarda da Tao Erlich eşlik etmekte. Akbank Caz'ın bu sene epey verimli olduğunu söyleyebileceğim Act müzikle ortaklığı kapsamında Act Night başlığı verilmiş Zafer Yusuf'lu bu konseri Zorlu PSM'nin Platinum alanında yarın akşam saat 9 sularında kapının açılacağını görüyorum. Babilon'da ise Yasmin Lacey var. Evet, İngiltere satından geçen yıllarda yükselmiş en kuvvetli seslerden birisi caz vokalisti Lacey. Jazz Patterson'ın Future Bubble serisine katıldıktan sonra 2017 yılında Black Moon isimli bir kısa çalar yayınlayıp tüm dünyada kendinden söz ettirmeye başlamıştı. Evet, Voice Notes ve Teal Dreams albümlerini de Açık Dergi'de zamanında çalmıştık. Gitarda Callum Duncan, basta Paul Ranzo, tuşlularda Sarah Tandy ve davulda Dornick Lee eşliğinde sahne alacak orkestraya. Geri vokallerde Tamara Brissett ve Ryan Woodbine'ın da eşlik edeceğini görüyorum. Evet, İngiltere sahnesinden pek çok isim Akbank Jazz Festivali'nde İstanbul caz severlerle buluşma imkanını buluyor. Bu örneklerden bir diğeri de yarın Babilon'da gerçekleşecek iki uluslararası isim dediğim gibi Zafer Yusuf ve Yasmin Lacey performansları yarın için muhakkak ajandanıza kaydetmeniz gereken etkinlikler diye düşünüyorum eğer caz severseniz. Yarın müzik sahnesi için bir başka önemli buluşma da Jerry

0: yöneteceğini belirtelim. Bu konserden hemen önce de Fuaye alanında Cemal Reşit'in vefatının 41. yıl dönümü 7 Ekim aynı zamanda, yani yarın. Evet, Cemal Bey hakkında önemli bir sergide izleyicilerle buluşuyor. Bir yandan zaten bu restorasyon çalışmaları sürerken Cemal Reşit Rey arşivinin dijitalleşme çalışmalarının da ilerlediğini, yeni aşamalara geldiğini duymaktaydık çevremizden. Ne mutlu şimdi bir serginin haberini verebiliyoruz sizlere. Cemal Reşit Rey'in ismine münem konser salonunun renovasyonunun ardından yeniden kapıları açması sonrası muhakkak bir ilgi göstermeniz gerektiğini düşünüyorum buraya da. Yarın Cihat Aşkın'ın Cem Babacan'la performansı da Hisar Okulları'nda gerçekleşiyor. Onu da unutmayalım. Evet, 7 Ekim Çarşamba akşamı saat 8'de keman sanatçısı ve piyanist bir araya geliyorlar. Bach, Tartini, Paganini, Beethoven ve Schubert'in eserlerinin yanı sıra Melisa Uzunarslan'ın Kanlıca Suite'ini ve Ernesto de Curtis'in Torna Surientos'unu da dinlemek mümkün. Eğer Cerre açılışında bilet bulamadıysanız ihtimal var ki Hisar Okulları Kültür Merkezi'nde yarın açılışta yer olabilir. Ama ihtimal, biraz elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Yarın İstanbul'da bir de büyük bir indie topluluğu var. Caz, elektronika ve çağdaş müziği bir arada sunan The Cinematic Orchestra'nın İstanbul konseri de 7 Ekim. Zorlu PSM'nin büyük sahnesine bir uğrayalım. Dün de duyurmuştum, gerçi çok uzatmak istemiyorum bu fastı. Saat 9.30'da başlıyor Cinematic Orchestra performansı. 300 milyondan fazla dinlemeye ulaşan To Build a Home'la çok geniş bir dinleyici kitlesi var. Ama bu popülerliği kazanmadan önce de Türkiye'de çok sevilirdi zaten The Cinematic Orchestra. Öyle ki yarın akşam Zorlu PSM'de zaten büyük salon onlara ayrılmış vaziyette.
1: Açık Dergi.
0: Kent takviminin son kısmına geçiyoruz. İkinci yarım saatimizde 6. İstanbul Uluslararası Doğaçlama Tiyatro Festivali'nin konuklarımızla konuşacağız. Ama bunu yapmadan önce çatıya tıklatma oyununu bir hatırlayalım. Filistinli yazar ve oyuncu Havla İbrahim'in kaleme aldığı ve Nihal Yalçın'ın performansıyla izleyeceğimiz oyun dün premierini yaptı. Ali Haydar Çataltepe rejisiyle ikinci temsilde bu akşam Moda sahnesinde gerçekleşiyor. Evet, adını bombardımandan önce bir binanın çatısına gerçekleştirilen ve bina sakinlerine tahliye için yalnızca birkaç dakika tanıyan uyarı vuruş uygulamasından alıyor bu oyun. Çatıya tıklatma, savaşın gündelik hayatı nasıl ele geçirdiğine bakan metin. Oliver Butler tarafından geliştirilmiş, Arya Kutlu Türkçe'ye kazandırmış ve Ferdi Çetin'in dramatürjisiyle sahneleniyor Nihal Yalçın tarafından. İkinci temsil bu akşam saat 8.30'da Moda sahnesinde gerçekleştikten sonra ilerleyen haftalarda da oyunun farklı sahnelerde izleyici karşısında olacağını görmekteyiz. Ve Bozcaada tabii ki Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali yarın başlıyor. 13. kez düzenlenmekte. Etkinlik 11 Ekim'e kadar devam edecek 13. edisyon. Halk Eğitim Merkezi ve Salhane'deki pek çok gösterimde 44 filmin 44 belgeseli ücretsiz olarak izleyenlerin karşısına çıkaracak. Yalnızca film izlenen bir alan değil burası diyor Petra Holzer. Bağımsız bir dayanışma platformu. Bu yıl kararları kimler aldı, sonuçlarından kimler etkileniyor sorusunu soruyoruz. Herkesi bu buluşmaya davet ediyoruz diyor. 4 bölümden oluşan 44 filmlik bifetten bahsederken, evet, 7-11 Ekim tarihleri arasında olup bitenlere ilerleyen günlerde de Açık Dergi yayında da kulak verebilirsiniz. Şayet festivale gidemeyeceksiniz, bizim ekipten Bolca'da bulunanlar da var. Sesli kolajlar eşliğinde Bolca'da izlenimleri de yarın öbür gün radyonuzda yer alacak. Şimdi kısa bir yere gidiyoruz Açık Dergi'de. Bu kısa aranın ardından yarın İstanbul'da başlayacak Uluslararası Doğaçlama Tiyatro Festivali'ni Koray Tarhan ve Maren Wizers'de konuşacağımız söyleşimizin yayını bekliyor sizleri. Radyonuz açık kalsın.
2: Açık Dergi.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Demet Göğüş'e teşekkür ederiz.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor. Apaçık Radyo'dan Açık Dergi programı devam ediyor. Bu hafta gerçekleşecek İstanbul Uluslararası Doğaçlama Tiyatro Festivali'ni kutlayacağız ve konuşacağız. Pazartesi akşamında duyurmuştuk. 7-10 Ekim tarihleri arasında İstanbul İmpro tarafından organize ediliyor etkinlik. Hollanda, İtalya, Sırbistan ve Türkiye'den oyuncuları yan yana getirecekler. Epey heyecanlıyız. Detayları konuşacağız. Bu akşam yayınımızda hoş geldiniz ikiniz
2: de. Hoş bulduk. Merhabalar.
1: Çok teşekkür ediyoruz burada olduğunuz için. Önemli bir buluşma bizim için 2019'dan beri çünkü.
2: Yapılamıyordu.
1: Telaffuz edemiyorduk Doğaçlama Tiyatro Festivali'ni.
2: Evet.
1: İyi ki yaptınız Koray. Sizin sesinizi çok iyi biliyor apaçıkçılar.
2: Açıkçılar. Evet.
1: İlk açıktan apaçığa dönerken ki apaçıkları siz yapıyordunuz.
2: Evet.
1: Zeynep ve ekibinizle beraber. Evet.
2: Çılgın kahkahalarımızla.
1: Çılgın kahkahalarınızla. İşte onun bir versiyonu da burada duyacağız. Evet, sen İstanbul İmpro'nun ortak kurucusu ve
2: evet,
1: oyuncularından birisin. Bu
2: doğru.
1: İkisini yan yana söylemek galiba önemli değil mi?
2: Yani
1: oyuncusu değil. Sen kurucusu olamıyorsun galiba İstanbul'un.
2: Evet.
1: Öyle düşünüyorum.
2: Evet, her bileşen aslında oyuncu. Bizde ışıkçı da oyuncudur. O da bizle beraber doğaçlama yapar. Müzik de aynı
1: evet,
2: şekilde. Doğaçlamada zaten mesele bağlantılar yaratmak.
1: Bizde
2: bütün performanslarımızda ya da festivallerimizde, organizasyonlarımızda hep bunu ön plana çıkartıyoruz. Hı-hı. Şimdi bu festivalde de olduğu gibi. Altıncısını evet, yapacağız işte. Bakalım.
1: Evet, müthiş ilişkiler ağı kurulu gerçekleşecek burada da.
2: Evet.
1: Tam bir temas anı. Hı-hı. Bunun da bir örneği olarak yanında çok kıymetli bir konuk getirdin. Marine evet, Wissers bizlerle beraber.
3: Yes.
1: Welcome to Açık Radyo, to Istanbul and to Açık Radyo Station.
3: Okay.
1: It's very good to have you. We are about to make a brief summary of the festival, but I just want to hear you that say that you're here and we are so honored to have you. So, biz bir anlatalım festivali. Daha sonra Marine'le konuşacağız detayları. Ona da özel sorumuz olacak. Çok hı-hı, kıymetli bir ismi çünkü buraya getirdiniz.
2: Kesinlikle.
1: Çaktırmadan yaptınız bunu. biz festival konuşalım dedik ama evet, hem doğaçlama dünyası için hem de Hollanda kültürü için çok kıymetli bir isim. Dolayısıyla ona biraz yer ayıracağız bu akşamın yayınında.
2: Lütfen, tabii ki.
1: Ama söylediğimiz gibi epey bir oldu sizi görmeyeli. Evet, şimdi bu ara niye verildi diye sormayayım, herkesin malumu.
2: Evet.
1: Bir ton şeyi sayabiliriz.
2: Evet.
1: Şimdi bu sene neler olacak? Nasıl bir hayalle bu taşın altına elinizi koydunuz Koray? Onu bir anlatmanızı istiyorum.
2: Teşekkürler. Bu sene yine daha önceki 5 örnekte olduğu gibi Doğaçlama Festivali'nde, Doğaçlama Tiyatro Festivali'nde bizim amacımız dediğim gibi bağlantılar oluşturmak. Bu sene de Hollanda'dan işte Marine Wissers, İtalya'dan Fabio Guidotti, Daniela Carli, Sırbistan'dan Tamara Nikolic geliyor ve Ankara ve Antalya'dan Kırmızı Kalem ve Karga Tiyatro'nun üyelerinden bizim festivalimize katılacaklar olacak. Ve İstanbul İmpro'nun hem genç oyuncuları hem ana kadrodaki oyuncuları birlikte sahneye çıkarak daha önceden hiçbir hazırlık yapmadıkları formatlarda performanslar gerçekleştirecek. Yani seyirciyle beraber biz de o riski alarak sahneye çıkacağız. Hani dışarıda da konuştuğumuz gibi hani caz festivallerinde müzisyenlerin bir araya gelip belli temalar üzerinden doğaçlama yapmaları gibi. Hı hı. Biz de bunu tiyatro alanında hikayeler yaratmak üzerine gerçekleştireceğiz.
1: Yani şöyle olacak, üstünden bir geçelim daha iyi anlaşılmasını çok çok önemsiyorum çünkü bunun. Bu festivalin misafiri olacak kumpanyalar diyelim, topluluklar kendi yaklaşımlarını ortaya getirecekler ve diğer katılımcılar da buna katılıp bir gösteri üretecekler o sırada
2: evet,
1: gibi.
2: Evet, evet.
1: Yani
2: evet, baştan belirlenen bir takım formatlar var. Formattan dediğimde hani bu gösterinin algoritması gibi bir şey.
1: Evet.
2: O da hani kısaca özetleyeyim ben. 7 Ekim Çarşamba akşamı bir açılış gösterisi yapacağız. Hı-hı. Bizim Doğaçlama Tiyatro'da short form, kısa biçim oyunlarımız vardır. Gelen oyuncularımız kendi ceplerinde, kendi daharcıklarındaki oyunları bizimle paylaşacaklar ve sahne üzerinde birlikte kısa skeçler oluşturacağız. Bu bir festival açılışı, kutlama gösterisi gibi bir şey olacak. Perşembe günü yerli topluluklara ve buradaki yerli oyunculara, çünkü bütün gösteriler %80'i tamamen İngilizce gerçekleşecek. Ama perşembe akşamından itibaren her gün iki gösterimiz olacak. Yani seyircilerimiz bir biletle iki gösteri seyredebilecekler.
1: Müthiş.
2: Saat 8.30'da başlayacak bütün oyunlar. Perşembe günü yerli ve dilli dedik. Burada Türkçe oyunlar gerçekleşecek. Burada da işte farklı şehirlerden gelen oyuncuların birbirleriyle temas etmeleri ve yine short form oyun oynamaları üzerine kurulu. İkinci yarıda da Perşembe günü işte yabancı topluluklar, yani yabancı da hani dil alışkanlığından evet. gelen bir şey. Dostlarımızla birlikte gündüz bir distopya impro hikayesi. Nasıl oynarız? Yani işte 1984'ten Cesur Yeni Dünya'dan işte Biz romanından ya da birçok film ve romandan ilhamla bu dağarcıktaki fikirleri birlikte tartışarak bunu sahne üzerinde bir doğaçlama oyuna nasıl dönüştürürüzün aslında laboratuvarını yapacağız. Bizi en çok heyecanlandıran şeylerden bir tanesi bu. Cuma günü Marianne Wissers bir storytelling, hikaye anlatımı ve doğaçlamayı harmanladığı bir gösteri gerçekleştirecek. Zaten gündüzünde de Cuma günü gündüzde bu konuyla ilgili atölyesini vermiş olacak.
1: Storytelling konusunda.
2: Evet, storytelling ve kendi hikayelerimizi sahne üzerinde nasıl gerçekleştiririz, nasıl hikayeye dönüştürürüz üzerine bir atölye gerçekleştirecek 3 saatlik. Cuma günü ikinci yarıda da bizim Olay Rusya'da geçiyor oyunumuzun. Burada Çehovyen impro, bir Çehov hikayesini, Çehov'un yazmadığı bir oyunu uluslararası bir kadroyla sahne üzerine koyacağız. Yine seyirciden aldığımız ilhamlarla.
1: Çehovyen bir oyun olacak.
2: Evet, yani. Evet. Cumartesi günü de ilk yarıda İtalyan ekip Pizza Hub diye kendi formatlarını gerçekleştirecek. Onlar da hikayeyi seyirciyle birlikte kurdukları bir format. Biz de çok heyecanlıyız. Orada biz oturup izlemenin keyfini yaşayacağız seyircilerimizle birlikte. Fakat ikinci yarıda festivalin son akşamı Elif Ebru Sakar'ın o büyülü doğaçlama piyanosu eşliğinde Marein bir kabare anlatıcısını oynayacak ve seyirciden aldığımız ilhamlarla kısa kabare sahneleri bir tema etrafında gerçekleştireceğiz. O kısa hikaye girişleriyle yani bir kabare yapısına benzer hani şu silindir şapkasıyla sahneye çıkan kabare, hani 30'ların kabare maestroları gibi bize bir hikaye açılışları verecek ve biz şarkılarla o tema çerçevesinde kısa sahneler oynayacağız ve festivalimizi kapatacağız. Ama bunun yanında cumartesi günü 4 tane atölyemiz olacak. 2 tanesi bizim sahnede gerçekleşirken diğer 2 tanesi Kadıköy'de yeni açılan bir tiyatro oyunculuk stüdyosu Act Connect'in desteğiyle gerçekleşecek. Yoğun bir hafta olacak. İsterseniz kısaca atölyelerden de bahsedeyim. Tabii, neler olacak?
1: Tabii bu arada İstanbul Impro'nun dijital kanallarında da evet. duyurular, bilgiler bulunabilir.
2: Evet, sosyal medya kanallarımızda bunlar detaylarıyla var. İşte başta dediğim gibi Cuma günü kişisel hikayeler ve doğaçlama atölyesi Marianne Wissers tarafından. Cumartesi günü Daniela Carli bizim sahnemizde, İstanbul İmpro sahnede karakterlere can vermek, doğaçlamada fiziksellik ve hakikat konulu bir atölye gerçekleştirecek. Ardından deneyimden doğaçlamaya yine Marianne Wissers'in bir atölyesi daha olacak. Daha sonra yine cumartesi günü saat 11'de Act Connect'te gerçekleşecek bu atölye. Fabio Guidotti'nin hikayenin içinde kaybolmak, doğaçlama hikaye anlatımında ustalaşmak. Bu burada işte uzun hikayeyi nasıl kurabiliriz? Bununla ilgili anahtar teknikleri paylaştığı bir atölye gerçekleşecek. Daha sonra Sırbistan'dan konuğumuz Tamara Nikolic de aynı gün bilinmeyenle doğaçlama, hani kendimizi ne olacağını bilemediğimiz bir ortamda hikaye yaratmak üzerine nasıl var edebiliriz? Buna dair bir 3 saatlik atölye gerçekleştirecek.
1: Evet, yani aslında çok temel, nasıl diyeyim, tartışmalar, yani doğaçlamanın ele alınabilmesi, doğaçlamaya dahil olabilmek için temel olduğunu söyleyebileceğimiz kavramları da duymuş olduk senden.
2: Evet.
1: Bir manada en azından sizin baktığınız yerden
2: evet.
1: doğaçlamanın evet. Ne manaya geldiği, bunu tabii ki sadece konsept olarak geçiyoruz pek çoğunu. Koca bir hafta neredeyse orada bulunacak ve katılınacak bir
2: evet.
1: Format bu. Tamamen katılımcı formatta seyirlik özelliği de var gibi.
2: Tabii ki, tabii ki, tabii ki zaten hani mesele sahne üzerinde, yani yine hani müzikten daha aşinayız. Atıyorum La Minör Blues Gamı üzerinde saatlerce doğaçlama yapabilirsiniz ve yeni evet. yeni şarkılar üretebilirsiniz. Burada da hani bizim şeyimizde Çehov ortamında diyelim, hani formatlardan bir tanesi. Orada çeşitlemeler ve oyuncuların birbirlerini dinleyerek, destekleyerek, hani bizim temel prensiplerimizden bir tanesi evet ve diyerek ve hikayeye ekleyerek küçük bir katkı ekleyerek ve karşındakinin partnerinin ışıldamasına hizmet ederek onun fikrinin parlatılması ve geliştirilmesi ve zenginleştirilmesi üzerine bir prensibi içselleştirdiği zaman oyuncu o zaman ortada yapacak hata diye bir şey kalmıyor.
1: Evet.
2: Gelen her yeni uyaran hikaye için yeni bir fırsat sunuyor. İş ki birlikte üretmeye gönüllü ve birbirini dinleyen ve destekleyen oyuncular, müzisyenler, dansçılar, sanatçılar ya da politikacılar ya da insanlar ya da aile fertleri hepimiz bir araya gelerek doğaçlamayı pozitif bir süreci hep birlikte inşa ederek bilinmeyen bir süreçte birbirimize hem riskin getirdiği tatla birlikte bir güvenli alan, bir güvenli hikaye arkamızda bırakmak. Yani önümüzdeki hikayeye değil, hep arkamızdaki hikayeye bakarak ilerliyoruz aslında. Bu ana kadar ne yaptım? Ben bu süreçte bir sonraki hikayeyi ilerletmek için bir sonraki hamlem ne olmalı? Ve bunu da çok sezgisel bir yerden seçerek koyduğumuzda ortada aslında çok güzel bir akış gerçekleşiyor.
1: Evet, müthiş. Harika anlattın Koray.
2: Teşekkür ederim.
1: Marine'den de benzer hatlarda... sorularım var Marine yönetici.
2: Evet,
1: yavaş yavaş oraya
2: geçelim. Bizim ustamızdır kendisi. Buyurun.
1: Evet. It's almost half of the interview has ended. And the other half is on you. So, the improvisation.
0: Yes.
1: Is it more related to healing or like communicating with others?
0: I would prefer communicating with others. Healing, yes. I think everything what you do in life can be healing.
1: Yeah.
0: It should not be a therapy. You should not use theater and the audience for healing yourself. You can use material of your life to learn to other people how you handled it. Yeah. You know, for example, my father was an alcoholic, and I told a story about how I told my father what he did with us for 8 or 9 hours.
1: Yeah.
0: And then he was begging that I, please, can you stop? And I said, no, we begged you to stop and you didn't stop. And I told this in an audience, and the audience members came to me and said, I try it at home. And for many people, it worked out, you know. And this is storytelling, but with improv, you do it by a different way, because it's slowly going into the mind of the people. Because you see a theater play.
1: Yeah, you see the story build up, right? Yeah,
0: exactly. Yeah. And so bit by bit, the audience is making their own mind, and think, oh yeah. I have more or less the same at home, or you know, I know people who, you know, and that affects people.
1: Just a brief Turkish intervention.
0: Yes, of course.
1: Şunu sordum Marine, doğaçlama sizin için iyileşmeye mi daha yakın, yoksa başkalarıyla ilişki kurmaya mı daha yakın diye sordum. Başkalarıyla ilişki kurmaya daha yakın olduğunu söyledi. Tabii ki işin içinde iyileşme de var, ama. Yani kimse sahneye çıkıp da kendini izleyicilerle, oyunla iyileştirmemeli bence diyor. Ama tabii ki iyileşme de sürecin bir parçası olabilir. Mesela kendi başınızdan geçen bir öyküyü anlattığınızda bunun karşı tarafa bir etkisi olabilir. Mesela ben babamla diyor, onun alkolizmi üzerine uzunca bir 8-10 saatlik bir konuşma yaptıktan sonra bir noktadan sonra dur artık bana bunu anlatma dediğinde hayır biz de sana zamanında dur demiştik sen durmadın diye cevap verebildim. Çünkü beni anladı diyor. İşte sahnede de anlatmak, kendi hikayeni anlatmak karşındaki izleyiciye de yeni iyileşme imkanları verebilir. İyileşme olanakları çıkarabilir ama bunu böyle çok yukarıdan hani tek bir seferde bir mesaj veriyormuş gibi değil de doğaçlama usullerini kullanarak adım adım işte seviye seviye bir hikayeyi inşa ederek yaptığında anlattığın hikaye daha iyi yerleşiyor karşı tarafa ve belki böylelikle de bir hani iyileşme sürecine de daha yakın olabiliyoruz dedi aşağı yukarı değil mi Koray?
2: Bir de şunu ekledi yani bu babasıyla olan geçmişini ve hikayesini seyirciye bir hikaye olarak anlattığında seyirciden bazılarının bu konuda da harekete geçip benzer probleme sahipken gidip babalarıyla konuştuğunu ve hani... sadece kendimizi tedavi etmek üzere acılarımızı paylaşmak ve ortaya koymak değil, hikayeyi öyle bir anlatmak ve seyirciyi de aktif bir duruma getirecek hale getirmek. Yoksa hani bir acının istismarı üzerinden gitmek değil de çünkü seyirciden bazıları da gelip daha sonra kendisiyle paylaştığını söyledi. Ben de bunu denedim ve çalıştı diyen bazıları olmuş.
1: So it's about enabling people to act for themselves and by themselves by the way of telling stories.
0: I don't get it, what you... What
2: As you told that it's like a some recap. Members of audience went and did the same thing with you. So you made them active for their lives.
0: Yes. And this happens quite often with when you tell true stories. Because people, they don't trust the radios. Sorry. They don't, I hope this one. But they don't trust the television. They don't trust the newspapers. But if they see somebody telling a personal story and they see them in the eyes, then they trust it. You know, that's very important thing.
1: Evet, ve doğru gerçek hikayeler anlatmak burada esas diye de belirtti Marie.
2: Yani hakiki hikaye olarak çevirebiliriz aslında true story'yi.
1: Evet, hakiki
2: hani çünkü gerçek herkesin algısıyla göre değişebilir. Zaten hani o da onu söyledi. İnsanlar artık hani radyolara güvenmiyor. Umarım buna güveniyorlardır diyerek de parantez içinde söyleyeyim.
1: Çok güvenebilir.
2: Televizyona, internete ya da işte herhangi bir basın şeyine çok güvenmiyorlar ama siz bir gerçek insan olarak geçip onların gözünün içine bakarak kendi hayatınızdan yaşadığınız hakiki hikayeleri onlarla paylaştığınızda sizinle temas etme şansları yükseliyor.
1: Evet. Ömer Bey'in çok sevdiği, Ömer Madra'nın çok sevdiği bir tabir vardır. Hayatı hakiki hikayeleri diye.
2: Evet.
1: Tam da bu aslında.
2: Tam da oraya denk gelen bir şey.
1: Bizim de burada anlatmak istediğimiz.
2: Kesinlikle.
1: Evet. I hope our radio also works for that way. I mean,
0: I hope so too.
2: I witness it.
1: true life stories. So, if you have anything to add.
0: Yeah, one of the reasons why I'm very happy to be in Istanbul is because at home I organize LHBTIQ storytelling nights to bring the people together.
1: Yeah.
0: Because together we can be powerful.
1: Yeah.
0: And thank God it's not as worse as it is now in Turkey with the community, but it's going bad and better, worse, becoming worse. And one of the reasons why I'm going to tell in the festival is about how we from nothing got more freedom, and now for more freedom we go down. And I will not say you should do this in Turkey or you should do not do this, because I'm not an inhabitant of Turkey. But let them listen and learn out of it. And also I want to say to the community, be strong. We love you.
1: Yeah. Türkiye'de olmayı şu dönemde özellikle önemsiyorum diye belirtti. Durumlar eskisine göre biraz daha kötü. Yanlış anlamadım değil mi?
2: Böyle? Yani Hollanda'da da
1: LGBTQ
2: topluluğuyla ilgili gelişmeler.
1: Önemli bir parçası Marine'de.
2: Evet, onu da belirtmek öyle. Orada da işler kötüye gidiyor. Hani Türkiye'deki kadar olmasa da. Ama işte hani hikayelerinde ve atölyesinde anlatmak istediği şey de hani ben hani burada yaşamıyorum, buradakilere şunu yap ya da bunu yap diyemem ama hani kendi hikayelerinizi insanlarla nasıl paylaşabilirsiniz? Çünkü asıl güç buradan geliyor. Çünkü birbirimizi ifade etmeye ihtiyacımız var ve birlikte güçlü olmaya ihtiyacımız var. Çünkü değerlisiniz.
1: Evet, yani sıfırdan başlayıp bir hikaye oluşturmak.
2: Evet.
1: Kimseye ne yapacağını direkt, nasıl söyleyeyim, direktiflerde bulunmadan aslında,
2: evet,
1: değil mi? Empoze etmeden. Aynen. Yani hani, evet, karşı tarafa. Evet. Dolayısıyla öyle bir ortaklık ve eşitlik zemininden başlıyor onun da metodu. Ve bir hikayenin nasıl inşa edilebileceğiyle alakalı. Daha sonra da evet, bir eşitliğe varıyor değil mi o hikaye?
2: Yani şöyle bir şey zaten hani hikayeleri niye anlatıyoruz? İşte empati duygusunu evet. yaşamak ve hani kendi hayatımızla ilgili başkalarını da önemseyerek harekete geçmemiz için anlatıyoruz Hı-hı. bütün hikayeleri birbirimize. Hı-hı. Hani burada da son yıllarda çok popüler olan true story, hakiki story, kendi insanların kendi hayat hikayelerini nasıl hikayelendirdiklerine, nasıl hikayelendirebileceklerine, Hı-hı. karşıdakilerine nasıl aktarabileceklerine dair bir takım teknikleri paylaşacak.
1: Evet. So actually your last input was about my next question. I was just curious. Well, when you meet with a global community, how difficult is, you know, to communicate with them in terms of, you know, when you think about the language barrier and all the cultural barrier, but I think the improvisation and can also offer good ways and opportunities to meet people in mind and in yes. the bodies.
0: Yes, I've done improvisation quite in many countries in the world. Mm-hmm. And sometimes we do also lost in language. So everybody speaks his own language and we improvise. Because language is only one thing. But yeah. The way your face is, the way your body is, the way yeah. you express. So to communicate with people is much more than only language. And we in improv world, we have some little rules, like we accept what the other one is saying, but we communicate much more. Yeah, I don't know what I wanted to say. I wanted to say that it feels like we are a world by ourselves sometimes. You
1: yeah.
0: know,
1: yeah.
0: We like to change the world, and we know that that's not possible. But on stage, we do.
1: Yeah,
0: we change the world, and we show the world that we can work together, even if we are different cultures, different backgrounds. We work together. That's how the world should be.
1: Yeah.
0: Yeah.
1: Şunu sordum Marine, aslında biraz bir önceki konuşmamızda oralara doğru gidiyordu. Yani özellikle hani dil ve kültür farklılıkları düşündüğünde böyle global ve uluslararası bir kitleyle çalışmanın zorluklarına karşı ya da bunların karşısında doğaçlamanın getireceği neler vardır? Hani avantajlı olarak gibi bir soru da vardı kafamda. Çünkü tam hani bizim festivalde İstanbul Impro'da tam olarak bunu yapıyor. Nedir bakış açısı diye. Çok basit aslında, şöyle bir cevabı var. Yani iletişimimizin çok küçük bir kısmını dil oluşturuyor. Çok başka araçlar var. O sırada karşı tarafın ne hissettiği, yüz ifadelerinin nasıl olduğu, o söylediği şeyi nasıl söylediği gibi hani ilk akla gelebilecek şeyler. Ama hani iletişimin küçük bir kısmı. Bir de çok hoş bir şey aslında, güzel bir imge de çıkardı. Sahnede biz her zaman karşımızdakini söylediğini doğru olarak anlarız. Yani bu belki seyirci sahne ilişkisi içinde geçerli ya da sahnede hani doğaçlayan iki sanatçı içinde geçerli ve o şekilde bir dünya yaratılır.
2: Evet.
1: Burada esas sihirli olan da bu galiba.
2: Evet. Yani bir örnek verdi. Biz de onu çokça oynadık yurt dışında katıldığımız festivallerde. Hatta bir tanesini Hollanda'daki festivalden sonra bir Türk ve Hollandalı oyuncularla özel bir gösteri yapmıştık. Marijn sağ olsun mekan organizasyonu ile ilgili bize çok yardımcı olmuştu. Bu bahsettiğim ta 2010 yılında gerçekleşen bir şey. Orada ve başka festivallerde de buna benzer sahneler oldu. İşte o Lost in Translation diye bir oyundan bahsetti hani. Şimdi şöyle bir sahne oynadık. Ben sahnede Türkçe oynuyorum. Karşımdaki oyuncu İsveç'ten gelmiş. İsveççe oynuyor. Ve iki tane Hollandalı da onlar ne İsveççe ne Türkçe biliyorlar. Oturdular ve aynı film dublajı gibi ben bir cümle söylüyorum Türkçe, karşımdaki İsveççe konuşuyor ama biz birbirimizi anlıyormuşuz gibi devam ediyoruz çünkü beden dili ve tonlamalarla. Fakat onlar bizim konuştuklarımızı Hollandaca'ya çeviriyorlar.
1: İnanılmaz.
2: Ve orada Hollandaca anlayan Türkler var. Dolayısıyla şimdi şöyle bir aynı anda sahnede bir diyalog kuruyorsunuz. Üç tane düzlem yaratıyorsunuz. Ben Türkçe konuşuyorum. Karşımdakinin Türkçe cevap verdiğini varsayın. Bir Türkçe hikaye katmanı var. Karşımdaki İsveççe konuşuyor. Benim İsveççe söylediğimi hayal edin. Orada bir İsveççe hikaye katmanı var. Bir de bizim söylediklerimizi Hollandaca'ya çeviren iki kişi var. Yani iki oyuncu sahnede deviniyor ve cıbırca gibi algılıyorlar birbirlerini. Ama aynı anda 3 diyalog düzlemi yaratabiliyorsunuz. 3 farklı hikayeyi tek bir performansla gerçekleştirebiliyorsunuz. Benim en sevdiğim, en büyülü oyunlardan bir tanesi. Gerçekten kafa kırıcı böyle. Nasıl aynı anda 3 tane hikaye dinliyorsunuz?
1: We were talking about the Lost in Translation.
0: I understood.
1: Yeah. That's the main point. Yeah. That's the main point actually. So you also know each other for quite a long time, right?
2: Since 2009.
1: Yeah, can you remind details other than this Lost in Translation
0: moment? Oh yeah, yes. For me, the first time that I met them, Zeynep was looking my future into the coffee.
2: Coffee for luck,
0: yes. And wow, she was totally right. She was many things. Oh, I was shocked. I was totally shocked.
1: I didn't know that. About
0: yeah, and that's really beautiful. And since then, we make a better contact.
1: That's a nice, very good start.
0: Yes, it was.
2: Ya ben çok kısaca anlatayım nasıl geliştiğini bunun. Biz 2009 yılında Duisburg'a bir festivale gitmiştik. O festival bittikten sonra da hani 40 yılın başı bir vize almışız. Ve Amsterdam'da Doğaçlama Tiyatro Festivali var. Ve Amsterdam'da doğaçlamacılar var. Bir iki tane kontakta olduğumuz ama e-mail yoluyla kontakta olduğumuz bir iki arkadaş vardır. Remco Koffieberg. Ondan sonra ona bizim arkadaşlar mail atmışlardı. Biz de 5 kişiyiz. Hani Duisburg'la Amsterdam bir saat mesafede trenle. Ve biz gidip tamamen hani sokakta müzik yapıyoruz. Yine o parasız günlerimizden. Çok da bir şey değişmedi aslında bakarsan bu durumdan ama. Neyse sokakta yani müzik yapıyoruz. Karnımızı doyuruyoruz falan filan. Ve gittiğimiz yerlerde temas ediyoruz müzisyen oyuncu arkadaşlarla. Amsterdam'a gideceğiz. Bir mail attık işte geliyoruz. Hani ne kalacak yer var ne bir şey var. Remco da sağ olsun Amsterdam'daki bütün doğaçlamacılara böyle 10 maddelik bir şey yazdı. İşte Türkiye'den böyle böyle doğaçlamacılar geliyor. Bir işte evinizi açabilirsiniz. Eğer bu fazla geliyorsa uyku tulumu verebilirsiniz. Eğer bu fazla geliyorsa restoran işte yemek yapabilirsiniz. Eğer bu fazla geliyorsa kahve içebilirsiniz. İşte bisikletinizi paylaşabilirsiniz falan gibi. Hani bizimle nasıl hayatımızı orada nasıl kolaylaştıracağımıza dair doğaçlamacılara. Çünkü birbirimizle topluluk, desteklemek evet, ve evet. Şey ya hani biz hayatı da böyle yürütmekten yanayız. En sonunda şunu yazdı. Eğer bütün bunların hepsi bir doğaçlamacı olarak size fazla geliyorsa gidip metinli tiyatro yapabilirsiniz.
1: Çok iyi.
2: Sonra biz Amsterdam tren istasyonuna indiğimizde böyle kocaman bir adam 2-3 tane çanta taşıyarak bizi karşıladı. Ve işte o an Marijn'le karşılaştık. Bizi aldı bir eve götürdü. Uyku tulumları, matlar serildi. Ve biz yaklaşık 10 gün mü 12 gün mü ne kaldık Amsterdam'da farklı güzelmiş. Evlerde. I just summarized the story how we met because it was so important for us to make connections in the real life as on stage.
0: That's true.
1: So impro is also about hospitality.
0: Yes.
1: Yeah. Yes. I hope you're feeling fine and you will feel fine in Istanbul.
0: Oh during, yes, during and I've festival. Been here 7 times, I think.
1: Yeah.
0: And of course the people are very nice and hospitality is really great, really great. But I've seen Istanbul being changed. I've seen it becoming more conservative and conservative and conservative.
1: Yeah.
0: And I worried about that. I totally worried about that. Because I think people need freedom in many ways, but also freedom in thinking. And that's why improv is very, very important to give, even in a politic atmosphere as it is now in Turkey, you can have your own freedom in your own mind and with your own friends and adore that. Make that bigger.
1: Yeah. Evet, şöyle söyledi en son Marijn Wissers. Umarım iyi hissediyorsunuz burada diye. Çünkü bir yandan improvizasyon belli ki iyi bir ev sahibi olmak, iyi karşılaşmalar ve karşılama anları yaratmakla da ilgili diye sorunca İstanbul'da da umarım iyi vakit geçirirsiniz deyince 7. seferiymiş İstanbul'da. Ama dedi giderek daha tutucu olduğunu görüyorum şehrin ve insanların.
2: Evet.
1: Yani etrafınız tutuculaşabilir, yönetim tutuculaşabilir. Bu ayrı bir konu ama insanların kendi zihnindeki tutuculuğu başka bir mesele. İşte improvizasyon, yani düşünmek burada devreye giriyor. Improvizasyon burada devreye giriyor. Hı-hı. O özgürlük geri kazanılabilir diyor.
2: Evet,
1: değil mi?
2: Zihindeki özgürlüğü kaybetmeyebiliriz.
1: Evet, aynen öyle. Ben çok teşekkür ediyorum burada olduğunuz için.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Koray, arada bir buluşup beraber çeviri yapalım mı seninle?
2: Olur.
1: Çok keyifliydi çünkü program.
2: Olur tabii, seve seve.
1: Normalde ben de çift dilli program yapmazdan önce biraz gerilirim. Girmeden de önce öyleydim ama sen gerçek bir improvizasyon ustası olduğun için çok iyi paylaştık arada.
2: Harika.
1: Olup bitenleri.
2: Ne zaman ihtiyaç olursa ben de öyleyim.
1: Şaka yapıyorum hakikaten. Siz İstanbul Impro'yu yapın yeter. Biz de buradayız.
2: Tabii ki.
1: Pek çok manada bu yayında paylaşmak çok keyifliydi benim için. Çok teşekkür ediyorum.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Evet, çok selamlar.
2: This is time to thank.
1: Yeah, well.
0: Thank you for having us.
1: No, thank you for being here and for sharing the good feeling, the good vibe and good talks and positive thoughts.
0: Yeah.
1: Well, it was inspiring for us.
0: Thank you.
1: And I'm pretty sure that it will be inspirational for the others who will come to festival. That's yeah. Quite sure for me.
2: Çıkın çıkın gelin, bu fırsat kaçmaz.
0: I hope they come.
3: Açık Dergi.
4: Our evening began in Peter Sechel's comfortable study in his New York townhouse, where the candlelight was just right, the hi-fi was in the background, and the wine was delicious.
5: Açık Radyo.
6: Reklamlar.
7: Kısa ama çok uzun. 16-24 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleşecek 23. Akbank Kısa Film Festivali yarışma bölümlerine başvurular 11 Aralık'a kadar devam ediyor. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
6: Reklamlar bitti.

0: Lütfen şu pila kitabak olur musunuz? Çabuk.
1: Radyo.
2: Radyo.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Söyleyeyim mi?
4: Söyle tabii.
1: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş.
3: Merhabalar, Antroposen Sohbetleri hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. El Niño'dan bahsetmek istiyorum bugün programda. Geçtiğimiz günlerde yabancı basında oldukça ürkütücü bir başlık çıktı karşıma. Pasifik Okyanusu'nda gelişmekte olan El Niño'nun olağanüstü güçlü olabileceğini, bunun zaten ısınmış olan gezegenin üzerine yeni bir sıcaklık yükü indirebileceği yazıyordu haberde. Godzilla El Niño ya da Süper El Niño ifadeleri kullanılıyordu hatta. Bunlar bilimsel sınıflandırmalar değil elbette. Dünya Meteoroloji Örgütü El Niño olaylarını zayıf, orta, güçlü ya da çok güçlü olarak sınıflandırıyor. Ama bilim insanlarının şu anda gördükleri gerçekten de sıra dışı. Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin Eylül değerlendirmesine göre El Niño güçleniyor. Ve 2026-2027 Kuzey Yarımküre sonbahar ve kışında çok güçlü bir olayla El Niño'yu yaşama ihtimalimiz var. Bunun çok güçlü bir olaya dönüşme ihtimali var. Ve bunun da %90 olduğunu söyleniyor en az. Hatta Ekim Aralık döneminde 1950'den beri gözlenen El Niño olaylarının şiddetini aşabilecek tarihsel bir olay yaşanma olasılığının %75 olduğu söyleniyor. Dünya Meteoroloji Örgütü de El Niño'nun önümüzdeki aylarda güçlenmeye devam etmesini bekliyor. Fakat bugün aslında El Niño'dan konuşmak istiyorum dedim ama aslında El Niño değil de konuşmak istediğim El Niño'dan başka bir şey konuşmak için El Niño'dan yararlanmak istiyorum. O da nedir? Biyoçeşitlilik. Çünkü burada çok daha ilginç bir soru var. Doğal bir iklim olayı insanın değiştirdiği bir dünyaya çarptığında doğaya ne olur? El Niño yeni değil, bunu biliyoruz. Pasifik Okyanusu'nun orta ve doğu kesimlerinde yüzey sularının olağan dışı biçimde ısınmasıyla ortaya çıkan ve atmosfer dolaşımını değiştiren büyük bir doğal iklim salınımının parçası. El Niño ve karşıt evresi La Niña birlikte ENSO yani El Niño güney salınımı dediğimiz sistemi oluşturuyor. Bu döngü binlerce yıldır var. El Niño olayları genellikle 2 ila 7 yılda bir ortaya çıkıyor. Dünyanın çok farklı bölgelerinde yağışları, sıcaklıkları, kuraklığı, selleri ve yangın riskini etkileyebiliyor. Yani El Niño'yu insan yaratmadı. Ama burada önemli de bir ayrım var. El Niño doğal olabilir fakat artık doğal bir iklim sisteminin içine gelmiyor. Gezegenin iklimini insan eliyle değiştirmiş durumdayız. Küresel ısınma dediğimiz problemle karşı karşıyayız. Dolayısıyla doğal olan bu El Niño dediğimiz olay doğal bir iklim sisteminin içinde değil artık. 2026'da yayınlanan çalışmalar sera gazlarıyla ısınan bir dünyada ENSO'nun küresel deniz yüzeyi sıcaklıkları üzerindeki etkisinin güçlenebileceğini gösteriyor. ENSO neydi? El Niño ve karşı tevrisi La Niña'nın birlikte oluşturduğu sistem. Bin yıllık mercan kayıtlarından yapılan yeni rekonstrüksiyonlarda güçlü El Niño olaylarının son yüzyıldaki davranışının insan kaynaklı ısınmayla bağlantılı olabileceğine ilişkin kanıtları güçlendirmiş durumda. Dolayısıyla Pasifik'teki doğal bir salınım artık daha sıcak bir atmosferle, daha sıcak okyanuslarla ve insan tarafından büyük ölçüde değiştirilmiş ekosistemlerle karşılaşıyor. Ve bence antroposen açısından asıl hikaye de burada başlıyor. Çünkü biz iklim olaylarını genellikle sıcaklıklarla anlatıyoruz. Nedir? 1 derece, 1,5 derece. Yağış yüzde şu kadar azaldı. Deniz yüzeyi sıcaklığı şu kadar arttı. Karada sıcaklıklar bu kadar arttı. Fakat bir kuş için kuraklık diye meteorolojik bir kavram yok. Bir kuş açısından kuraklık belki daha az böcek demek, daha az meyve demek, kuruyan bir dere demek, üreme zamanıyla besinin en bol olduğu zamanın artık birbirine denk gelmemesi demek. Bir amfibi için kuraklık yumurtalarını bırakacağı geçici su birikintisinin oluşmaması olabilir. Bir ağaç için toprağın su potansiyelinin kritik bir sınırın altında düşmesi olabilir. Bir mercan içinde birkaç hafta süren olağanüstü sıcak su simbiyotik alglerini kaybetmek anlamına gelebilir. Yani meteorolojik bir olay ekosisteme girdiğinde başka bir dile çevriliyor. Sıcaklık, yağış ve rüzgar besine, habitata, üremeye, hayatta kalmaya ve sonunda popülasyon büyüklüğüne dönüşüyor. Bunu çok güzel gösteren bir çalışma 2024 yılında Papua Yeni Gine'den geldi. Araştırmacılar Wilhelm Dağı'nın tropikal ormanlarında yaklaşık 200 metreden 2700 metreye uzanan büyük bir yükselti gradyanı boyunca kuş topluluklarını izliyorlardı. Ama uzun süredir izliyorlardı. Sonra 2015'in çok güçlü El Niño'su geldi ve doğal bir deney ortaya çıktı. Araştırmacılar El Niño'dan önceki, El Niño sırasındaki ve sonraki kuş topluluklarını karşılaştırabildiler. Sonuç gerçekten çarpıcıydı. Alçak kesimlerde 200 metre civarında kuş bolluğu yaklaşık %60 azaldı. Ama 1700 metre ve 2200 metre civarında kuş bolluğu yaklaşık %40 arttı. Kuşlar yok olmamıştı, en azından bir kısmı hareket etmişti. Daha yukarı çıkmışlardı. Araştırmacıların izlediği 237 türün 22'sinde üst yükselti sınırı El Niño sırasında 500 metreden fazla yukarı kaymıştı. Bir an bunun ne anlama geldiğini düşünelim. Bir iklim olayı geliyor. Aşağıdaki orman sıcaklaşıyor ve kuruyor. Ve kuş topluluğu dağın üzerinde yeniden düzenlenmeye başlıyor. Sanki görünmeyen bir el bütün topluluğu yukarı doğru itiyor. Ama çalışmanın bana kalırsa en önemli sonucu rakamlar değil. Araştırmacılar şu noktaya dikkat çekiyor. Bu hareket mümkün olabildi çünkü kuşların gidebilecekleri kesintisiz orman habitatı vardı. İşte burada iklim değişikliği ile biyoçeşitlik kaybının neden birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini görüyoruz. Aynı dağı düşünelim ama bu kez 800 metrede bir yol olsun, 1100 metrede tarım alanı başlasın, 1400 metrede ormanın büyük bölümü kesilmiş olsun ve geriye birbirinden kopuk küçük orman parçaları kalsın. İklimsel olarak uygun bölge yukarıda hala mevcut olabilir ama kuş oraya ulaşamıyorsa eğer bunun pek anlamı yok. Bu yüzden iklim değişikliğine uyum kapasitesini yalnızca bir canlının fizyolojik özellikleriyle açıklayamayız. Bir türün iklim değişikliğine dayanabilmesi gidebileceği bir yer kalıp kalmadığıyla da ilgili. Daha önce antroposen sohbetlerde söylediğim bir cümleyi burada yeniden hatırlatmak istiyorum. İklim değişikliğinden kaçabilmek de biyolojik bir ayrıcalık olabilir. Ve Papua Yeni Gine'deki bu kuşlar bize bunun neredeyse gerçek zamanlı bir örneğini gösteriyor. Ama hikayeyi kuşlarla sınırlı tutmayalım. Çünkü 2025 yılında Nature'da yayımlanan çok önemli başka bir çalışma vardı. El Niño'nun tropikal ormanlardaki eklem bacaklar üzerindeki etkisine baktı. Böcekler, örümcekler ve diğer eklem bacaklar tropikal ekosistemlerin görünmeyen altyapısı gibi. Tozlaşmada rol oynuyorlar, organik maddelerin parçalanmasına katkıda bulunuyorlar. Bitkilerle besleniyorlar, başka hayvanların besinini oluşturuyorlar. Ve elbette kuşların çok büyük bir bölümü yaşamlarının en azından bir döneminde onlara bağımlı bir şekilde bulunuyor. Araştırmacılar Amerika ve Güneydoğu Asya'daki tropikal ormanlardan uzun dönemli verileri bir araya getirdiler. Ortaya çıkan tablo kaygı vericiydi. Daha güçlü El Niño olayları tropikal orman eklem bacaklı çeşitliliğindeki uzun dönemli azalmalarla ilişkiliydi. Üstelik değişen yalnızca tür sayısı olmamıştı. Ayrışma ve yaprak otçulluğu gibi ekosistem işlevlerinde de değişimler görülüyordu. Ekolojik uzmanlaşma derecesi de türlerin nasıl etkilendiğinde rol oynuyordu. Bu çok önemli. Çünkü biyolojik çeşitlilik kaybı bazen şöyle hayal ediyoruz bunu. Bir tür vardı, sonra yok oldu, artık yok. Ama ekosistemler böyle çalışmıyor. Bir böcek azalıyor, onunla beslenen kuş etkileniyor. Bir tozlaştırıcı azalıyor, bir bitkinin üreme başarısı değişiyor. Meyve üretimi değişiyor. Meyveyle beslenen başka hayvanlar etkileniyor. Organik maddeyi parçalayan canlıların topluluğu değişiyor. Toprağa geri dönen besin maddeleri değişiyor. Yani kaybettiğimiz şey yalnızca türler değil, türlerin birbirleriyle kurduğu ilişkiler. Ve bunun altını çizmek istiyorum. İşte biyoçeşitlik dediğimiz şey bu ilişkileri aslında anlatan bir kavram. Ve belki de daha önemlisi ekosistemlerin yaptığı işlerden bahsetmemiz gerekiyor. Bu nedenle güçlü bir El Niño'yu yalnızca bir yıl daha sıcak olacak diye okumak eksik kalıyor. El Niño ekolojik ilişkilerin içinden geçiyor ve bazen o ilişkileri yeniden düzenliyor. Bunu tropikal ormanların kendisinde görebiliyoruz. 2015-2016 El Niño'sunun yol açtığı büyük kuraklıktan sonra yapılan uydu çalışmaları, tropikal ormanların farklı bileşenlerinin aynı hızda toparlanmadığını gösterdi. Yapraklar ve üst örtü daha hızlı geri dönerken, odunsu biyokitlerin toparlanması daha yavaş olabiliyor. Kuraklığın şiddeti, toprak nemi ve atmosferin kurutucu etkisi bu iyileşme süresini belirleyen faktörler arasında yer alıyor. Bu bize çok temel bir şey hatırlatıyor. Yeşil görünmek, iyileşmiş olmak demek değil. Bir ormana uzaktan baktığınızda yapraklar geri gelmiş olabilir ama ağaçların biyokütlesi henüz toparlanmamış olabilir. Tür bileşimi değişmiş olabilir. Bazı büyük ağaçlar ölmüş olabilir. Mikro iklim değişmiş olabilir. Böcek topluluğu değişmiş olabilir. Dolayısıyla ekolojik toparlanmayı yalnızca görüntü üzerinden okumak yanıltıcı. Ve şimdi burada yeni bir kavram ekleyelim. Dayanıklılık. Ekolojide resilience, yani ekolojik dayanıklılık, bir sistemin bir bozulmadan sonra yapısını ve işlemini ne ölçüde sürdürebildiği ya da yeniden kazanabildiği ile ilgili bir kavram. Bir orman kuraklık yaşayabilir. Bir popülasyon elbette küçülebilir. Bir kuş topluluğu dağın yukarısına çekilebilir. Sonra yağışlar geri gelir ve sistem toparlanabilir. Fakat burada kritik bir soru var. Bir sonraki şok toparlanma tamamlanmadan gelirse ne olur? Belki antroposenin temel meselelerinden biri tam da bu. Artık yalnızca olayların şiddeti değişmiyor. Olaylar arasındaki iyileşme zamanı da daralıyor. Orman yangınlarını düşünebiliriz. Frekansları arttı diyoruz. Yani bir orman yangını gerçekleşiyor. Ekosistem, ortam kendini toparlamaya başlamadan yenisi ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla hani olaylar arasındaki o iyileşme zamanı artık tamamıyla daralmış durumda. Yakın zamanda yapılan küresel bir çalışma, en sonun dünya üzerindeki bitkili alanların yaklaşık %53'ünde bitki örtüsü dayanıklılığıyla anlamlı biçimde ilişkili olduğunu bulmuş. Modeller, gelecekte en su kaynaklı yerel iklim anomalilerinden etkilenen alanların daha da genişleyebileceğini işaret ediyor. Bu nedenle belki ekolojik krizi yalnızca ne kadar sıcak olacak sorusuyla düşünmemeliyiz. Başka bir soru sormak gerekiyor. Doğa iki darbe arasında ne kadar zaman bulacak acaba? Ve bu yalnızca karada yaşayan bir hikaye değil. Okyanuslarda çok daha görünür bir örneği var. Mercan resifleri. 2025 yılında yayımlanan küresel bir değerlendirme 2018 ile 2025 arasında dünya mercan resiflerinin yaklaşık %87'sinin ısı stresine maruz kaldığını gösteriyor. 2023'te gelişen güçlü El Niño zaten olağanüstü sıcak olan okyanusun üzerine geldiğinde 4. küresel mercan ağırması olayı ortaya çıktı. Araştırmacılar bunu şimdiye kadarki en yaygın ve en yoğun küresel ağırma olayı olarak tanımlıyorlar. Burada yine aynı örüntüyü görüyoruz. El Niño var ama El Niño'nun altındaki başlangıç çizgisi değişmiş durumda. Okyanus zaten daha sıcak. Nitekim büyük Set resifi üzerinde 2024'te Nature'da yayınlanan bir çalışma 2024'teki sıcaklıkların bölge için son 400 yılın olağanüstü uç değerleri arasında olduğunu gösterdi. İnsan kaynaklı iklim değişikliğinin son 10 yıldaki hızlı ısınmada belirleyici olduğu sonucuna vardılar. Dolayısıyla belki şöyle düşünmeliyiz. Bir zamanlar El Niño bir ekosistemi olağan durumdan çıkarıp sonra geri dönmesine izin veren bir salınımdı. Ama başlangıç noktası sürekli değişiyorsa aynı salınım artık aynı yere dönmüyor. Bir sarkaç düşünün. Sarkaç hareket etmeye devam ediyor ama bütün saat duvardan yavaş yavaş aşağıya kayıyor. Salınım aynı salınım değil artık. Amazon'da 2023'te yaşanan aşırı kuraklık bunun çok çarpıcı başka bir örneğini verdi. Merkez Amazon'daki Tefe bölgesinde araştırmacılar aşırı sıcaklık, düşük su seviyeleri ve kuraklığın birleşik etkilerini izlediler. Sonuçlardan biri özellikle çok dikkat çekiciydi ve hatta sarsıcıydı. 2 aydan kısa sürede 209 nehir yunusu öldü. Araştırmacıların tahminine göre bu Tefe Gölü'ndeki nehir yunusu popülasyonunun yaklaşık %12'siydi. İnanılmaz bir rakam. Tam bir bugünkü biyolojik çeşitlilik krizini gösteren değerlerden bir tanesi. Ama yine yalnızca yunuslar etkilenmedi. balık ölümleri görüldü. Fitoplankton toplulukları değişti. Taşkın ormanındaki çiçek ve meyve üretimi azaldı. Su kuşlarında değişimler kaydedildi. Tek bir iklim olayı ama çok sayıda biyolojik karşılığı var, dikkat ederseniz. İşte bileşik risk dediğimiz şey biraz da bu. Kuraklık tek başına gelmiyor, sıcaklıkla geliyor, yangınla geliyor, su seviyesinin düşmesiyle geliyor, habitat kaybıyla karşılaşıyor. Ve bütün bunlar zaten insan baskısı altında bulunan popülasyonların üzerine ekleniyor. Bu yüzden belki de günümüzde büyük bir El Niño'yu bir ekolojik stres testi olarak düşünmek gerekiyor. Bir ekosistem ne kadar sağlam olduğunu bize gösteren bir test esasında bu. Ama aynı zamanda nereden kırılacağını da gösteren bir test. Papua Yeni Gine'deki kuşlar yukarı çıkabiliyorsa orman hala onlara bir yol sunduğu için çıkabiliyor. Mercan resifi bir sıcaklık dalgasından sonra toparlanabiliyorsa eğer, bir sonraki sıcaklık dalgasına kadar yeterince zamanı olduğu için toparlanabiliyor. Bir orman kuraklıktan sonra yeniden büyüyebiliyorsa, toparlayabiliyorsa kendini, toprağı, su döngüsü ve türleri ona bu kapasiteyi hala sağladığı için bunu yapabiliyor. Dolayısıyla biyoçeşitliliği korumak yalnızca bugün yaşayan türlerin listesini korumak değil. Onlara değişebilme imkanı bırakmak. Hareket edebilecekleri koridorları korumak. Sığınabilecekleri iklim sığınaklarını korumak. Refüjyumları korumak. Büyük bağlantılı habitatları korumak. Popülasyonları bir kötü yılda geri dönemeyecek kadar küçültmemek. Ve belki en önemlisi doğaya toparlanmak için zaman bırakmak. Çünkü evrim canlıları geleceğe hazırlamaz. Onları geçmişin koşulları biçimlendirir. Bugünün değişim hızı ise birçok türü evrimsel tarihlerinde deneyimledikleri koşulların dışına çıkarıyor. El Niño bunun çok ilginç bir örneği. Çünkü El Niño eski. Çok eski hatta. Ama karşılaştığı dünya yeni. Ormanların sınırları yeni, yollar yeni, barajlar yeni, kentler yeni, atmosferdeki karbondioksit miktarı yeni. Okyanusların taşıdığı fazladan ısı yeni ve canlıların bütün bunların arasına hareket etmek zorunda kaldığı parçalanmış coğrafya da yeni. Bu yüzden önümüzdeki aylarda El Niño hakkında çok şey duyacağız. Sıcaklık rekorlarını duyacağız, kuraklığı duyacağız, efendim selleri duyacağız, aşırı hava olaylarını çok farklı şekillerde duyacağız belki. Tarım ürünlerini, gıda fiyatlarını, yangınları duyacağız. Bunların hepsi son derece önemli. Ama bütün bu haberlerin arkasında daha sessiz ilerleyen başka bir hikaye daha var. Bir dağın yamacında yukarı doğru hareket eden kuşlar, bir tropikal ormanda azalan böcekler, kuraklığın ardından hala toparlanmaya çalışan ağaçlar, ısınan suda beyazlayan mercanlar, suyu çekilen bir Amazon gölünde ölen nehir yunusları. Bunların hepsi aslında aynı soruyu soruyor. Değişen dünyada kim hareket edebilecek? Kim uyum sağlayabilecek? Kim toparlanmak için yeterli zamanı bulabilecek? Ve kimin gidecek başka bir yeri kalmayacak? Belki de bu yüzden yaklaşan El Niño'ya yalnızca olağanüstü bir hava olayı olarak bakmamak gerekiyor. El Niño yeni değil. Kuraklık yeni değil. Yangın yeni değil. Aşırı yağış yeni değil. Canlılar dünyanın tarihi boyunca bunların hepsiyle karşılaştılar. Değişen şey bütün bunların karşılaştığı dünya. Daha sıcak bir okyanus, daha sıcak bir atmosfer, daha parçalanmış bir orman, daha küçük popülasyonlar, birbirinden kopmuş yaşam alanları ve kaçabileceği yerler giderek azalan canlılar. Bu nedenle belki de asıl soru El Niño'nun ne kadar güçlü olacağı değil. Artık asıl soru şu, doğaya bir şoktan sonra yeniden toparlanabileceği kadar yer ve zaman bıraktık mı? Çünkü El Niño doğal ama karşılaştığı dünya artık değil. Tam da bu yüzden bu programın başlığını El Niño doğal ama karşılaştığı dünya doğal mı diye kurgulamak istemiştim. El Niño'yu ana eksene koymaya çalıştım ama aynı zamanda biyoçeşitliliği de tartışmak istedim. COP31 yaklaşıyor. Kasım ayında gerçekleşecek Antalya'da, Türkiye'de konuşulacak olan konular sera gazları, emisyonlar, belki karbon vergisi, fosil yakıtlar, bunların hepsi çok önemli. Birçok ülke aynı masada oturacak ve bunları konuşacak ama bir şeyi atlamayalım istiyorum ben. O yüzden de antroposen sohbetlerde bunun altını çizmeye çalışıyorum. O da biyoçeşitlilik. Çünkü gezegenin asıl hastalığının biyoçeşitlik krizi olduğunu aslında ben inanmıyorum sadece. Ben yanıyorum ama benim dışımda da birçok araştırmacı bunun altını çiziyor. Ve bugün bu da birçok şeyi tetikliyor. Dolayısıyla biraz daha insanı merkezden alacağımız bir kopun olmasını dileyerek aslında bugün programı kapatmak istiyorum. O yüzden de bu anlamda biyoçeşitliliği hep ekseni, ana ekseni koyarak işlemeye çalışıyorum programda. Ve bunda çok önemli olduğunu düşünüyorum. İnsanı biraz merkezden alıp diğer canlıların gözünden gezegene bakabilmek, ne olup bittiğine bakabilmek çok önemli. Çünkü insan ciddi anlamda gezegeni domine etmiş durumda. Bugün iklim değişikliğinden bahsediyorsak, küresel ısınmadan bahsediyorsak, bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi insan faaliyetleriyle gezegenin bu hale gelmiş olması. Ormansızlaşma, fosil yakıtlar, kirliliğe bağlı bazı sera gazlarındaki artış, örneğin metan gazını örnek verebiliriz. Bunlar tamamıyla atmosferi artık dönüştürmüş durumda. Ve biyoçeşitlik krizi içinde olduğumuz bir dönemdeyiz. İklim krizini yaşadığımız bir dönemdeyiz. Madalyanın iki yüzü gibi ama biyoçeşitlik kayıplarının telafisi yok. Kaybettiğimiz türleri geri kazanma şansımız yok. Ormansızlaşma çok ciddi bir problem. İklim krizini tamamen...

0: Zaten mücadele etmiş olacağız. Bunun altını çizmek istiyorum. Evet, bugün programın sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş.
2: Açık Dergi. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Süleyman Savaş'a teşekkür ederiz.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Turgay Tunay'la Kıyı Köşe İstanbul.
2: Gidere giderken alda bir yağmur. Gidere giderken alda bir yağmur.
1: İstanbul'da mekanlar, olaylar ve insanlar.
2: Gece uykudan uyanmış gözleri mamur. Gece uykudan uyanmış gözleri mamur. Gece bümün bin geldi
3: Perşembe sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
0: Reklamlar bitti.
2: Kim astı bu resmi?
3: Çünkü bıktım, anladın mı?

0: Güneşten göreceğiz çocuk var. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık radyo.
2: Apaçık radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri, Nihal Saruhanlı ve Gözde Emre'ye teşekkür ederiz.

0: yapıcıklarından. Hazırlayan ve sunanlar
1: Yılmaz Murat Bilecan ve Ahmet Rifat Ödül.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Felsefe

0: Apaçık Radyo Felsefe Açıklarından programından herkese merhabalar. Ben Yılmaz.
1: Merhabalar, ben Rifat. Felsefenin ülkemizde gelişmesi için neredeyse bir ömür boyu emek vermiş iki felsefecimizi, iki değerli hocamızı arka arkaya kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Profesör Doktor Kurtuluş Dinçer ve Profesör Doktor Yonla Kuturadi kaybettiğimiz iki büyük değer. Programımızı onları saygı ve sevgiyle anarak başlamak istiyoruz.
0: Evet, geçen hafta Felsefenin Yıldızı Parlıyor mu başlığıyla yaptığımız programımızda yapay zeka çağında akademi içinde ve dışında felsefenin durumunu ve geleceğini konuşmaya başladık. İlk konuğumuz daha çok ürettiği içeriklerle sosyal medyada geniş kesimlere ulaşmayı başaran Pelin Dilara Çolak'tı. Bu hafta oldukça önemli bulduğumuz bu konuyu konuşmaya devam etmeyi düşünüyoruz. Bu haftaki konuğumuz kendisi bir yandan akademinin içinde felsefeci profesör olarak yer alan ama bir yandan da akademi dışında felsefenin geniş kitlelere ulaşması için hem sosyal medyada hem de sivil toplum örgütleri içinde aktif çaba gösteren İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim görevlisi Profesör Doktor Kurtul Günenç. Hoş geldiniz Kurtul Hocam.
2: Hoş bulduk Yılmaz Hocam. Hoş bulduk Rıfat Hocam. Çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz Kurtul Hocam yeniden. Siz hocalarımızla ilgili olarak bir şeyler söylemek ister misiniz?
2: Tabii yani gerçekten çok derin bir üzüntü içindeyim. Çünkü hem Profesör Doktor Kurtuluş Dinçer hem Profesör Doktor İonna Kuçradi ikisi de benim hocamdı. Kurtuluş Hoca benim doktora tez danışmanımdı. İonna Hoca'yla da Maltepe Üniversitesi'nde birlikte aynı bölümde görev yapma şansım oldu. Dolayısıyla çok önemli iki kayıp diye düşünüyorum. Hacettepe felsefe önemli bir gelenek. Ben bütün sevenlerine, öğrencilerine, felsefe camiasına başsağlığı dilemek istiyorum. Ve iki hocamızı da sevgiyle, saygıyla anıyorum.
1: Evet, biz de katılıyoruz dileklerinize Kurtul Hocam. Geçtiğimiz haftalarda sıkça gündeme gelen ve üzerinde çok konuşulan bir konu, artık büyük şirketlerin yazılımcı değil de felsefecileri işe alacağı yönündeydi. Hatta iki vakıf üniversitesinde yapay zeka ve felsefe adıyla bölümler açıldı. Nasıl yorumlarsınız bu durumu? Gerçekten iş dünyasında felsefeye ilgi artıyor mu?
2: Şimdi şöyle aslında sorunuzu ben iki çerçeveden ele almak istiyorum. Bunlardan ilki iş dünyasındaki felsefeci ihtiyacı, ikincisi de yeni açılan bölümlerle bağlantılı. Tabii bu iki aslında gelişme birbiriyle de bir şekilde ilişkili. Şimdi tabii yapay zeka tartışmalarıyla birlikte yani yapay zeka modelleri geliştikçe İşte algoritmik ön yargı, veri etiği, karar alma süreçlerinde sorumluluk ve insan makine etkileşimi gibi konular tabii elbette felsefi bir derinlik gerektiriyor ve şirketlerin bu anlamda felsefecilere yönelmesi sadece işte kod yazmanın değil aynı zamanda bu kod oluşturmanın ne için ve nasıl bir çerçevede özellikle etik çerçevede yapılacağıyla da son derece yakından alakalı. Bu yüzden felsefeye ve felsefecilere muhakkak ilgi olacaktır. Ama ben bunun çok da böyle şu anda en azından abartılmaması gerektiği kanaatindeyim. Mesela artık işte yazılımcı alınmayacak, felsefeci alınacak gibi söylemlerin bir abartı olduğunu düşünüyorum. Özellikle piyasadaki somut istihdam hacmi de düşünüldüğünde felsefecilere açılan pozisyonlar hala bugün oldukça düşük bir seviyede. Ama tabii bu tartışmalar sorunuzun aslında bu üniversitelerdeki yeni bölümlerle, yeni açılan bölümlerle olan ilgisini de kurmamızı mümkün kılıyor. Çünkü bu açılan bölümler akademinin hem çağın ihtiyaçlarına yanıt verme çabasını hem de aslında felsefeyi soyut bir teorik alan olmaktan çıkarıp pratik dünya ile buluşturma potansiyelini temsil ediyor. Sizin de belirttiğiniz gibi Türkiye'de özellikle iki vakıf üniversitesinde, İbni Haldun Üniversitesi ve İstanbul Medipol Üniversitelerinde lisans programları açıldı. Yapay zeka ve felsefe bölümleri kuruldu. Hatta Bununla ilgili YÖK de geleceğin meslekleri etiketiyle bir duyuru yayınladı. Bunlar tabii önemli gelişmeler. Çünkü baktığımız zaman bu bölümlerin aslında müfredatının disiplinler arası bir karaktere sahip olduğunu görüyoruz. Yani ne demek bu? Bir yandan mantık, etik, zihin, dil felsefesi gibi önemli konular işleniyor. Diğer yandan işte bilgisayar programlama, makine öğrenmesi, yazılım, yapay zeka gibi bir takım teknolojileri de içeren derslere bu müfredatta yer verildiğini görüyoruz. Tabii iyi düşünülmüş, oldukça da cesurca hamleler bunlar. Ama bunların bir takım tabii açmazlarının olduğunu ben düşünüyorum. Daha doğrusu bir takım soru işaretlerini beraberinde getirdiğini düşünüyorum. Birincisi içerik sınırlı dediğim sıkıntı. Bu yani başlığı yapay zeka ve felsefe olarak özelleştirmek, bu kadar özelleştirmek ders programını hazırlarken bir materyal kısıtına yol açabilir. İkinci olarak akademik yetkinlik, yani saf felsefeciler yazılım dünyasına, mühendisler de felsefi derinliğe ne kadar hakim olabilecek? Üçüncü olarak da yani bu bir trend mi? Yani aslında bu bir moda mı? Yani bir şekilde parlayıp sönecek bir şey mi? Yoksa gerçekten de geleceğe sağlam adımlarla ilerlenecek bir atılım mı? Bunu tabii zaman gösterecek. Fakat benim için esas nokta şu. Burada tabii Profesör Doktor Ionna Cucurelli hocamızı analım. Onun Deutsche Welle'ye verdiği bir söyleşi var. Ve bu söyleşide şöyle bir ifadesi var hocanın. Diyor ki, çağımız insanların robotlaştırıldığı, robotların da insanlaştırılmaya çalışıldığı bir çağ. Şimdi bu tabii çok kökensel bir eleştiri baktığımız zaman. Yani yapay zeka teknolojileri, makine insan etkileşimine yönelik yeni bölümler hali hazırda bu durumu verili olarak kabul edip programını ona göre mi yapılandıracak, yoksa bu kökensel soruşturmayı yürütebilecek mi? Yani söylemeye çalıştığım şey şu, felsefe bu anlamda radikal ve eleştirel özünü kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilir mi? Yani benim en önemli aklımda canlanan soru bu.
0: Felsefe ve sosyal bilimler bölümlerinde hep şeyi duyduk. Sosyal medyada böyle çıldıran ve yani öğrencilere öfkelenen hocaların videolarını gördük. Hani siz kendiniz bir şey yapmıyorsunuz, her şeyi yapay zekaya yaptırıyorsunuz gibisinden. Bunun gerçekliği nedir? Yani akademinin içinde olan biri olarak gerçekten bu gelişmeler sosyal bilimler bölümlerini, felsefe bölümlerini ne düzeyde etkiliyor ve gelecekte nasıl etkileyecek? Sadece yani öğrencilerin bir şey problemi mi bu? Bilgiye hızla yapay zeka aracılığıyla ulaşma ve kendinin emek harcamaması, yani düşünme faaliyetinin bir geri planda kalması mı? Yoksa bütün bunları aşacak problemlere gebe mi bu konu?
2: Şimdi şöyle tabii yani artık çağın bir gerçeği bu teknoloji ve yapay zeka. Yani bu yokmuş gibi artık davranmak. Dolayısıyla eğitim süreçlerini bu yokmuş gibi organize etmeye çalışmak bana çok mümkün gözükmüyor açıkçası. Dolayısıyla bunu kabul ederek buna göre bir düzenleme yapmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yapay zekanın bu anlamda olumlu bir katkısı da var. Yani mesela baktığımız zaman metin madenciliği, işte veri analizleri ya da yapay zeka araçları işte bu devasa metin korpuslarının incelenmesini kolaylaştırıyor. Kavram haritaları çıkartabiliyoruz. Felsefe tarihi analizlerinde yeni metodolojik bir takım imkanlarla bir şekilde o araştırmayı sürdürebiliyoruz. Ve aynı zamanda bir kavramsal derinleşme de aslında mümkün hale geldi. Çünkü biz öğrencilerimize işte bilinç, özne, benlik, zihin gibi bir takım kavramlar sunuyorduk. Bu kavramlarla konuşuyorduk. Şimdi yapay zeka teknolojisi sayesinde artık bunlar teorik birer araştırma alanı olmanın ötesinde gerçek, somut ve pratikte sınanabilir bir boyut kazandı. Yani artık bilinci yapay zeka üzerinden tartışabiliyoruz. Anlatabildim mi? Ya da bir tür organik zeka ile yapay zeka arasındaki farkı somut olarak tartışma imkanımız olabiliyor. Ama tabii senin de belirttiğin gibi riskli bir takım yanlar var. Nedir o? Bir kere bu bilişsel bir tembelliğe bizi götürebilir, öğrencileri götürebilir. İşte ödev yazarken, özellikle tez hazırlarken, makale hazırlarken ki felsefe ve sosyal bilimler alanında yazı faaliyeti çok önemli bir faaliyet. Yine analitik düşünme, özgün argüman geliştirme becerilerini de aşındırabilir. Bir başka tehlike burada teknolojinin ön plana çıkarak sosyal bilimlerin yine ikinci planda, zaten ilk planda hiçbir zaman olmadı ama daha da geri planda kalma riski. İşte biz bu riskleri, bu problemleri de gözeten 2026 yılında Uygulama Felsefe Derneği olarak İstanbul Yapay Zeka Etiği Bildirgesi yayınladık. Farklı üniversitelerden hocaların bir araya gelerek metnini hazırladığı ve bunu kamuoyuyla paylaştığımız bir süreç inşa ettik. Burada özellikle yapay zekanın hızla yaygınlaştığı çağımızda insan merkezli ve hak temelli bir çerçevenin nasıl mümkün olabileceğine yönelik bir bildirgeydi bu. Ve 7 temel etik esas belirledik. Sırasıyla adalet, faillik, insanın araçsallaştırılamayacağı, yaratıcılığın sürdürülebilmesi, mahremiyet ve unutulma hakkı, denetim ve gözetimin bir şekilde olması gerektiği noktasında 7 temel etik esas üzerinden bu bildirgeyi hazırladık. Yani failin tekrar tartışıldığı, sorumluluk zincirinin tartışıldığı bir metin kaleme almaya çalıştık.
1: Bana şeyi hatırlattı biraz bu Asimov'un robot yasası gibi robotların gelişme sürecinde ne tür şeyler yapabilir ya da yapamaz noktasındaki kısıtları ortaya koyan bir şey çağrıştırdı. Aslında bu bildirgenin bir uluslararası bir niteliği var mı, yoksa sadece Türkiye'ye özgü bir sınırlılık mı var bunda?
2: Şöyle, tabii uluslararası bir takım örnekleri var. Bu örneklerden aslında esinlenerek hayata geçirmeye çalıştık. Özellikle Avrupa'nın farklı merkezlerinden, Batı'da farklı üniversitelerde tartışılan bir konu ve bu konuyla ilgili bir takım bildirgeler yayınlanmış durumda. Ama tabii biz hani onlardan esinlenmekle birlikte özellikle Türkiye'de felsefede ve sosyal bilimlerde çalışan hocaların yan yana gelerek ortak tartışmalarla hazırladığı bir metin oldu bu.
1: Aslında bir alarm durumunu birlikte yaşıyoruz belki, yani kültürel anlamda. Özellikle bunu motive eden bir şey var. Şimdi tüm dünya medyasında da bu konudaki haberlerle çok sık karşılaşıyoruz. Yani yapay zekanın süreçte bizi neye maruz bırakacağına dair tarihsel anlamda çok önemli kriz noktalarında belki felsefe gerçekten bu alarm durumuna geçiyor ve kitlesel anlamda bir takım işte bildirgelere varacak sonuçlar ortaya koyuyor. Yapay zeka şirketleri felsefeci almaya başlamasından dolayı biz felsefenin içine dahil edildiğine dair bir şey yaşıyoruz şu anda. Ama filozoflar acaba bu konudaki yani kendi dolayımlarından yola çıkarak mı böyle bir sürecin içerisine girdiler mi, yoksa dahil mi edildiler?
2: Aslında bu tartışmalar tabii şu anda alevlendi. Fakat öncesinde de teknoloji üzerine, yani özelde yapay zeka olmasa da teknoloji, makine, insan etkileşimi üzerine yazan pek çok filozof var, değil mi? Yani bunları hatırlayalım. Örneğin işte Martin Heidegger'in o ünlü metni, hı hı, ya da işte Herbert Marcuse'nin ünlü metni, işte Jacques Ellul'u hatırlayabiliriz. Yine Jean-Luc Nancy'nin metni, yani işte bugün Stigler yine önemli bir isim olarak gündeme geliyor. Yani yapay zeka özelinde ama genelde teknolojinin bir tür almış olduğu yeni form ve insan dünyasını nasıl etkilediği, insan dünyasının nasıl bir uzvu haline geldiği, bir protezi haline geldiği son derece önemli bir tartışma konusu. Tabii meselenin ontolojik boyutu çok kritik baktığımız zaman. Yani insanın varlıkça yapısı, fail olma durumu, olanakları, insanın otonomisi, sorumlulukları, tüm bunlar önemli tartışma konuları olduğu için derin bir şekilde yine felsefe dünyasını etkiliyorlar. Ama öncesinde de bu tartışmaların üretildiğini söyleyebiliriz.
0: Peki daha güncel meselelere gelirsek, yani akademinin bu daha güncel başlıklarla ilgili tavrını da merak ediyorum. Yani mesela iklim krizi, sosyal medya, biyoteknoloji, dijital gözetim gibi güncel sorunlar karşısında akademinin durumu, hem bunlarla ilgili olarak verdiği eğitim kalitesi, hem akademik olarak yapılan üretim, özellikle Türkiye için size sormak istiyorum. Uluslararası görünürlük açısından ne durumdayız? Yeterince özgün felsefi çalışmalar yapılabiliyor mu bizim akademimizde?
2: Yani tabii şöyle söyleyebiliriz. Yani akademimizin ne yazık ki çok ciddi problemleri var. Yani işte en başta örneğin bir genel ilke olarak her gencimizin eşit şartlarda nitelikli eğitime ulaşma aslında hakkı ya da kamu kaynaklarının adil bir şekilde paylaştırılması, işte vakıf devlet üniversitesi fark etmeksizin tüm eğitim emekçilerinin güvende olduğu, hak ettiği ücretle, huzurla çalıştığı bir iklim, biliyorsunuz takip etmişsinizdir. Yani vakıf üniversitelerinden onlarca arkadaşımız, meslektaşımız bir şekilde görevini kaybetti. Artık güvencesiz ortamın nasıl bir şey olduğunu hepimiz solumaya başladık. Şimdi böyle bir atmosfer var. Yani bir en temel insani bir takım hakların dahi sürdürülemediği bir ortam var. Bu ortamda da siz işte üretmeye gayret ediyorsunuz. Toplumsal ve politik sorunlarla baş etmeye çalışıyorsunuz. Bunlara yönelik çözüm önerilerinde bulunuyorsunuz. Şimdi ben ÖSYM ve YÖK Atlas verilerine baktım. Mesela felsefe bölümü olarak bir tarama yaptım. Ve devlet üniversitelerinde yaklaşık 69-70 felsefe bölümü var. Vakıf üniversitelerinde de yaklaşık 12 üniversitede felsefe bölümü var. Tabii bunlar disiplinler arası bölümler de olabiliyor. Dolayısıyla epey bir program var. Şimdi tabii felsefe bölümlerine baktığımız zaman aslında Türkiye'de ciddi gelenekler oluşmuş durumda. Yani bunları bir kenara atamayız. Yani baktığımız zaman işte Boğaziçi Üniversitesi, işte Ege Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, değil mi? Erzurum Üniversitesi, bunlar çok eski üniversiteler. Çok köklü felsefe bölümleri var. Ve bir gelenek oluşturabilmişler. Yani hocalar hocalarını yetiştirmiş, onlar öğrencilerini yetiştirmiş. Ama bugün baktığımız zaman bu bölümler ne yazık ki geleneklerini büyük oranda kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya, değil mi? Yani Boğaziçi Üniversitesi'ne bakalım mesela gelinen noktaya, ya da Ege Üniversitesi'ne bakalım. Dolayısıyla yani hem dışsal bir takım faktörler, siyasi bir takım müdahaleler, hem de işte ekonomik bir takım şartlar gerçekten de öğretim üyelerinin, meslektaşlarımızın işlerini layıkıyla yapması noktasında ciddi bir takım açmazlara yol açıyor. Buna ek olarak tabii hep olumsuz şeylerden söz etmeyelim. Genç akademisyen potansiyelinin açığa çıktığını görüyoruz. Özellikle yurt dışında yetişmiş, uluslararası literatürü yakından takip eden, disiplinler arası çalışmaya açık genç bir takım arkadaşlarımız var. Ama bunların da en önemli sıkıntısı kadro bulmak, bir yere yerleşmek. Ciddi problemlerden biri olarak yine son yıllarda karşımızda duruyor. Olumsuz yönlere tekrar dönecek olursak, burada tabii akademik üretimin artık niceliğe bağlanmış, nicelik ilkesine bağlanmaya başlaması. Yani sürekli işte yeter ki bir üretim yap, yeter ki bir yerde yayınlansın, üniversitenin ismi bir şekilde görünür olsun. Bu tabii ciddi bir nicelik ilkesinin belirleyici ilkeye dönüşmesi ve niteliğin yavaş yavaş arka plana doğru kaymasına yol açıyor. Bunun dışında işte bu yayın baskısı ve skorculuğu yine bir şekilde besleyen bir faktör. Şunu söyleyebilirim. Yani söylediğiniz konulara ilişkin gerçekten yürütülen çalışmalar var. Uluslararası görünürlüğü var. Ama çok ciddi sıkıntılarımız da var maalesef. Ama bu problemlere, sorunlara duyarlı pek çok akademisyenimiz de var. Hakkını da yemeyelim.
1: Akademik ortam belki felsefeyle çalışmak isteyen insanlar için çok cazip seçenekler sunmasa da belki sosyal medya mecrası, işte YouTube'u, podcast'i gibi mecralar felsefi anlamda çok popülerleşiyor. Bunun farkındayız. Bu yaygınlaşma aynı zamanda hani popülerleşme diyelim, bir yüzeyselleşme riski de taşıyor mu beraberinde?
2: Tabii muhakkak taşıyor. Burada hemen şeyi anmak istiyorum. Walter Benjamin'in biliyorsunuz çok önemli bir çalışması vardır. Teknik olarak yeniden üretilebilirlik çağında sanat eseri diye. Ve orada sanat eserinin aurasını, biricikliğini kaybettiğini, özellikle bunu fotoğraf ve sinema üzerinden de tabii tartışır. Geleneksel o biricikliğini kaybettiğini ve kutsallığını kaybederek de ritüel alandan politik bir alana yerleştiğini söyler. Ama bunu aynı zamanda olumlar. Çünkü artık kitlelerle buluşmuştur sanat eseri. Dolayısıyla salt tek başına olumsuz da değerlendirilemez. Ben birazcık aslında bu sosyal medya, YouTube, işte podcastler biraz böyle görüyorum. Yani bir kere bir demokratikleşme ve erişim kolaylığı var. Yani felsefi içeriklere yönelik bir erişim kolaylığını sağladığını söyleyebiliriz. Alternatif öğrenme kanallarının ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Yani kaliteli özellikle dijital içerikler felsefeye yönelik de ön yargıları, yani bu zaten zor, anlaşılmaz, boş söz şeklindeki değerlendirmeleri de askıya alacaktır. Dolayısıyla merak uyandırabilir. Ama belirttiğiniz gibi yani sloganlaşma noktasında sadece yürütülürse bu içerikler, yüzeyselleşme kaçınılmaz olur. Tüketim mantığının bir parçası olur. İşte kişisel gelişim videolarına dönüşmeye başlar. Hazır reçetelere dönüşmeye başlar. Ve orada da tabii o uzmanlığın değersizleşmeye başlayabileceğini söyleyebiliriz. Ama olumlu yanlarıyla da özellikle bu süreci takip etmek gerektiğini düşünüyorum ben. Yani salt olumsuzlamak çok doğru bir tavır değil gibi bence. Evet.
0: Ya bir de zaten akademinin böyle çok kapalı bir fanus olduğuna yönelik, özellikle de felsefe bölümüne yönelik eleştiriler olduğunu düşünürsek aslında bir yandan felsefenin açılması anlamına da geliyor gibi görünüyor. Bu sadece hani sosyal medya ile ilgili de değil. Mesela sizin yaptığınız konferanslar dizisi var. Onun gibi yani yüz yüze etkinlikler var. Yani akademinin açılmasını sadece işte sosyal medya olarak görmüyorum ben. Konferanslar, insanların katılabileceği işte başlıklarını ve konularını okuyup ha bu benim ilgimi çekiyor ve hatta şey işte onların ilgisini çeken konuların seçimi de önemli. Evet ya bu ilginç, bu gündemde, bu benim de kafama takılan bir takım konulara dokunuyor diyerek işte bile isteye bir yol gelerek, tercih ederek orada bulunmasını ben çok anlamlı buluyorum. Bu anlamda gerçekten sosyal medya da çok büyük iş görüyor. Geçen programda söz etmişti Dilara Hanım. Örneğin çok satan kitaplar var. Yani Türkiye'de yazarını bile şaşırtan çeviri eserler var. Çokça satılıyor bu kitaplar. Yani böyle 45 baskı, 50 baskı yapmış felsefe tarihi kitaplarını gözetince insan...
2: Mesela Weyberton'un kitabı. Evet. Felsefenin kısa tarihi. Yani patladı kitap.
0: Bu baskı sayısında kuşkusuz şeyin payı var. Yani sosyal medya ile yapılan felsefe çalışmaların artı böyle insanlara dönük olarak yapılan çalışmaların da. Siz aslında belki de o konuyu birazcık açmak istersiniz. Yaptığınız bu etkinlikler, işte Kadıköy Belediyesi ile yaptığınız etkinlikleri hatırlıyorum. Çok da ciddi bir mesafe kat etti, uzun zamandır sürüyor. Nelerle karşılaşıyorsunuz? Söz etmek ister misiniz biraz?
2: Çok teşekkür ederim Yılmaz Hocam. Yani 5 yıldır sürdürüyoruz bu etkinlikleri ve hemen hemen aslında felsefenin her tartışma konusuna, temasına değinen bir oturum yaptık. Ve bir süre sonra takipçilerin yavaş yavaş belirginleştiği, yani belli kişiler geliyor artık, takip ediyorlar, ilgi duyuyorlar. Dolayısıyla yani Türkiye'de bu sürekliliği kurabilmek, bu geleneği oluşturmak çok önemli diye düşünüyorum ben. Çünkü taşı delen suyun gücü değil, damlaların sürekliliğidir. Evet. Bu noktada ben felsefe etkinliklerine de biraz böyle yaklaşıyorum. Hem sosyal medya olsun, hem yüz yüze bir takım etkinlikler, kamusal alanda görünür olan etkinliklerin çok kıymetli olduğunu, bu noktada tabii bir takım kurumların da bu etkinliklere destek vermesi gerektiğini, TESAK yıllardır Kadıköy Belediyesi bu konuda gerçekten bize ev sahipliği yapıyor. Müteşekkirim oradaki emekçilere gerçekten. Bunları da YouTube kanalında yayınlıyorlar sonrasında. O yüzden ve çok ağır konular da biz orada konuştuk. Buna rağmen takip ediyorlar, soru soruyorlar, ilgi duyuyorlar. Bu yüzden bu sürekliliğin ve paylaşımın önemli olduğu kesin. Aynı zamanda yani o fil dişi kulesinden çıkmak, akademik jargonu da aşmak, yani katılımcıların sorularını anlamaya çalışmak, onlara yanıt vermeye çalışmanın da orada sunum yapan hocalarımızla geliştirdiğini düşünüyorum. Yani gündelik hayatın içinde bunu örebilmek son derece kıymetli.
1: Bugünlük süremizin sonuna geldik. Profesör Doktor Kurtul Gülenç'le haftaya konuşmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
3: Felsefe açıklarından. Hazırlayan ve sunanlar
4: Yılmaz Murat Bilecan ve Ahmet Rifat Ödül.

0: Açık Dergi.
1: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Felsefe Açıkları'ndan Kuşay'la bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Sevgili Yılmaz ve Ahmet'le konuklarına çok çok teşekkür ediyoruz. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerini hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yalan podcast kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz yarın saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Feryak abiyle birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
2: Günün sözü.
1: Bir yandan petrokimya tesisi yatırımı planlayıp, bir yandan atığa bağlı sera gazı emisyonlarını azaltacağız demek çok tutarlı değil. Türkiye'nin atık ithalatını bir an önce yasaklaması, plastik üretimine de kademeli bir sınırlama getireceğini ilan etmesi lazım. The Guardian gazetesinin özel haberine göre Türkiye'nin başta Silivri atık tesisi olmak üzere 10 atık tesisinden rekor seviyede metan gazı atmosfere karışıyor. Türkiye'nin sıfır atık politikalarını eleştiren Profesör Doktor Sedat Gündoğdu, COP31'in ana gündemler arasında yer almasına rağmen Türkiye'nin atık konusundaki çelişkili tutumunu bu sözlerle özetliyor. Biyanet.

0: Açık Dergi.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Nihal Saruhanlı ve Gözde Emre'ye teşekkür ederiz.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Şehrin caz hali başlıyor. 36. Akbank Caz Festivali 26 Eylül 11 Ekim tarihleri arasında. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
3: Kısa ama çok uzun. 16-24 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleşecek 23. Akbank Kısa Film Festivali yarışma bölümlerine başvurular 11 Aralık'a kadar devam ediyor. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
1: Reklamlar bitti.
4: Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит провода, тускло звезды мерцают.
5: Кайнатын tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine.
4: Ты любимая, знаю.
5: Apaçık Radyo.
6: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Yaşar Dükel'e teşekkür ederiz.
1: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit.
7: Efendim, iyi akşamlar Açık Şemsiye'den. Bendeniz Hakan Gürvit. Bu akşam Amalia Rodriguez'i anacağız. Çünkü tam 6 Ekim 1999'da kaybettik kendisini. 79 yaşındaydı. 1920 doğumlu kendisi. Portekizli. Dolayısıyla program boyunca fado'lar dinleyeceğiz. Evet, fado ne demek? Muhtemelen hani Açık Şemsiye grubumuzda Portekiz sevdalıları da var. Levent gibi, Can gibi. Onlar benden daha güzel anlatırlardı. Günün birinde tekrardan böyle bir fado odaklı bir program yaparız diye umuyorum. Ama bu akşam için iyi organize olamadık. Bana kaldı. Fado'yu biraz Portekiz türküsü diye düşünelim. Herhalde hani Levent bak hatalı yorum yaptın demez bunun için bana. Muhtemelen bir Portekizli'de Neşet Ertaş'ı dinlese benzer bir hissiyat alırdı diye düşünürüm hep. Evet, Amalia Rodriguez ya da tam adıyla Amalia Rebordio Rodriguez. 23 Temmuz 1920 Lisbon doğumlu ve tam bugün 6 Ekim 1999'da yeni yüzyıla çok az zaman kala yine tekrardan Lisbon'da kaybetmişiz kendisini. Uzun bir kariyer. Bu kariyere toplam 32 tane stüdyo albümü sığmış. İlki 1945'te başlıyor. Topu topu daha 25 yaşındayken. Ve sonuncusu da ölümünden 2 yıl önce 32. albümü Segredo. Ben tek tek Rodriguez albümleri değil, çok hoş bir anma albümü buldum. Anladığım kadarıyla bu 20. yılı, ölümünün 20. yılı için yapılmış bir albüm. 13 Mayıs 2019 tarihli. Amalia Le Voix du Fado albümün adı. Ne diyelim işte Fado'nun sesi Amalia. Evet, şimdiden epeyce uzunca konuştum. Toplam 56 dakikalık bir albüm. Yani muhtemelen ne kadarı sığacaktır bakacağız. Bunu Dila çok iyi ayarlar eminim ki. Fakat ne yapalım? Her parça farklı bir sanatçı tarafından söyleniyor. Hani en son parça sadece Rodriguez'e ait. Ona yetişemeyeceğiz muhtemelen. Ama olsun. Hepsi 13 Mayıs 2019, 20. yıl anmasına ait diye düşünelim. Önce Carminio'dan Com Que Vos, sonra Ricardo Ribeiro'dan Grido, sonra Ana Mura'dan Madisao, sonra da Kamane'den Abandano. İlk dördü lütfen üst üste dinleyelim Dila.

do silêncio faço um grito, o corpo todo me dói.

recolhido de sombra a sombra, já lhe perdi o sentido.

Evet, evet efendim. Amalia Rodriguez'i tam 27 yıl önce bugün 6 Ekim 1999'da kaybetmiştik. Yani ne diyelim, Portekizli Fado Kraliçesi. Şu anda dinlediğimiz albüm de müthiş bir albüm gerçekten. Raul Alves prodüktörlüğünü yapmış. 2019 yılı muhtemelen işte ölümünün 20. yılını anıyor. Hani şimdi bende yok bu albüm fakat kapak resmini görüyorum da muhteşem. Ve bunu gördükten sonra bir an önce bu albüme sahip olmalıyım diye düşündüm doğrusu. Şimdi ne dinledik? Dört ayrı solisten, Carminio önce, sonra Ricardo Ribeiro, daha sonra Anna Moura, daha sonra Kamane, dört Amelia Rodriguez parçası dinledik.

Dila, hadi üç parça dinleyelim bu sefer. Gisela Joao'dan Medo, Antonio Zambujo'dan Estranha Forma de Vida ve José Manuel Neto'dan muhtemelen bizzat hanımefendiye adanmış olan parça Amalia.

Estranho. Evet. Bu akşam Amalia Rodriguez'i anıyoruz. Kendisini tam bugün 27 yıl önce kaybettiydik. Bu onun için yapılmış. 1999 yılında 20. ölüm yıl dönümü dolayısıyla anlaşılan adı Amalia Levua du Fado. Amalia Fado'nun sesi olan albüm. Dediğim gibi çok güzel bir kapağı var. Hani kesinlikle sahip olacağım bir şekilde Amazon'dan bulurum diye umuyorum bu albümü. Sahiden duvara asılacak kadar güzellikte bir kapak. Peki devam edelim. İkinci yarıya geçelim. Bakalım ne kadar gideceğiz. Üç parça daha çalalım. Dila. Ne var? Bu Antonio Zambuyo ya da Zambuho mu okumalıyım? Burada Levent olmalı tabii ki beni düzeltecek. Herhalde Zambuho okumak lazım. Antonio Zambuho. Fakat ondan ibaret değil. Daha Mayra ve başkaları da var. Onlar söylüyorlar. Lisboa Nao Cejas Francesa. Daha sonra ise Anamura. Anamura'yı daha önce dinledik. Nerede dinledik? Maldisao'da dinledik. Bu kez Valentim söyleyecek. Üçüncü parça ise Kamane Gisela Hoao'dan Mölime o de Amargura. Mö amor, herhalde aşkım aşkım anlamına geliyor. Yine keşke Levent burada olsaydı da beni düzeltseydi dilden diyeceğim. Peki bu üç parçayı üst üste dinleyelim şimdi Dilden.

Evet efendim, Açık Şemsiye artık sonuna geldik. Ne yaptık? Bu akşam Amalia Rodriguez'in Fado'nun kraliçesinin Portekizli 27. ölüm yıldönümünü andık. 6 Ekim 1999'da kaybetmiştik kendisini. 79 yaşındaydı. Müthiş güzel bir albüm dolayısıyla andık. Hepsi birbirinden ayrı. Amelia Rodriguez aşıkları muhtemelen söylediler şarkıları. Yani umarım bir gün dediğim gibi Açık Şemsiye içinde Portekiz aşıkları var. Levent gibi, Can gibi bizzat kendisini de hep birlikte dinlemek, odaklanmak gibi bir şeyimiz olur, bir zamanımız olur. Artık peki ben yavaş yavaş bitireyim. Hani bütün albümü bitirememiş oldum. Dila gerekli yerde keser. Son 5 parça bu. Herhalde bir 3 tanesi falan yetecek. Maria La Portuguesa, Ricardo Ribeiro tarafından söylenecek. Naufragio, Carminio ve Cayetano Veloso tarafından söylenecek. Fazme Pena, Celeste Rodriguez tarafından söylenecek. Herhalde son 2 parçaya zamanımız yetmeyecek. Onları anons etmeyeyim bile. Herkese çok teşekkür ediyorum. Başta Dila olmak üzere ve destekçimiz Yaşar Dükel'e elbette. İyi akşamlar efendim. Hoşçakalınız.

0: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Yaşar Dükel'e teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.

0: Reklamlar.
1: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
0: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayşenur İyidem'e teşekkür ederiz.

0: Gitareski.
1: Hazırlayan ve sunan Murat Ermert.
2: İyi akşamlar. Apaçık Radyo'dasınız. Gitaresk başlıyor. Ben Murat. Bu akşam Gitaresk'te oldukça yeni 2026 albümlerinden seçtiğim parçaları çalacağım. İlk sırada da her daim sevdiğimiz Rage Against the Machine'in gitaristi ve aktivist Tom Morello'nun en yeni solo çalışması var. Albümün adı Everyone Gets Everything What They Want. Daha önceden piyasa verilen single'ları da içeren bu yeni albüm eleştirmenler tarafından bugüne kadarki en iyi solo Morello albümü olarak nitelendiriliyor. Albümde 15 yaşındaki oğlu Roman hem gitarıyla hem de çalışmalara verdiği ilhamla yer almış. Tom Morello'nun söylediğine göre. Albümde ayrıca tabii çok önemli başka misafirler de var. Albüm oldukça politik söylemler içeren parçalarla dolu. Bir önceki albümünde biraz daha farklıydı Morello'nun çalışmaları. Ama bu albümde tekrardan politik söylemlere dönmüş. Müzikal performansa oldukça iyi. Her zaman olduğu gibi güçlü gitarlar, bas ve davulu hemen hemen tüm parçalarda sonuna kadar duyabiliyoruz. Bu albümden sizlere önce System of a Down'dan tanıdığımız Serge Tankian'la Roman Morello'nun eşlik ettiği Adjourned'i, sonra oğlu Roman Morello ile birlikte seslendirdikleri Date Night'ı ve son olarak da Amerikalı punk ve metalcore grubu Beartooth'la birlikte çaldığı Everything Burns'u dinletmek istiyorum. Şimdi Tom Morello zamanı.

Tom Morello'yu dinledik. Gitarist de 3 parçasıyla katıldı son albümünden. Şimdi sırada bir başka Amerikalı grup var. Dogstar. Dogstar Mayıs sonunda kendi plak şirketinden yayınladığı 4. albümle müzikseverlerin karşısına çıktı. Los Angeles'lı bu rock trio'da esas olarak sinemadan tanıdığımız Keanu Reeves var. Kendisi burada bas gitar çalıyor. Robert Mailhouse var davulda ve Brett Domrose o da gitarda ve vokalleri üstleniyor grupta. 2023'te yayınladıkları albüme göre daha vurucu parçaların, biraz daha sert parçaların yer aldığı bu yeni albümde kimi zaman 90'ların havasını yakalamak mümkün olabiliyor. Eleştirmenler bu albümle Dogstar'ın bir Keanu Reeves grubu konumundan birbirleriyle kenetlenmiş ve ortak bir denge bulmuş harmonik bir grup konumuna geldiğinin altını çiziyorlar. Elbette bunda bu albümde kullandıkları duayen yapımcı Lick Lonely'in de etkisi büyük deniyor. Şimdi bu albümden sırayla önce Math, sonra Exalted, en son da This Sphere'i dinleyeceğiz.

Gitarist de çok yeni albümleri dinlemeye devam ediyoruz. Hepsi 2026 albümleri. Bir Celebrity albümü daha geliyor karşınızda. Violet Grohl var. Violet Grohl, Nirvana'nın efsane davulcusu ve kendi grubu Foo Fighters'ın her şeyi Dave Grohl'ın en büyük kızı. Violet da babasının yolundan gitmeye karar vermiş ve rock müziğe girmiş bir müzisyen, sanatçı. 20 yaşında Violet. Mayıs sonunda da, bu yılın Mayıs sonunda Be Sweet To Me adlı albümle müzikseverlerin karşısına çıktı. Tabii Violet ilk defa bir albümle çıkmakla birlikte daha önce Taylor Swift'le sahne paylaşan, Nirvana tribütlerinde yer alan ve de Foo Fighters'la turnelere çıkan bir genç sanatçı. Yani genç yaşta önemli deneyimlere imza atmış. Indie rock, trip hop ve kimi grunge elementleriyle yaptığı parçalarda bazen PJ Harvey, bazen de Amy Winehouse tadında tınılar duyabiliyoruz. Grohl'un bu albümünden önce Tum, sonra Last Day I Loved ve en son da Cool Bass'a kulak vereceğiz.

Bir Amerikalı grup var karşımızda, hatta kimileri süper grup olarak nitelendiriyor. İki kurucusu var. Perfect Circle'ın bir tanesi, en önemli rock gruplarından Tool'un vokalisti Maynard James Keenan, diğeri de Billy Hoverdale. Billy Hoverdale enteresan, kendisi müzik endüstrisinde gitar teknolojileri konusunda çok yetkin ve çok aranan bir isim. Bu grubun, yani A Perfect Circle'ın çok yeni bir single'ı çıktı. Çıkar çıkmaz da listelerde bir numaraya oturdu. Parçanın adı Starless, şimdi gitariste.

Gitariste Atlantik'in öbür tarafına geçiyoruz hemen. İngiliz alternatif rock grubu Nothing But Thieves var sırada. 2012'den bu yana düzenli olarak albüm yayınlayan grup. Çok yeni albümlerinde biraz daha keskin bir söyleme geçmiş. Ona eşlik eden de yine keskin ve sert bir müzikaliteye dönmüşler. American Confidence parçalarının adı. Bu parçada Amerikan şirketlerin açgözlülüğünü, Amerikan toplumundaki toplumsal dokudaki çözülmeyi ve Amerika'nın ne kadar küstah bir devlet olduğunun altını çiziyor grup. Şimdi gelin Nothing But Tears'den American Confidence'ı dinleyelim.

Bir parça da New Yorklu şarkıcı, söz yazarı, multi-enstrümantalist Danny Rocco'nun Benim Oturma Odası Rock Müziği Projem diye adlandırdığı solo projesi. Death Rocks'tan bir parça gelecek şimdi. Parçanın adı Fall Together. Bu Fall Together da Haziran ortasında çıkan To Hell and Back'ten bir parça. Daha önce single olarak çıkmıştı. Şimdi Death Rocks ve Fall Together.

Gitar Eskin bu akşamki son konuğu sevdiğimiz bir grup Muse. Muse'un 10. stüdyo albümü bu Temmuz sonunda yayınlandı. Oldukça da politik söylemlerle dolu bir önceki albümden farklı olarak. Aynı Tom Morello'da gördüğümüz gibi yapımcı Dan Lancaster'ın da itelemesiyle biraz daha sonik, biraz daha kozmik bir sound'a gitmiş Muse bu yeni albümde. Birkaç parça için klişe Muse parçası diyebilsek de hem bizler hem eleştirmenler hem müzikseverler albümün son dönemlerin en iyi albümü olduğunu, en iyi Muse albümü olduğunu söylüyorlar. Bu albümden de ilk önce The Sickness in You and I, sonra çok sıra dışı ve bu albümden en çok övgüyü alan bir parça var. Hexagons. Onun ardından da bir o kadar iyi parça Cryogen gelecek. Bir sonraki gitariste buluşana kadar ben hepinize sağlıklı, mutlu, keyifli, bol müzikli, gitaresk bir hafta diliyorum.

0: Pittoreschi.
1: Hazırlayan ve sunan Murat Ermert. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayşenur İyideme teşekkür ederiz.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo.
0: Kainatın
1: tüm
0: seslerine,
1: renklerine
0: ve
1: titreşimlerine.
0: Apaçık
1: Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Haluk Eren'e teşekkür ederiz.
3: Sevgili dinleyiciler, Esintilerin 30 yıllık arşivinden seçkilere hoş geldiniz. Bu akşamki bölümümüz 8 Ocak 2002 tarihinden. Keyifli dinlemeler.
4: Esintiler.

0: Hazırlayan ve sunan Seda Binbaşgil.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bu akşam bir İSYEN programıyla yine karşınızdayız. İSYEN programı yapıyorum biliyorsunuz birkaç aydır, ayda bir kere olmak üzere. Bu akşam da bu araların havasına uygun olsun diye, yani bu araların havası da biliyorsunuz son derece güzel bir İstanbul, bembeyaz, bütün çirkinlikleri saklanmış bir vaziyette, her taraf kar içinde ve hatta o kadar kar içinde ve bize korku saldı ki ben bu programı canlı olarak yapmıyorum. Salı gecesi canlı gelmedim bu defa, bir gün evvel gün içinde yapıyorum ki bu programı yapmama durumuyla karşı karşıya kalmayayım diye diğer programcı arkadaşlarım gibi. Evet, ECM albümü 3 adet var yanımda. 2 tanesi aynı kişinin albümü, Eleni Karaindru, bir besteci Yunanlı ve aynı zamanda piyanist. Onun 2 albümünü getirdim. Bir diğeri de Eberhard Weber ve arkadaşlarının 2001 yılında çıkarmış oldukları Endless Days isimli, yine bence günün anlamına uygun, sakinliğine uygun. Çünkü Manfred Acher ECM sound'u için sessizliği anlatan bir sound der. Dolayısıyla bu tarz albümler yanımızda. İlk iki albümümüz film müzikleri. Eleni Karaindru özellikle film müzikleri besteleyen bir sanatçı. Biraz bakalım kendisine. Yunanistan'da bir köyde doğuyor ve daha sonra Atina'ya gidiyor. Burada piyano ve müzik teorisi dersleri gördükten sonra 1969 yılında politik tercihleri yüzünden Paris'e gitmek zorunda bırakılıyor. Burada etnomüzikoloji dersi görüyor. 5 yıl boyunca eğitimini alıyor ve ondan sonra Yunanistan'a döndükten sonra da geleneksel müzik enstrümanları için bir kültür merkezi kuruyor. Karaindru'nun adını ilk 1982 yılında herhalde filmci, yönetmen Theo Angelopoulos'un adıyla birlikte duymaya başladık. 1982 yılında kazandığı bir ödülü, bir film müziği ödülünü, Rosa isimli bir film için yaptığı ödülü Theo Angelopoulos'un elinden aldı ve bundan sonra da onunla pek çok filme imzasını attı Eleni Karaindru. Kendisi hakkında konuşmaya devam edeceğiz. İlk parçamızın anonsuna geçelim. İlk parçamız onun Music for Films isimli albümünden gelecek. Bu derleme bir albüm. Birkaç film için yaptığı müzikleri burada toparlamış Eleni Karaindru. Ve bizim buradan ilk çalacağımız parça Landscape in the Mist adını taşıyan bir filmin soundtracklerinden bir parça. Landscape in the Mist'te 1988 yılında bir İtalyan, Fransız ve Yunan ortak yapımı olarak ortaya çıkan bir film. İsmi puslu bir manzara anlamına geliyor. Yönetmen yine Theo Angelopoulos ve burada evden kaçmış birkaç çocuğun ve Almanya'ya giden çocuğun hikayeleri anlatılıyor. Uzun bir yolculuk. İçinde çok kalbimizi ısıtan olaylar da var ama çok üzücü, asap bozucu olaylar da var. Çocukların amacı Almanya'da yaşadıklarına inandıkları babalarını bulmak ve onlar için en ideal ülke olan buraya yerleşmek. Bu film 1988 yılında Venedik Film Festivali'nde Gümüş Aslan ödülünü aldı. Şimdi buradan dinleyeceğimiz Adagio'da Obua'da Vangelis Christopoulos var ve aynı zamanda da Lefteris Chalkiadakis tarafından yönetilen bir yaylılar orkestrası var. Tüm besteler zaten Eleni Karaindru'ya ait.

Eleni Karaindru'nun Music for Films isimli albümünden gelen ilk parça Adagio'ydu ve Landscape in the Mist filminin soundtrack parçalarından bir tanesiydi. Şimdi başka bir filmin müziğine geçiyoruz. Bu da Happy Homecoming Comrade, evine hoş geldin arkadaşım adını taşıyor. Bu da yine 1986 yılında çekilmiş bir Yunan filmi. Bunun yönetmeni Lefteris Santopoulos ve burada da 1945 ve 49 yıllarında Yunanistan'da yaşanan iç savaş konu ediliyor. Yunanlı komünistler, sosyalistler ve sağcılar arasında geçen, tabii sağcılar da batılı güçler tarafından destek görüyor. Sonunda solcular yeniliyorlar ve binlerce solcu Yunanistan'ı terk etmek zorunda bırakılıyor ve çevrelerindeki onlara sempatiyle bakan sosyalist ülkelere yerleşmek üzere ülkelerini terk ediyorlar. Ve işte bu bahsettiğim, bu filmde konu edilen grupta Budapeşte'nin çok yakınındaki bir kasabaya yerleşiyorlar, bir Macar kasabasına ve senelerce orada yaşıyorlar. Ama seneler sonra Yunanistan değişiyor, politik dengeler değişiyor ve artık yeniden ülkelerine dönebilecek bir duruma geliyorlar. Ama işte burada müthiş bir karar verme durumu var. Acaba Macaristan'da kendi ülkeleri dışında kurmuş oldukları dostlukları, arkadaşlıkları, hatta akrabalıkları, yeni akrabalıkları bırakıp Yunanistan'a gidebilecekler mi? Gittikleri zaman gerçekten çok hoş karşılanacaklar mı? Veya Yunanistan artık onların o kadar hoşuna gidecek mi? Yoksa asıl yerleri Macaristan mı? Evet, böyle bir film ve bu filmin müziklerinden birini çalıyoruz. Yine tabii beste kendisinin. Diğer parçada yer alan diğer müzisyenleri de şöyle bir hatırlatalım. Akordiyonda Andreas Çekuras, piyanoda Eleni Karaindru ve yine demin de çalan Yaylılar Orkestrası.

Ve bu albümden son parçaya geçiyoruz. Bu da yine başka bir film. 1982 yılında çevrilmiş bir Yunan filmi. Rosa ismini taşıyor. Bu filmde baskı altında tutulan bir grup isyankar insanın duygularını anlatıyor. Özellikle hayatlarını tehlikeye atacak kadar derin duygular içinde olan insanların durumlarını anlatıyor. Bu filmde yine 1982 yılında Selanik Film Festivali'nde en iyi yönetmenden en iyi artistine kadar pek çok değişik ödül topladı. Şimdi Rosa filminden çalacağımız parçanın adı Rosa's Song, Rosa'nın şarkısı. Burada sözler Cristoforo Christofis'e ait. Vokallerde Eleni Karaindrou'nun kendisi var. French Horn'da Vangelis Kouras, flütte Petros Protopapas ve yine önceki iki parçada dinlemiş olduğumuz Yaylılar Orkestrası.

Böylece 3 parça çaldığımız Music for Films isimli albümüne veda ediyoruz Eleni Karandriou'nun ve ikinci albümü Eternity and a Day'e geçiyoruz. Buradan da 3 parça çalacağız ve bu tamamıyla bir filmin müziklerine ayrılmış bir albüm. Bu film de yine bir Theo Angelopoulos filmi. 1998 yılında çevrilmiş ve aynı zamanda Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülü almış önemli bir film. Bu film hayatının sonuna yaklaşmış olan ünlü bir yazarı ve onun Arnavut bir çocukla dostluğunu konu ediniyor. Ve işte bu duygusal filme çok da güzel parçalar yazmış Eleni Karandriou. İlk parçaya hemen geçelim. Piyanoda kendisini dinliyoruz. Denizin yanı başında By the Sea.

Karandiru'nun küçük bir Yunan köyünde doğduğunu söylemiştim ve Atina'ya ailesiyle birlikte geldiğinde işte ilk kez diyor arabaları, elektriği, radyoyu ve sinemaları orada gördüm. Ve enteresan bir talih, evleri de bir açık hava sinemasının yanında ve kendi odasının, yatak odasının penceresinden de filmleri seyredebiliyor. Öyle bir konumu var odasının. Ve işte evindeki piyano ve evinden bile çıkmadan seyredebildiği filmler, bu ona bir ufuk açıyor. Böyle söylüyor. Ve o zamanlar 8 yaşındaydım ve hayatımda beni yönlendiren tutkuları işte çoktan bulmuştum diyor. Şimdi İkinci parçamıza geçiyoruz. Depart and Eternity Theme adını taşıyor. Bunun pek çok versiyonları var bu albümde ve ben iki versiyonunu da üst üste size çalacağım. Burada çalanlar oboada Vangelis Christopoulos, klarnette Nikos Skouinos, basunda Spyros Kazianis, French horn'da Vangelis Kouras, mandolinde Aris Dimitriadis, violoncello'da Renato Ripo ve Yaylılar Orkestrası.

yardım alarak etnomüzikoloji eğitimi görmeye başlıyor ve bu benim hayatımda önemli dönüm noktalarından birisidir diyor. 1969-74 arasındaki bu 5 sene Paris'te yaşıyor ve o sıralarda Paris'teki en müthiş caz dönemlerinden biri. Amerikalı bir takım caz sanatçıları Paris'te büyük ses getiriyorlar ve buradaki birçok kulüpte çalıyorlar. Dolayısıyla Carandreou da cazla ilgileniyor. Hiç olmazsa bir nokta bulduk yani, bu cazla alakalı olmayan parçaları niye esintilerde çalıyoruz? Ve böylece ama tabii esas vurguladığı eğitim kendisinin klasik müzik eğitimi. 1976'da dönüm noktalarından biri daha oluyor Elena Carandreou'nun. Çünkü ECM'i keşfediyor ve ECM benim dünyamı değiştirdi diyor. Ve şimdi bu albümden son parçaya geçiyoruz. Demin dinlemiş olduğumuz parçanın değişik bir varyasyonu, ikinci varyasyonu. Çalanlar yine demin anons ettiğim müzisyenler.

Açık Radyo 94.9'dasınız. Esintiler bu akşam ECM albümleriyle devam ediyor ve seçtiğimiz albümlerde genelde fondaki kar manzaramıza uygun albümler oluyor. İlk olarak Eleni Karandriou'dan Music for Films ve Eternity and the Day isimli albümlerinden parçalar dinledik ve programımızın son bölümünde ise Eberhard Weber ve arkadaşlarının 2001 yılının ortalarında çıkarmış oldukları yine ECM'den Endless Days, Sonsuz Günler isimli albümüne geçiyoruz. Burada yine önemli insanlar eşlik etmiş Eberhard Weber'e. Kendisi basında üflemelilerde kendisine Oregon'dan hatırlayacağımız Paul McCandless eşlik ediyor ve bu albümde obua, English horn, bas klarnet, soprano, saksafon çalıyor. Klavyelerde Rainer Brunninghaus var ve davullar ve perküsyonda ise Michael D. Pasqua var. Eberhard Weber'in çok fazla albümü yok ama benim bu programda çalmış olduğum iki albümü hatırlıyorum. Bir tanesi Yellow Fields'tı 1975 yılından, diğeri de yine çok önemli albümlerinden biri olan ilk albümüydü sanıyorum The Colors of Chloe. Şimdi 1993 yılında Pendulum isimli son albümünü çıkardı ve ondan sonra hiç ses seda çıkmadı Eberhard Weber'den ta ki bu geçtiğimiz yılın Mayıs ayına kadar. 8 sene albümsüz geçirdi Eberhard Weber. Geri dönüşü de ama gayet güzel oldu. Ve işte buradan ilk parçamızı dinleyelim. Bütün parçalar kendisine ait aranjmanlarıyla birlikte. İlk parçanın adı Bass için Concerto, Concerto for Bass.

Avrupa'nın en iyi caz basçıları arasında bulunan Eberhard Weber'in geçtiğimiz yıl çıkarmış olduğu 8 yıl aradan sonra Endless Days'den parçalar dinliyoruz. İlk parçayı dinlediniz, bir oda cazı niteliğinde. Avrupa klasik müziğini de çok kullanmış burada Eberhard Weber. Ve zaten hiçbir doğaçlama yok bu albümde. Olduğu gibi önceden bestelenmiş, kimin ne zaman ne çalacağı son derece belirli olduğu vurgulanan bir albüm. Şimdi buradan ikinci parçamıza geçiyoruz. Bu da Nuit Blanche adını taşıyor.

Eberhard Weber aynı zamanda bas dizaynında da yenilikler yapmış bir müzisyen. 1970'lerin başında elektrik basının en üstteki telinin üstüne bir tel daha ekliyor ve böylece bu ses yelpazesini genişletiyor ve enstrümana daha derin, daha çarpıcı bir sound veriyor. Bununla da kalmıyor. 1970'lerin sonunda bir tane daha tel ekliyor. Ayrıca Weber bir zamanlar cello da çalıyor ama daha sonra bırakıyor onu ki akustik ve elektrik basta daha yoğunlaşabilsin. 1970'lerin ortasından 80'lerin başına kadar da United Jazz and Rock Ensemble'da çalıyor ve Jan Garbarek'le yapmış olduğu kolaborasyonlarını da hatırlıyoruz Eberhard Weber'in. Şimdi bu albümden size son ama uzun bir parça daha çalıyoruz. The Last Stage of a Long Journey.

0: Böylece bir Esintiler programı daha bitti. Bu programda 3 ECM albümü dinledik. ECM gecesiydi ve fondaki kar manzarasına uygun soundda albümlerden parçalar dinledik. Ben Seda Binbaşgil ve teknik masada bana bu akşam yardımcı olan arkadaşım Ersin Davazlı. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz ve önümüzdeki hafta Esintiler'de bu sefer bambaşka bir programda görüşmek üzere, hoşça kalın diyoruz.
1: Esintiler. Hazırlayan ve sunan Seda Binbaşgil.

0: Sevgili dinleyiciler, Esintilerin 30 yıllık arşivinden seçkileri dinlediniz. Bu akşamki bölümümüz 8 Ocak 2002 tarihindendi. İyi geceler.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Haluk Eren'e teşekkür ederiz.
2: You know, this jazz music is quite the thing now.
3: Apaçık Radyo. Reklamlar.
4: Şehrin caz hali başlıyor. 36. Akbank Caz Festivali 26 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
3: Reklamlar bitti.
5: Şimdi ve burada.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Taner Taşdemir'e teşekkür ederiz.
6: Gürültü ve duman.
7: Caz ve yeni müziğin bozguncu serüveni. Hazırlayan ve sunanlar Şevket Akıncı, Can Tutu, Robert Frekl ve Volkan Terzioğlu.
8: İyi akşamlar. Bir gürültü ve duman programına tekrar hoş geldiniz. Ben Şevket Akıncı. Merhaba. Miles Davis, elektrikli Miles Davis program serisine devam ediyoruz. Biliyorsunuz o Miles Davis'in 100. yıl dönümü 1926'da doğmuştu. 1991'de vefat etti. Geçen hafta On the Corner adlı albümünü dinlemiştik. Bu hafta da Turn Around diye daha yeni çıkmış, aslında yeni sayılabilecek bir albüm bu. O dönemde o session'larda kaydedilmiş fakat albüme girmeyen parçalara kulak vereceğiz. Burada mesela Jabali diye bir parça var. You Turn Around. Üçüncü parça The Hen. Dördüncü parça Big Fun ve Hollywood. Ondan sonra başka bir albüm daha var. Rare Miles from the Complete Bitches Brew Sessions. Yani 1970 yılında Bitches Brew'da albüm kayıtlarında yer alan parçalar. Oradan iki parça dinleyeceğiz. İlk parça Yafet. İkinci parça da Corrado. Evet, lafı fazla uzatmadan dinleyelim. Miles Davis.

0: Evet, Miles Davis dinledik. Evet, bir gürültü ve duman programının daha sonuna geldik. Ben Şevket Akıncı, haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Gürültü ve duman.
2: Caz ve yeni müziğin bozguncu serüveni. Hazırlayan ve sunanlar Şevket Akıncı, Can Tutu, Robert Frekel ve Volkan Terzioğlu.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Taner Taşdemir'e teşekkür ederiz.
3: Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
1: Itabella.
4: Via, via. Vieni via di qui.
1: Çizmeden çıkan her türlü tını.
4: Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via. Neanche questi.
2: Hazırlayan ve sunan Johnson Saiz.
4: Pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck my baby, that's wonderful.
1: Perşembe 13'de Apaçık Radyo'da.
4: I

0: sûr.
1: Stop the first for my honey and I.
2: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo. Egzotik Yeraltı.
3: Hazırlayan ve sunan Tolga Özbey. Rock'n'roll'un ters köşeleri.

0: egzotik yeraltı.
1: Hazırlayan ve sunan Tolga Özbey. Rock'n'roll'un ters köşeleri.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo.
0: Kainatın
1: tüm
0: seslerine,
1: renklerine
0: ve
1: titreşimlerine
0: Apaçık
1: Radyo.

0: Apaçık radyo.
1: Apaçık radyo. Radyo.
0: Radyo.
1: Apaçık.
0: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Aysel Tül Eren'e teşekkür ederiz.

Herkes Piç. Hazırlayan Deniz Bankal. Kırpılmış Sesler.

Thank you.

yine bildireceğiz dediler. Bildirin dedim. Hepsi bilsin. Az çekmedim ellerinden. Bir de dosya açtılar bana. Aman bir dolu hengame.

0: カバーだ。
1: Sen de şöyle uzun bir eşarp var mı? Kendime son moda bir türban yapacağım. Bir ucu yerlere kadar sarkacak. Böyle savura savura gezeceğim. Ya Sugar enişteciğim. Bak böyle de kadın. Artık hiçbir şeyden korkum kalmadı. Oh

0: Kes Piç. Hazırlayan Deniz Bankal. Kırpılmış sesler.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Aysel Tül Eren'e teşekkür ederiz.

0: come true. Appetite for it. Oh yeah. Kainatın tüm titreşimlerine
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo müzikleri. Come down, come down, come down.